0: son.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: gece yollar.
1: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

sen dalgın yürüyüşlerim, sen canlı çıktığım yangın, sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım.

kolay kötü. Attı telefonu. Umutları bir yere varmayacak. En güzel

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: is messing around.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

It's no sweat, it's no sweat.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Sen, ben, bir masal şimdi. Uzak diyarlarda yaşanan

0: Günaydın değerli izleyenler. Bugün 31 Ağustos Pazartesi. Ben Zeynep Erataman Önal. Bloomberg HT'de ilk söz programına başlarken bugün bir düne dönelim istiyoruz. Büyük Zafer'in 104. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlandı.
1: Elimde bayrak, yüreğimde Atatürk. Çok duyguluyum.
2: Daha önce katılmış mıydın?
1: Tabii. İmkanım dahilinde katılıyorum. Vatanım, milletim bağımsız için yani büyük bir gün.
2: Nereden geldiniz efendim?
3: Biz Erzurumluyuz. Erzurum'dan geldim. Bugün de özellikle kızımı getirdim yanıma ki görsün. Çok mutluyum, çok gururluyum, çok onur duyuyorum.
4: Ellerinde Türk bayrakları, yüzlerinde gurur vardı. 30 Ağustos Zafer Bayramı 104. yılında da büyük coşkuyla kutlandı. İstanbul'da kutlamaların adresi bu yılda değişmedi. Vatan Caddesi resmi geçit törenine bir kez daha ev sahipliği yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, gaziler ve çok sayıda İstanbullu törene katıldı.
2: Nereden geldiniz?
5: Aydın, oğlum için.
2: Oğlunuzla mı koyduk?
5: Evet, oğlumu izlemeye geldik. O da yürüyecek gururla. Çok heyecanlıyım, çok gururluyum.
2: İstanbul'un ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları, yüreklerinde büyük bir coşkuyla geçit törenini takip ediyor.
1: İnsan bir duygulanıyor yani. Göğsü kakabır yani bizim askerimiz, polisimiz.
3: Bu askerlerimizin sayesinde biz bu vatanda rahat bir şekilde yaşıyoruz.
4: İzmir'de ise 30 Ağustos coşkusunun yaşandığı yer Cumhuriyet Meydanı'ydı. Törenlere ilgi yoğundu. Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Antalya'ya tüm yurtta 30 Ağustos coşkuyla kutlandı.
0: Ekonomi ve

0: Piyasaların gündemine döndüğümüzde ise cuma akşamı kapanıştan sonra bizim de yayınlarımızda finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'ın geçen hafta içerisinde aktardığı üzere SPK'dan yatırım fonları rehberine ilişkin yeni bir güncelleme takip ettik. Oldukça sert frenler var içerisinde.
1: Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarına ilişkin rehberi 28 Ağustos kararıyla baştan aşağı güncelledi. Yeni sistemde serbest fonların bir şirketin fiili dolaşımdaki hisselerinden alabileceği miktar doğrudan şirketin halka açıklık oranına bağlandı. Buna göre fiili dolaşım oranı %25'in altında olan şirketlerde serbest fon, dolaşımdaki payların en fazla %8'ine, fiili dolaşım oranı %25 ile %50 arasında olan şirketlerde %6'sına, fiili dolaşım oranı %50 ile %75 arasında olan şirketlerde %4'üne, fiili dolaşım oranı %75'in üzerinde olan şirketlerde %2'sine yatırım yapabilecek. SPK yalnızca tek bir serbest fonun pozisyonunu değil, aynı yöneticinin yönetimindeki aynı kurucuya ait serbest fonlar dahil, tüm menkul kıymet yatırım fonlarının birlikte değerlendirilerek toplam fon pozisyonunu da dikkate alarak sınırlandırmalar getiriyor. Serbest fon yatırımcılarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu bir şirkette ise sınır daha düşük tutuluyor. Böyle bir şirketin fiili dolaşımdaki paylarının %1'inden fazlası tek bir serbest fon tarafından alınamayacak. Aynı yöneticinin yönettiği, aynı kurucuya ait serbest fonlar dahil tüm menkul kıymet yatırım fonlarının toplam sahipliği ise fiili dolaşımdaki payların %2'sini aşamayacak. Serbest fonlar açısından bir diğer önemli değişiklik de fon portföyündeki yoğunlaşmaya ilişkin. Yeni düzenlemeye göre fon portföy değerinin %5'inden fazlasını oluşturan sermaye piyasası araçlarının toplam değeri fon portföy değerinin %20'sini aşamayacak. Öte yandan aynı yöneticinin veya üst yönetiminin hakimiyetindeki ihraççıların sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek toplam yatırım da fon portföy değerinin %20'si ile sınırlandırılıyor. Bir serbest fon, tek bir ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının %10'undan fazlasını portföyüne alamayacak. Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarında da sınır %10, diğer kira sertifikalarındaysa %25 olarak uygulanacak. Fon sepeti serbest fonları dışındaki serbest fonlar, diğer fonların katılma paylarına portföylerinin en fazla %15'i kadar yatırım yapabilecek. Tek bir fona yapılabilecek yatırımsa %10'u aşamayacak. Yeni rehberde fonların tek bir ihraççıya yönelik yoğunlaşmasının hesaplamasında yalnızca doğrudan hisse alımı değil, o şirkete dayalı türev araçlar ve swap işlemleri de dikkate alınıyor. Buna göre bir fonun toplam değerinin %10'undan fazlasının tek bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bunlara dayalı türev araçlara yatırılması mümkün değil. Portföy yönetim şirketleri açısından da yeni bir yükümlülük geliyor. Bir portföy yönetim şirketinin yönettiği aylık ortalama kolektif portföy büyüklüğünün %50'sinden fazlasının serbest fonlardan oluşması halinde, şirketin çıkarılmış sermayesinin %10 oranında nakit artırması için SPK'ya başvurması zorunlu olacak. SPK, fonların yönetim tarafında da yoğunlaşmayı sınırlandırıyor. Bir portföy yöneticisi serbest fonlar dahil en fazla 7 fonun portföy yönetiminde görevlendirilebilecek. Girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları bu hesabın dışında tutuluyor. Mevcut yapısı nedeniyle 7 fon sınırına hemen uyamayan şirketler için kademeli geçiş öngörülüyor.
0: Öne çıkan diğer gelişmeleri de aktararak devam edelim. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim yeniden sıcak çatışmaya dönüştü. Amerika Hürmüz Boğazı açıklarındaki yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. Buradaki roket atarları vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki iki Amerikan hava üssünün balistik füzelerde vurulduğunu duyurdu. Ürdün Silahlı Kuvvetleri resmi sözcüsü hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasına giren 8 füzeyi engellediğini bildirdi. Yurt içinden başlıklarda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerine taşınması için çalışmalara devam ediyor. Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden hazırlanmasına dair uygulamanın birinci fazına 4 Kasım 2024'te, ikinci fazına ise 9 Mayıs 2025'te geçilmişti. Türkiye'nin ham çelik üretimi Temmuz ayında yıllık bazda %7 artışla 3,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Çelik Üreticileri Derneği'nin verilerine göre yılın ilk 7 ayında üretim miktarı %7,9 arttı, 23,2 milyon ton seviyesine ulaştı. Çelik ürünleri ihracatı Temmuz'da yıllık %7

0: 2,9 artışla 1,2 milyon ton, ilk 7 ayda ise %2,4 artışla 9 milyon ton oldu.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
7: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
8: Mobilin bankası Akbank. Anahtar, teslim, mutluluk.
9: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
8: Anahtar, teslim, mutluluk.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: Reklam.
6: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
0: İşlemlerini %0,84 yukarıda tamamladı. Borsanın kırılımlarından da bahsedecek olursak puan bazlı katkı baskı grafiğimizde İlk beşleri şöyle bir turlayalım. Tüpraş, Katılım Evim, Hakbank, Ereğli Demirçelik ve BİM puan bazlı katkılarda ilk beşi oluştururken baskılarda Destek Finans, Odin Solutions, Batıçin, Migros ve Türk Altın işletmelerini gördük. 61 hisse yükselirken 34 hisse düştü. 5 hisse günü yatay tamamladı. Tahvil tarafında gösterge birleşik 40.10'da, 10 yıllık kağıdın birleşik getirisi ise 34.34 seviyelerinde kapanış yaptı valörlü piyasada. Ve buradan bir de yine kurlara dönecek olursak dolar yenle alakalı Amerikan Hazine Bakanı Bessent konuştu. Düzensiz bir yen hareketinin daha fazla faiz riskini de beraberinde getireceğini söyledi. Japonya'ya kredi verilmedi. Japonya'nın hazineye borcu yok şeklinde Amerika için açıklaması vardı. Dolar yen tarafına döndüğümüzde biz Temmuz sonundan bu yana ilk defa 160 seviyesinin test edildiği bir günü geride bıraktık. Japonya'nın bir ayda döviz piyasasına müdahalesi 15.4 trilyon yenle bu arada rekor seviyeye ulaştı. FED tarafında Jackson Hole'dan gelen şahin mesajlarla beraber Meksika pesosu Brezilya reali değer kaybederken dolar endeksi tarafında da 19 Ağustos'tan beri en yükseğe geldik. Haftalık kazanım %0,7 oldu. 2 ayın en sert yükselişi Cuma günü sergilendi. 99.59 seviyesinde haftaya başlayan dolar endeksine dolar TL 48.26'larla eşlik ediyor. Euro TL tarafı 55.89'lara geriledi. Geçen hafta 55.16'ları aktarmıştık bu saatlerde. 1.16'ın altında bir parite, 1.3540'larda ise sterlin dolarla yeni hafta başladı. Avrupa tarafına geldiğimizde Stoxx 600 endeksi Cuma günü %0,6 yükselirken son hafta içerisinde satış gören hisselerde toparlanma dikkat çekti. Otomotiv, bankalar, lüks perakende hisseleri endeksleri yukarı alırken ekonomik güven endeksi Euro bölgesinde 98,4 ile piyasa beklentisinden yüksek geldi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey konuştuğunda yapay zekanın İngiltere'de hem arz hem de talep açısından şoklara neden olabileceğini öngördü. Almanya'nın işsizliği Ağustos'ta %6,4'te Tam da piyasanın beklediği gibi gelirken Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi 3.28'de 2011'den bu yana en yükseğe geldi. Fransa tarafında tahvil faizi yükselişleri yine 2008'den bu yana en yükseklerle karşımıza çıktı. Detaylar için hemen verilini Londra diyeceğiz. Avrupa piyasa analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notları ekranımıza yansıyacak. Borsada cuma günü iyimserlik hakimdi. Böylelikle endeksler 5. ayı da üst üste yükselişle tamamlamış oldu. Stoxx 600 endeksi Ağustos ayını yaklaşık %1'lik primle tamamladı. Cuma günü özellikle otomotiv hisseleri öncülüğünde bir yükseliş yaşandı. Aynı zamanda gözler Fed Başkanı Walsh'tan gelen açıklamalardaydı. Walsh'un açıklamaları sonrası ABD'de 2 yıllık tahvil faizlerinde yükselişin hızlandığını takip ettik. Diğer tarafta gözler enflasyon verilerindeydi. Avrupa ekonomilerinden gelen son veriler enflasyonun artan enerji maliyetlerinin etkisiyle beklentilerin üzerinde hızlandığını gösterdi. İspanya'da enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin 2 katından fazla bir seviyeye ulaştı. Fransa'da da enflasyon beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. İspanya'ya baktığımız zaman tüketici fiyatları Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4,5 oranında arttı ve böylelikle 2023'ten bu yana görülen en yüksek enflasyon oranı oldu. Fransa'da ise enflasyon %2,7'ye hızlandı. Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Gözler 1 Eylül'de Euro bölgesinden gelecek enflasyon verisinde olacak. Burada beklentiler enflasyonun 3 yılın en yüksek artışını göstereceği, 3 yılın en yüksek seviyesine yükseleceği yönünde. Yaklaşık enflasyonun %2,9'dan Ağustos'ta Euro bölgesinde %3,3'e yükselmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri güçlendi. Piyasa 25 bas puanlık faiz artışını Eylül'de tam fiyatlıyor. Walsh'un açıklamaları cuma günü Wall Street'e satışlar getirdi. Haftalık bazda ise Dow'da %0,5, S&P'de yine %0,5 ve Nasdaq tarafında %0,9'luk artılarla hafta tamamlandı. Walsh aynı zamanda S&P'de son senede karlılığın %20'lerde olduğuna işaret etti. Gelen bilançolarla %13 kadar yükselen Gap hissesi dikkat çekenler arasında yer aldı. Nvidia %4,5 kadar düşerken cuma günkü işlemlerde Marvel tarafına döndüğümüzde bilançosuyla %10,3 kadar değer kaybettiğini izledik. Amazon %4, Meta %1,25'lik yükselişlerle günü tamamlarken VanEff yarı iletken borsa yatırım fonu haftayı %3'ün üzerinde düşüşle tamamladı. Chicago Fed Başkanı Goolsbee konuştuğunda enflasyon probleminin henüz çözülmemiş olduğuna dikkat çekti. CME Watch Tool'a geldiğimizde Eylül'de faiz artırım ihtimali %57,5, karşıda ise %48'ler seviyesinde ölçüldü. Ağustos ayının başından bu yana bakıldığında S&P'de %3, yine Nasdaq'ta %4 kazanım var. Mayıs ayından beri ilk defa artılarda tamamlamaya hazırlanıyorlar grafikleri. Dow Jones tarafında ise %2,1'lik ay başından bu yana yükseliş 5. ay üst üste yükselişe işaret ediyor. Özellikle Ağustos ayında Dow ve S&P tarafında rekor tazelemeler söz konusu olmuştu, hatırlatalım. Vadeli tarafa geldiğimizde hem Walsh'un açıklamaları hem de bir ay aranın ardından tekrar Amerika ile İran arasında sıcak çatışma yaşanmış olması endeksleri baskıladı. Vadelilerde %0,48'e varan düşüşler var. Tahvil tarafında ise Walsh'un açıklamaları özellikle kısa vadeli tahvillerde faizleri yükseltti. 2 yıllıkta 10 bas puan kadar yükselişi biz gördük. 5 yıllıkta 4,48 seviyesi 2025 Şubat'ından bu yana en yükseklere işaret etti. Şu anda 2 yıllıkta 4,32, 10 yıllıkta 4,70 ve 30 yıllıkta 5,20 seviyesi ekranlara yansıdı. Besant'ın açıkladığı likidite programı öncesinde 5.30'ların üstüne 30 yıllıkta konuştuğumuzu hatırlayalım. Ve hemen buradan bir de FED fiyatlamalarına geçelim. Şu anda piyasaya yansıyan hali 3.63, seneyi ise 3.99'da kapatır şeklinde bir fiyatlama var Amerika'da işleyen FED faizinin. Ama bu esnada Eylül ihtimali %60, Aralık ihtimali %60,5, hangisinde olacağı ise soru işareti. Barclays bu anlamda Eylül ayında bir hamle gelme potansiyeli gördüklerini, Aralık'ta ikinci bir faiz ile ilgili hamleyi de tekrar bekleyebileceklerini ifade etti bu sabahki değerlendirmelerde. Fed Başkanı Walsh peki enflasyonla ilgili tam olarak ne söyledi? Detayları hatırlayalım beraber.
11: Eğer Fed ekonomiyi yanlış değerlendirirse ya da en kötüsü yapılırsa finansal sıkıntılar ortaya çıkabilir. O zaman sıkı çalışan, yoğun çalışan Amerikan halkı enflasyon yükünün altında kalmaya başlar. Dolayısıyla sözlü yönlendirme normal zamanların işidir. Peki yeni Fed başkanlığı ne istiyor? Böyle bir toplantıda neler anlatabiliriz? Ya da reaksiyon fonksiyonunu nasıl anlatabiliriz? Elbette bir faiz patikası belki açıklayabiliriz ya da böylesi bir toplantıda büyük açıklamalar yapabiliriz. Reaksiyon fonksiyonunu ele alabiliriz ya da faiz patikasını

0: detaylıca anlatabiliriz. Ama bunlar çok basit kalır. Bir Taylor kuralı gibi kalır. Ama bilgimizin de belli bir noktaya kadar olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Daha sessiz, daha amaç dolu bir FED, yani iletişim konusunda. Böylesi bir FED hedeflerine daha rahat ulaşacaktır. Ve sorumluluklarımızı yerine getirme konusunda da sorumlu tutulabiliriz. Böylelikle kredibilitemizi de test edebilirsiniz. Şimdi meslektaşlarımın büyük bir kısmı da şunu düşünüyor. Bekleyip yeni bilginin gelmesini beklemeliyiz. İki toplantı arasındaki tedarik zinciri tarafında yatırımlar ve jeopolitik tarafta neler yaşanıyor iki toplantı arasında görmeliyiz dedik. Ve buna göre eğer ki bir politika değişikliğine gideceksek gidelim dedik ki harekete geçme konusunda hazırız. Şartlara, koşullara göre harekete geçmeye hazırız.
1: MSCI Asya Endeksi de 4 günlük yükseliş sonrasında bugün %1 civarı ekside hareket etti. Çin tarafına döndüğümüzde ikinci ayda imalat sanayi daralışı 49,8 ile geldi. İmalat dışı sektörlerde ise 49 ile yine daralmalar açıklandı Çin'e döndüğümüzde. Güney Kore'de sanayi üretimi geldi bu sabah. Temmuz ayında yıllık %3,6'lık rakam piyasa beklentisi altında. Aylık tarafta ise piyasa eksi beklerken %0,2'lik bir artı ile karşılaştı. Japonya'nın perakende satışları yıllık %4, sanayi üretimi ise yine 4,1'lik yükselişiyle Temmuz ayında piyasa beklentisinden yüksek geldi. SK Hynix ve Samsung gibi şirketlere gelen satışlarla Güney Kore'de Kospi Endeksi bugün eksilerde hareketli. BYD'nin rakamları geldi ve tarihinde ilk defa deniz aşırı geliri Çin pazarındaki gelirlerinin üzerine çıktı. Böylelikle uzun soluklu bir negatif seyir sonrasında BYD'de toparlanma vardı. Dün açıklanan bilançolarda ICBC'nin karı beklentinin altında geldi. Bu arada Çin Merkez Bankası bireysel konut kredilerinde maksimum vade süresini 40 yıla çıkarıyor şeklinde haber başlığı işlendi. Kripto ve emtiada mevcut kapalı risk iştahı nasıl fiyatlandı? Bir de buradan yansımaları okumaya çalışalım. Altın fiyatı dediğimizde Kevin Walsh etkisiyle gördüğümüz düşüş bugün de 4420 doların altına değerli metali taşıdı. 6856 TL 93 kuruşta gram altını biz izlerken gümüş fiyatı da 2 ayın zirvesinden geri çekildi. 66 dolar 23 sent seviyesinde. Kömür 9 haftanın zirvesine çıkarken buğday, mısır ve soya fasulyesinde 3 yılın zirvesine yakın kalıyoruz. Rusya-Ukrayna ile ilgili gelişmeleri burada takip ederken. Bir yandan Venezuela, Amerika ile 25 sene sürecek bir anlaşma yaptık derken diğer taraftan Trump da 65 milyar varillik bir yine rezervin büyük kısmını kontrol altına aldık şeklinde değerlendirmesiyle dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian savaşın İran'ın yakıt kıtlığını daha kötü bir noktaya taşıdığını, benzin fiyatlarını artıracaklarını söyledi. Bu arada Amerikalı enerji şirketleri de Venezuela'da petrol sahalarına yatırım yapmak için anlaşmalar peşindeler. Bu esnada içeride döndüğümüzde Vali Petrol'e Erzincan'da petrol arama ruhsatı çıktığını ifade edelim. Geçen haftanın tamamına bakıldığında %5 kadar düşen petrol fiyatları bu haftaya %2'nin üzerinde primlerle başladı. 85 dolar 13 sentte %2'nin üzerinde primi olan Amerikan tipi ham petrole 90 doların üzerinde bir Brent petrol seviyesi eşlik etti. Aynı zamanda Goldman Sachs'ın bir değerlendirmesi var. Hürmüz'den şu anda günde 15 milyon varil civarında, 15-16 milyon varil civarında ihracat gerçekleştiğini hesapladılar. Savaş öncesinde 22 ila 24 milyon varil civarındaydı diye hatırlatmada da bulundular. Kripto para tarafına gelince IMF Başkanı Georgieva'nın stable coin'lerle ilgili bir açıklaması vardı. Sabit coin'lerde düzenleme gerekliliğine küresel çapta işaret etti. 77.549 dolarda Bitcoin bizi karşıladı bu sabah ve yine Ethereum'da 2413 dolara geri sayım söz konusu oldu. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından dış basında buluşalım.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam.
1: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
8: Yaklaşık bir ay sonra tekrar sıcak çatışma meydana geldiğine işaret etmişler. Piyasada da bunun etkilerini takip ediyoruz. Venezuela'da bu arada Trump'ın bir anlamda maşası olacak ismin Alejandro Betancur olacağına işaret etmişler. Büyük teknoloji şirketleri yapay zeka şirketlerinden almış oldukları paylarla 160 milyar dolarlık kar elde ettiler haberi. Yine bugün kapak sayfada dikkat çeken başlıklardan bir tanesi FT'de. Bir de artan yine tahvil faizleri nedeniyle G7 ülkelerinin borçları giderek maliyetleniyor şeklinde detaylarla karşılaştık. Market Watch'un kapak sayfasına geldiğimizde özellikle yapay zeka ile ilgili şu ana kadar yazılım hisselerini yemediğine, bitirmediğine işaret etmişler. Dolayısıyla detaylara bakıldığında Ekim ayının sonuna kadar da yine mevcut yazılım hisselerindeki özellikle Salesforce gibi hisselerdeki primler devam edebilir dediler. Amerika'da vadeli işlemler şu anda eksilerde hareket ediyor. Kevin Warsh'un Jackson Hole açıklamaları şahin bulunduğu piyasa tarafından. Aynı zamanda S&P'deki yükselişi ele almışlar. Yine genel eğilim olarak bakıldığında Nvidia'nın özellikle gelirle ilgili öngörüleri o kadar yüksek ki acaba burada SpaceX'i mi kerteniz aldı? Bu bir merak konusu olmaya devam ediyor. Kevin Warsh her Fed başkanının istediğine erkenden kavuşmuş vaziyette çünkü tahvil piyasası sözlerine inanıyor demişler. Bir de Apple'dan CEO Tim Cook'un 1 Eylül itibariyle ayrılacağına ilişkin haberler yerini almış durumda bugün Market Watch'un kapağında. Hemen bir de Bloomberg'e gidelim. Orada Türkiye'de SPK'nın güncellediği fon rehberiyle alakalı son dönemde başta MSCI olmak üzere FTSE'den ve Dow Jones S&P'den gelen uyarıları otoritelerin dikkate aldığına işaret eden detaylar paylaşıldı. Haberin içerisinde yine yorumlar da var. Örneğin Dubai'de East Capital'dan Emre Akçakmağ'ın değerlendirmesi. MSCI'ın uyarıları şu an için Türk otoritelerde karşılık bulmuş vaziyette, yetkililerde karşılık bulmuş vaziyette. Çabalar özellikle yatırım iklimi açısından eminiz ki Kasım 2026 gözden geçirmesi öncesinde dikkate alınacak diyor. Hemen konuyla ilgili bir de yorum alarak biz de devam edelim istiyoruz. Arzu Odabaşı Avro Portföy Yönetimi yönetici ortağı bu sabah telefon hattımızda. Arzu günaydın, hoş geldin yayınımıza. Hem fon rehberi beklediğinden daha sert mi geldi diye soracağım. Hem geçiş süreciyle ilgili ortaya konan takvimi nasıl buluyorsun? Hem de portföy yönetim şirketleri adına buradan hangi başlıklar öne çıkar?
9: Evet, uzun süredir beklenen bir düzenlemeydi açıkçası ve cuma itibariyle öğrenmiş olduk hep birlikte. Şimdi ana resme baktığımızda serbest fonlarla ilgili önemli düzenlemelerin olduğunu görüyoruz Zeynep. Dolayısıyla o taraf bizim için kritikti ama en ana resme baktığımızda ise yoğunlaşmaların, yani belli fonların, yani yatırım fonlarının, özellikle serbest fonların, özel fonların yoğunlaşma riskini ortadan kaldırmaya, likidite riskini ortadan kaldırmaya çalışıldığı görülüyor. Özellikle yatırım fonlarının borsada işlem gören yatırım fonlarının yine satışlarında SPK kendisinden izin alınarak işlem yapılması gerektiğini söylüyor. BIST 30'lara teminat olarak öne çıkarıldığını görüyoruz ki bu önemli bir nokta. BIST 30 sonuçta BİAŞ tarafında, ödünç piyasası tarafında yapılan işlemlerdeki teminatların hisse senedi tarafındaki teminatlandırma önemli bu süreçte. Dolayısıyla birbirinden farklı ama piyasada zaman içerisinde görülmüş olan işte detayları o dönemde tebliğde olmayan ama belli noktalarda yatırımcılara fırsat tanıyan bu süreçleri, bu noktaların bir şekilde kısıtlandığını görüyoruz. Yani yatırımcılar burada bu tebliğde yazmadığı için, bu konular açık açık belirlenmediği için buralarda bir takım fırsatları görerek belli dönemlerde belli hareketler, pozisyonları almış olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla buralarda bir takım kısıtlamalar söz konusu. Bence ana resme yine baktığımız zaman benim burada gördüğüm kadarıyla evet, serbest fonlara ait bir takım önemli kısıtlamalar geldi. Yani özellikle fon portföy yönetimi sayısı itibariyle sınırlama getirildi. Ödenmiş sermaye artışı itibariyle sınırlama getirildi. Yani sen ne kadar serbest fona sahipsen o kadar portföy yönetimi çalıştıracaksın. Sermaye artışını gerektiriyor. Belli oranlar koymuşlar. Yine 5'e 20 kuralı geldi. Yani fon portföy değeriyle toplam pay değeri kadar, fon toplam pay değerinin %20'si kadar pozisyon açabileceksin ürün yatırım araçlarında. Dolayısıyla kira sertifikasına yönelik %10 alabilecek yine serbest fonlar. İşte takas bank para piyasasında %20'sine kadar, toplam değerinin %20'sine kadar pozisyon açabilecek. Yine toptan satış pazarına baktığımız zaman özel fonlar, serbest fonlar, GF ve GSF'ler alıcı olamayacaklar. Serbest fon ve özel fonlar yine toptan satış pazarında satıcı olamayacaklar. Bütün bunların önemli kısıtlamalar olduğunu görüyoruz serbest fonlar tarafında. Biraz daha gözetimin, dikkatlerin bu tarafa çekildiği, gözetimin öne çıkarıldığı, takas bankın yine ana görevlerinin biraz daha öne çıkarıldığı bir resim görünüyor ana resimde. Yine portföy yönetimi şirketlerini risk yönetimleri ile portföy yöneticileri arasındaki prosedürün daha sıkılaştırılması, mevcut bir zaten ciddi bir sıkılaştırma var ama bunun buradaki koordinasyonun daha yüksek, daha etkin olması gerektiği hatırlatılmış benim gördüğüm kadarıyla. Onun dışında yine portföy yönetimi tarafında sermaye tarafı, onu söyledim ama sermaye tarafı bence önemli bir kısıt. Sermaye artışı gerekiyor. Buradaki vadeye baktığımız zaman da maddelere göre yani bir kısmı yıl sonuna kadar, bir kısmı 2027'ye kadar uyum bekleniyor. Ama özellikle fonların içerisindeki oranlara uyumun yıl sonuna kadar kademeli olarak gerçekleştirmesini isteniyor. Bütün bunlar dediğim gibi yani hem uzun süredir üzerinde konuşulan belli noktaları parmak basılan noktalardı zaten ve buralarda ciddi anlamda diyebileceğimiz düzenlemeler söz konusu. Ve portföy yönetim şirketleri de bence böyle bir düzenleme beklediği için kendini bu süreçlere kısa sürede adapte edecektir. Yani zaten etmek zorunda. Benim evet. Yine mesela mevduat tarafı söz konusu. Yani para piyasası fonlarının yarısı mevduat yapabilecekler ama banka sınırı var. %6'sını yine bu tarafa koyacaklar. Burası da bizim için önemli. Böyle bir sınır vardı ama banka sınırı burada kritik hale yine geldi. Dolayısıyla dediğim gibi yani özellikle borsada işlem gören yatırım fonlarının SPK pay satışlarının SPK izni tabi olması, böyle bir kural yoktu, bu kuralın gelmiş olması. Yani ana resme baktığım zaman Zeynep, toptan satış pazarı, özel fonlar ve diğer işte GF, GSF serbest fonlar için ciddi anlamda devre dışı bırakılmış gibi görünüyor. Ve yani yatırımcıların da tabii ki taşıdıkları risklerin daha sınırlanması amaç edilmiş, edinilmiş. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Özellikle serbest fonlar ve özel fonlar için. Yine özel fonlarda biliyorsunuz son dönemde halka arz oluyor. Halka arzlardan özel fonlara yatırımlar direkt olarak yapılabiliyordu. Bunlara yönelik kısıtlamalar söz konusu. Yani direkt şirketin sahibi direkt olarak bütün bir belli bir yüzdesini o hisse senedine özel fonu açıp o hisse senedine yatırım yapılmasını yapamayacak. Yani normalde bunlar oluyordu. Dolayısıyla bütün bunlar net şekilde izlenmiş, takip edilmiş, nerede ne yapıldığı anlaşılmış ve bunların yapılmaması

0: olması için de önlemler alınmış olduğunu görüyorum ben. Biraz daha BIST 30 hisselerine öne çıktığı, BIST 30 hisselerinin daha nasıl diyeyim, bana teminat getirirken BIST 30 hissesini getir denildiği bir resim söz konusu. Bütün bunlar bence bir süre sermaye piyasalarındaki uyum süreci olacaktır.
1: Böyle evet.
0: Bir süre BIST 30 hisselerine yönelimi arttıracaktır. Arkasından da bir dengelenme gelecektir. Yani belki zaman içerisinde belli esnemeler olabilir ama benim söylediğim şey şu: her zaman bir organik bir yani sonuçta yaşayan bir piyasa bu piyasa. Belli dönemde belli ihtiyaçları söz konusu. Ve bu gibi belli düzenlemelerle bu ihtiyaçların giderildiğini görüyoruz. Dolayısıyla normal bir süreç olduğunu düşünüyorum. Belki ne bileyim 6 ay sonra yeniden başka bir düzenlemeyle karşı karşıya olacağız. Ama şu ana kadar yapılanlar genel olarak hem küçük hem orta ölçekli yatırımcının korunması, bir de büyük işlem hacimlerinin, işte ne bileyim hisse senetlerine yönelik büyük manipülasyonların, spekülasyonların önlenmesi yolunda gibi görünüyor benim.
1: Avro Portföy Yönetimi Yönetici Ortağı Arzu Odabaşı, çok teşekkür ederiz. Çok önemli noktalara temas ettin regülasyon değişikliğiyle ilgili olarak. Ve dış basındaki turumuzu böylelikle yorum da alarak bitirmiş olduk efendim. Hemen bir de Bloomberg Businessweek Türkiye'den öne çıkan manşet haberi verelim. Ve kapak sayfada sanayiciden OVP'ye tam saha pres haberiyle bugün karşılaşıyoruz. Bloomberg Businessweek Türkiye'nin yeni sayısında detayları sizler için Dilan Erdemir kaleme aldı. Dezenflasyondan taviz vermeden üretim kasını koruyabilmek mümkün mü diye sorguladı. Yüksek belirsizlik ortamında uzun vadeli plan yapmak, geleceği öngörmek veya tercihlerimiz konusunda net olmak. Orta vadeli program ne sunar, ne getirir, ne götürür? Reel sektör fiyat istikrarı konusunda hemfikirken üretim gücünün korunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Detayları dergimizde bulabilirsiniz. Ve yine reel sektör tarafından değerlendirmeyle devam edeceğiz. Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci, şirketlerin riskleri mutlaka izlemek kaydıyla dövizle borçlanmayı tercih etmesi gerektiğini söyledi.
2: Döviz borçlanıyorsanız dolar borçlanmadan bahsedeyim. %8 civarında bir borçlanma maliyetiniz varsa yıllık, dolar TL'de yıllık artışı %20-22 civarında öngörüyoruz. Aslında topladığınız zaman %30 civarında bir sizin TL bilanço üzerinden baktığınız zaman bir maliyetiniz var. Fakat TL borçlandığınız zaman işte 45-50 civarında bir maliyetiniz var. Yani kabaca dolar borçlanmakla TL borçlanmak arasında benim ortaya koymuş olduğum kur tahmini hareketle yaklaşık bir 15-20 puanlık bir fark var. Ben yani benim söylememe gerek yok. Yani borsada birçok şirket halka açık ya da işte İstanbul Sanayi Odası açıkladığı ilk ve ikinci 500'ü 15-20 puanlık bir kar marjı olan bir şirket çok az, yani yok seviyesinde. Bir risk yöneticisi olsam vereceğim tavsiye şu olur: yani döviz gelirin kadar döviz borçlan, pozisyon açma olur. Fakat şapkamı değiştirip yönetim kurulu üyesi olarak rol aldığım zaman bu riski görüyorum, bu riskin farkındayım. Hissedarlar da eğer mutluysa ben Türk lirası değil döviz borçlanma tarafındayım. Çünkü yani bu riski almadan faaliyetleri sürdürmek mümkün değil. Hatta geçen de şöyle ifade ettim. Yani eğer hiç risk almayacaksak o 15-20 puan zaten benim hani neti bırakın brüt kar marjımdan bile fazla olduğundan dolayı ben hisselere dükkanı kapat bugünden tavsiyesi veriyorum demektir. O yüzden ben riskleri yakından takip etmek kaydıyla şirketlerin de mutlaka yani riski mutlaka izlemek kaydıyla, çünkü dikkatli olmam lazım. Yani borçlanmayı döviz cinsinden ağırlıklı olarak yapmayı hala tercih ederim. Fakat yine de o siyah kuğulardan dolayı da yani yarın bir şey olursa ben bu riski nasıl yönetirim ya da nasıl kapatırım noktasında da yan taraftan risk komitesinde o çalışmayı da yapmayı sürdürürüm.
1: Gazetelerde tur atarak devam ediyoruz. Habertürk.com'da DASK fonlarının yatırım esasları yeniden düzenlendi haberi var. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun çalışma esasları yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Detaylarını yine Habertürk.com'da bulabilirsiniz diyelim. Ekonomi Gazetesi'nin manşetinde ise Türk gemileri iki ateş arasında kaldı dediler. Hem Ukrayna hem Rusya'nın Karadeniz'deki saldırılarına hedef alan Türk işletmeleri ve Türk işletmeli veya sahipli gemilerin sayısı artıyor. Türk armatörler saldırıların sürmesi halinde sektörün ağır darbe alıyor.

konusunda uyarılarda bulunuyor. Hürriyet'in ekonomi sayfasında 10 elektrikli araca bir soket düşüyor dedi. Türkiye'deki elektrikli otomobil sayısı Temmuz sonunda 465 bin adede yaklaşırken halka açık elektrikli araç şarj soketi sayısı 46 bini geçti. Böylece şarj soketi başına düşen elektrikli otomobil sayısı 10'a yükseldi ve Türkiye yaklaşık 8 araca bir soketin düşüyor.

0: Arzda rekor kırıldı haberi var bugün. Bu yılın ilk 8 ayında 34 şirket 83,8 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Böylece arz büyüklüğünde tarihi rekor kırıldı. SPK'nın son düzenlemesi özellikle kamuya ait büyük şirketlerle Anadolu'daki KOBİ'lerin halka arzını kolaylaştıracak. Ve bir diğer başlık için yine milliyete dönelim. 47 teknoloji girişimi projelerini Türkiye'ye taşıdı dediler. Teknoloji alanında kritik uzmanlığa sahip yabancı yetenekleri ve yenilikçi girişimleri ülkeye çekmek amacıyla yürütülen Türkiye Tek Visa programına 53 ülkeden başvuru alınırken 47 teknoloji girişiminin ülkede şirket kurması sağlandı. Cumhuriyet'in ekonomi sayfası turda son durağımız Çanlar sanayi için çalıyor dediler. Üretimde kan kaybından endişelenen iş dünyası erken sanayisizleşme uyarısı yapıyor. Uzmanlara göre genel teşvikler kaynakları heba etti. Ve sanayi için şeffaf, seçici, devlet ortaklığını da kapsayan bütüncül bir planlama talep ediliyor. Finansal danışman Volkan Sarı ile beraberiz. Sorularınızı bekliyoruz. Volkan, günaydın. Hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın Zeynep. Hoş bulduk.
0: Şimdi az önce Arzu Odabaşı ile de ele aldık. SPK'dan geçen hafta içerisinde yine biz de Bekir Gürdamar'la yayınlarda dikkat çekmeye çalıştık. Daha önce görüşe açılan bir taslak vardı. Nihayetse cuma kapanışı itibariyle bekleniyor demiştik. Öyle de oldu. Bakıldığı zaman aslında rastolarda değişimler var. Sermaye kurallarında değişimler var. Yine fonların içerisinde barındırabilecekleri hisselerle ilgili yoğunlaşmalarla ilgili düzenli denemeler var, fonu yöneten açısından gidilen bir takım kısıtlar var derken oldukça geniş bir yelpaze ile karşı karşıya kaldık. Fon içerikleri açısından işte 1/3 için bu ay sonu, işte 2/3 için en az gelecek ay sonu ve tamamı için de yıl sonu gibi vadelerde geçiş öngörüldü. Şimdi şöyle bir genel çerçeveye bakacak olursak, daha öncesinde işte MSCI'nin, S&P'nin yapmış olduğu, yine FTSE'nin yapmış olduğu bir takım uyarılar vardı bizim sermaye piyasalarımızdaki hareketlerle, fiili dolaşımla, işte şeffaflıkla alakalı ve hatta en son MSCI bizi belki gelişen ülke tarafından acaba işte bu frontier market denilen tarafa, yani bir alt kategoriye alacak mı diye bir soru işareti bile belirmişti. Bu anlamda gözler Kasım 2026 gözden geçirmesine çevrilmişti. Şimdi bunun öncesinde uyarılar dikkate alındı ve bu anlamda adımlar atıldı diyebilir miyiz? Önce bu açıdan bir yorumlamaya çalışalım.
1: Zeynep, keşke başkaları uyarmadan biz bu adımları atsaydık. Yani bu boyutta kapsamlı bir düzenleme geldiğine göre benim de izleyebildiğim, bakabildiğim kadarıyla otorite her şeyin farkındaymış aslında. Nerelerden ne yapıldığının, şu ana kadar ne olduğunun farkındaymış. Neden bu kadar beklendi? Yurt dışından gelen uyarılara uyum sağlamak amacıyla yapıldı havasını vermesi de bence üzücü bir durum. Otoritenin bu tedbirleri çok daha önceden alması gerekiyordu. Yani serbest fon dediğimiz bizim yurt dışında hedge fon olarak adlandırılan, işte bizde ne dediler? Daha öncesinde bunlara izin yoktu. İşte bizde hedge fonlar gibi daha serbest hareket edebilen fonlar kuralım dendi. Ama bizde tabii buna izin verildiğinde bir şekilde boyutlarını, sınırlarını yeterince doğru kullanamadık. Ne oldu? İşte bu fonlar çok ciddi boyutta, hepsini söylemiyorum tabii ki, elbette ki hepsi değil, ama çok ciddi boyutta manipülasyon aracı olarak kullanıldı. Maalesef burada ciddi boyutta, Ponzi diyebileceğimiz boyutta bir oluşumlar ortaya çıktı. Yani burada gelen para çıkan paradan daha çok olduğu sürece sorun yok ki şu andaki atılan adımla da bu burada çıkışların başlaması söz konusu olacak. Hoş, burada kademeli çıkışlar öngörülüyor. Bu biraz zamana yayılmak istenmiş ki doğru bir adım bu anlamda bakıldığında. Yatırımcılar tabii bizde maalesef, yani Türkiye'de şu anda hele son dönemde herkes bir şekilde kolay, hızlı, çabuk para kazanmak gibi bir istek var. Bu fonlarda da böyle çok ciddi getiriler gelince hiçbir zaman şunu unutmamalı yatırımcılar: geçmiş performans gelecek performansın göstergesi değildir. Bunu çok iyi bilmek gerekiyor. İkincisi de finansal okuryazarlık anlamında bir iki tane şey söylemek istiyorum. Yani bakılması gereken şeyler aslında çok basit. Yani bir fon, yani bu TEFAS'ın alırsınız fonları, serbest fonları veya diğer hepsini birlikte, nedir ortalama getirisi? Örneğin %30. Örnek veriyorum, işte enflasyon bu civarlarda olduğu için fonlarda %30 getirdiğini farz edelim. Hadi bunlar biraz daha volatil. Standart deviasyon, yani standart sapması bunun yaklaşık diyelim ki %15 civarında. Ya bu ne demek anlamına geliyor? %30 ortalama var.

0: %15 ile %45 aralığına 2/3 fonların getirisinin bu aralıkta olması beklenir. İki standart deviyasyon gidiyorum. %30 yani %0 ile %60 aralığında da yaklaşık %97'sinin burada getirmesi. Bunun dışına çıkabilecek ancak %3'tür. Ama siz bakıyorsunuz %30 gibi bir rakam, öbür tarafta bakıyorsunuz %2000. Böyle bir şey getirmek mümkün değil normal şartlar altında. Hiç kimsenin bunu manipülasyon dışında getirmesi de mümkün değildir. Bunu çok net söylemek lazım. İşte bunların sebepleri çok net anlaşılıyor işte. Bir hisse, birkaç hisse gibi şeyler. Bunların üzerinden yapılan olaylar, dediğim gibi bunların hepsi bir saadet zinciri. Bu saadet zincirinin getirdiği noktada bizi yabancıların uyarmasıyla bu noktaya gelmiş durumdayız. Üzücü olan tarafı bu. Bunu bizim içeriden görmeme ihtimalimiz yok yapılanları. Maalesef bu adımlar atıldı, doğru yönde atılmış adımlardır diye düşünüyorum ben tamamı. Maalesef bizde ufacık bir açık yer bıraktığınızda oradan çok ciddi boyutta yararlanma söz konusu oluyor. O yüzden de çok kapsamlı yapılmış. O anlamda da çok doğru buluyorum ben bu çalışmayı. Yani bu tabii...
1: Şimdi biz 30 hisselerine daha büyük bir yönelme o zaman fonlardan görecek miyiz peki bu düzenlemelerin sonrasında?
0: Yani şimdi buradaki fonların aslında değerleri, bakın ya, yani bu fonların değerlerindeki şişen balonlar sönecek.
1: Yani burada belli hisselerde satış beklentisi içine mi gireceğiz o zaman?
0: Şimdi bak, yani şöyle söyleyeyim sana, yani 100 lira veya diyelim bir fon, yani içerisinde 1 liralık 100 tane hisse var. Bu 1 liralık hisselerin bir tanesi 1000 lira yapıp 1000 lira yaptığınızda 100 bin lira olmuş aslında değeri olduğunu.
1: İşte aslında değeri verdi, bunun değil mi? Yani %1000'lerin üzerinde, %40.000 civarında getirisi olan Türkiye'de aynen hisse senedi nasıl oluyor diye soru işareti hatırlıyorum. Bloomberg'da
0: aynen öyle.
1: Haber vardı.
0: Aslında 100 bin lira görünen bu değer aslında 100 lira. Bu standartlara gelmeye başladığında burada şişmiş olan balon patlayacak. Ya buradan bir para çıkışı gelip de buradan başka bir yere gidecek bir para olmayacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Hmm. Fiktif olarak şişmiş bir değerden bahsediyoruz biz. Ya olması gereken, ya bunu ben en çok gayrimenkul yatırım ortaklıklarında da verdim. Yani hoş, onlar bunun dışarısında ama ya bazı gayrimenkul yatırım ortaklıkları defter NAV'sinin, yani defter değerinin, yani piyasada, ki bunlar 6 ayda bir zorunlu olarak değerleme yaptırmak zorundalar. Yemini ne diyorlar onlara?
1: Mali müşavirler.
0: Mali müşavir yani, değil de bu emlakçı SPK tarafından onaylı.
1: Lisanslı
0: evet. Emlakçılar evet. Tarafından değerleme yapılmak durumunda. Bu değerlemelerin 10 katına çıkıyor. Hı hı. Ya şimdi bu, atıyorum bir örnek vereyim. 100 tane daire var burada. Bu 100 daireyi zaten piyasa değerinden değerlenmiş. Tanesi 10 milyon liradan diyelim. 1 milyar liralık bir değer var. Bir bakıyorsunuz bu 10 milyar liraya işlem görüyor. Bunun sahibinin gelip bunu satması lazım, gider yani bunun 10 katını satın alabilir. Sahibi de satmıyor. Diyorsunuz ki bu iş yani biraz daha organize bir hale dönmüş durumda. Yani bu işin içerisinde sadece fonlar, yönetenler değil, şirketlerin de beraber içerisinde olduğu, bu halka arzlarda özellikle çok uzun son dönemde gelen halka arzların direkt bu serbest fonlara gitmesi. Bunu herkes biliyor, piyasadaki profesyoneller. Ve bu noktaya getiren de bu kadar gecikilmesi ve bu adımları attıran da bize maalesef ve maalesef dediğim gibi işte MSCI'dan atılma riski gibi konular gündeme geliyor. Bu bizde yaşanan olayın en büyük gerekçesi diye düşünüyorum. Diğer taraftan İMKB 30 dedin. Ya buradan bir kaynak gelip oraya gitmesi söz konusu olmadığı gibi bir de İMKB
1: diye dedim.
0: Evet, İMKB 30'a hak etmeyen şirketlerin sokularak MSCI yatırımcılarının buradan alım yapması. Bu da diğer taraftan
1: şimdi
0: gerçekleşen.
1: Mesela Işık Ökte gibi isimler mesela BIST 29 diyorlar, destek faktörünü dışarıda bırakıp. Mesela
0: yani örnek bir tanesi yani bu sadece o değil, daha başkaları da girip çıkıyorlar bu bağlamda bakıldığında. Ya buradaki kriterlerin de iyi belirlenmesi gerekiyor. Yani maalesef biz konu para olunca yaratıcılık, manipülasyon konusunda fazlasıyla var ve bunun getirdiği sonuçlarda dediğim gibi işte yani etmeyecek değeri olan şirketleri 30'a sokup bunu MSCI endeksinde takip eden yani birçok yabancı yatırımcı bunu takip ediyorlar global anlamda. 30'dan alım yapması burada da yabancıya satım söz konusu.

0: Diğerinde daha küçük yatırımcıya satım söz konusuydu. Yani yaşı büyük olanlar hatırlarlar. Bir banker dönemi vardı. Bu da bir saadet zinciriydi. İşte gelen para, giden para hesabı üzerinden. Burada da yaşanan çok benzeri. Hedge fon, yani serbest fonlarda, Türkiye'de izin verilen serbest fonlarda yaşanan da bunun çok benzeri bir durum söz konusu oldu.
1: Peki yeni sermaye koşullarıyla portföy yönetim şirketleri ayakta kalabilir mi? Soru işaretleri de var. Yani sektörde bir konsolidasyon mu beklemek lazım? Yani önümüzdeki süreçte daha az portföy yönetim şirketi mi göreceğiz diye sorayım. Çünkü hani
0: muhtemelen olması gereken yani de bu.
1: Bütün portföy yönetim şirketlerini kim alacak diye bir soru işareti çıkmasın karşımıza diye diyorum.
0: O kadar olmaz ama yani sayıda azalma olması gerekir. Bu işlemleri yapanların dışarıda kalması gerekir. Bu tür yatırım yapanların dışarıda kalması gerekir. Bunları profesyonelce doğru şekilde yatırım yapanların da büyümesine yol açacaktır. Bir konsolidasyon olacaktır. Yani aracı kurumlarda da yaşadık biz bu konsolidasyonu. Bir konsolidasyon olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yani bunlar yaşasın derken de işte küçük yatırımcıyı zarar ettirip burada deli gibi bir karlar oluşturularak bir durumda da getirilmesi doğru değil kesinlikle. Ya bu çünkü gerçekten yani gerçek yatırımcıların yani fiili olarak ben birçok yatırımcıyla konuşuyorum. Bu piyasaya çok ciddi yatırım yapan insanlar var. Yani analizlerle yaptıkları yatırımlarla yani işte manipülasyonla hisse performansları hiçbirisi birbirisiyle uyuşmuyor. Yani doğru yatırım stratejileriyle bir yer değil. Burası ben uzun zaman, belli bir zamandan beri söylüyorum. Burası tam anlamıyla bir kumarhane haline gelmiş durumda. Maalesef kumarhane haline gelmiş durumda. Oradan duyum, buradan duyum. İşte bu yani kötü bir şey değil. Tefas çok iyi bir platform, doğru. Ama Tefas'ın kullanım şekliyle de yani Tefas'tan da insanlar burada erişim istediği gibi alabilmesiyle birlikte bu performansları görüp bu kadar getirmiş, hadi ben de gireyim buraya. Sonucunda bu bir saadet zinciri. Yani
1: kar topu büyüyor. Bu bir kaçırma kaygısı derler
0: evet,
1: ya oraya.
0: Bu kar topu büyüyor. Dönüyor. Ondan sonrasında bir noktadan sonrasında bu yani eriyecek ve bu eriminin adımı da bu noktada geldi diye düşünüyorum. Ha, bugün yarın değil ama yani bu başlayacaktır belli boyutta bu baskı. Maalesef yani yıl sonuna kadar da bu adjustment'ın yapılması lazım. Biz kendi kendimize bu kuralları koymadık. Yani dikte edilerek konulan bir kurallar noktasına gelmiş durumda. Yani aslında bu ben yurt dışında da hedge fonu yönettim. Belli kendi içerisinde self kriterleri vardı. Self kriterler de çok basit. En şeyi yani en riskli yönetilen fonda dahi yani en fazla bir varlığa %5 yatırım yapılabilirdi. Varlık derken bir hisse senedine. Ya bu en riskli olanında en fazla yatırım yapılabilecek %5. Bizde %100'ünü yatıranlar var, %50'sini yatıranlar var. Yani çünkü ne kadar sepeti dağıtırsanız bir şekilde riskinizi de o boyutta azaltıyorsunuz. Yani bir hisse üzerinden. Tabii dediğim gibi bunlar manipülatif amaçlarla kullanıldıkları için çok farklı bir noktalar var. Yani bu eğri doğrunun bir şekilde önümüzdeki dönemde ayrışması sermaye piyasalarının gerçek tabandan, temellerden büyümesi anlamında önemli olacak. Yani şişmiş balonlar da patlayacak. Bunlar gerçek değil çünkü. Her şeyin bir ederi, bir değeri var. Şişmiş balonlar da patlayacak. Bakıyorsunuz koskoca yani holdingler nerelerde?
1: Koç gibi, Sabancı gibi holdingleri üst üste toplayıp hala değerine ulaşamadığınız şirket olabiliyor.
0: Şirketler var. Bunun tabii düzeltmesi bu bağlamda doğru yönde atılmış adımlar kesinlikle.
1: Şimdi bir taraftan da yurt dışına da Kore'yle gidiyoruz belli günlerde. Orayı da konuşmadan geçmeyelim süreyi iyi kullanmak adına. Çünkü orada da önemli bir Jackson Hole toplantısı geride kaldı. İletişimden çok zevk almadığını bildiğimiz bir yeni Fed başkanı var ki hani ortaya koyduğu mesajlar bir miktar acaba Eylül'de faiz artırımı gelir mi fikrini kuvvetlendirmiş gözüküyor piyasada. Bir de sıcak yine çatışma olduğunu görüyoruz. Lark Adası tarafında işte bunun misillemesi Ürdün tarafındaki Amerikan üslerine yapıldı filan. Dolayısıyla petrol fiyatı da yükseliyor. Bir yandan da hani Fed şahinleşiyor fiyat atlaması geldi. Küreselden nasıl bir hava devralacağız? Bir de orayı da kısaca bir toparlayalım.
0: Yani şimdi Amerika'dan çok mix sinyaller geliyor. Yani çok karışık sinyaller geliyor. Bir, yani hazinenin uzun vadeli bonoları alma tercihi bir şekilde parasal genişleme. Bunu görür görmez dolarda çok ciddi bir satış, işte altın ve diğer varlıklarda tekrardan alım geldi. Bu bir parasal genişleme. Enflasyonun boyutta olduğu noktada

bu adımların atılması dolara çok büyük bir darbeydi. Tabii diğer taraftan Walsh'un gelişiyle birlikte Merkez Bankası'nın şeffaflıkta değil de yönlendirme konusunda geri adım atması da piyasada tabii ciddi kuşkular uyandırdı. Bu bir miktar şöyle söyleyeyim, piyasanın gazını almış gibi görünüyor ama ben çok şey değiştireceği düşüncesinde değilim. Bir tarafta gelen bir enflasyon var ve bunun bir momentum var ve bu sıcak geliyor. Gerçekten geliyor bu enflasyon. Yani kolay kolay da düşecek gibi değil. O çok net bir şekilde görünüyor. Bu bağlamda yani bir taraftan işte enflasyon önceliğimiz, bunları söylemiş olması, piyasalar tarafından en azından bu tarafa da bakıyorlar ama diğer taraftan da Trump'ın isteği bir şekilde faizlerin olabildiğince düşük kalması yönündeki düşünceleri var. Yani ben yönlendirmenin olmamasının doğru bir yönetim tarzı olduğunu düşünmüyorum. Fed dünyanın merkez bankası gibi, siz doları rezerv para noktasında düşünüyorsanız ki orada yavaş yavaş darbeler almaya başladı. Diğer tarafta ciddi boyutta yapılaşmalar oluşmaya başladı. Çünkü dolara baktığınızda dolar özünde, ben söylüyorum uzun zamandır, global rezerv para olması, arkasındaki silah gücü olması, işte Venezuela'da yaptıklarını görüyorsunuz, direkt Venezuela'da yönetimi değiştirerek şey yaptı. Bunu İran'da da becerebileceğini düşündü ama İran'da istediği şekliyle gerçekleşmedi. Yani buna baktığınızda doların rezerv para olması ama şu andaki gelinen noktada bizim twin deficit dediğimiz çifte açık, hem bütçedeki çok ciddi açık, hem cari taraftaki çok ciddi açık. Bu verilen cari açık, yani ticaret açığını para basarak vermesi karşılığında ve enflasyon gelirken bunun karşılığında da yani gerekli adımları atmayacak mı beklentisi. Bir de buna gelinen Amerika'nın toplam borcunun geldiği noktaya göze aldığınızda, bu Türkiye olsaydı kimse bir kuruş almazdı, öyle söyleyeyim sana. Ama işte Amerika olması, yani global anlamda bütün piyasaların bunun üzerine kurulmuş olması, işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonrasında gelen noktanın ciddi boyutta sarsıntıya uğradığı bir dönem içerisindeyiz. Zaten sadece ekonomik olarak değil, bunun siyasi karşılıkları da var. Dünyada tekrardan yapılaşmalar oluşmaya başlıyor. İşte bu parasal çözümlerle, işte para basarak bütün dünyanın bunları çözmeye çalışmasının getirdiği nokta ortada. Milliyetçilik arttı. İşte bunun silah gücüyle bunu koruma isteği Amerika'nın arttı. Milliyetçilik bütün dünyada arttı. İşte Avrupa Birliği örneğin, şimdi Almanya'da da aşırı sağ diyeyim, ciddi boyutta Avrupa Birliği'ni sorgulamaya başladı. İşte Schengen'i sorgulamaya başladı. Tabii bunların hepsini sorgulamaya başladı. Bunların hepsi mali taraftan geliyor. Dediğim gibi dünya kaynaklarını eskisi kadar sömüremiyorlar. Batı tarafı, öyle söyleyeyim. Büyümenin motoru, ben belli bir dönemdir söylüyorum, Uzak Doğu'ya kaymış durumda. Uzak Doğu buradan çok ciddi boyutta büyüdü ve bunun getirmiş olduğu dengesizliklerin oluşturduğu bir dönem içerisindeyiz. Ben faizlerin tutabildiklerince düşük tutmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Yani şimdi dolara kötü diyoruz. İşte Avrupa'ya bakıyorsunuz, euro adam, yani euronun en büyük ülkesi, ben eurodan çıkmak istiyorum diyor. Yani Japonya'ya bakıyorsunuz, durumu zaten Amerika, yani Amerika'sı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya üretti, şey yaptı ama tamamıyla finans olarak Amerika sömürdü o tarafı. Bir tek Çin kalıyor karşı tarafta. Yani Çin de zaten finans tarafını istemiyor. Yani çok farklı bir dünyadayız. İnsanlar yatırım yapamadıkları için, başka bir para birim bulamadıkları için de gittiler. İşte altın aldılar. İşte kriptolara, o da benim için farklı bir noktadadır. Yatırımlar kaydı bu belli bir boyuta, kendilerini korumak amacıyla. Yani öyle bir nokta içerisinde. Ha, dolar o anlamda işte daha düşer düşmez, bunları söylemek çok kolay değil ama resim çok iyimser değil. Batı tarafı ciddi sıkıntı yaşıyor. Bunun yansımalarını da görüyoruz. Özünde baktığında işte diğer benim söylediğimde, bu faizlere gelinmesine rağmen, yani bu faizlerde büyük şirketler, ya bunlar çok ciddi büyük şirketler, hiçbir para ihtiyacı olmayan şirketlerin hepsi çok yüklü miktarlarda bono çıkartıyorlar. Evet. Uzun vadeli bonolar çıkar. Bu ne demek? Bir şekilde dolardan kendilerini hedge etmek istiyorlar, dolardan, ve bu faizleri düşük buluyorlar. Bunlar gerçekten düşündürücü.

0: gelişmeler dünya açısından. Yani kartlar yeniden karılıyor. Hem ekonomik hem siyasi anlamda yatırımcıların çok dikkat etmesi gereken bir dönem diye düşünüyorum.
1: Finansal danışman Volkan Sarı, çok teşekkür ederiz yayınımıza çok değerli katkıların için. Peki biz Volkan'la sohbet ederken para nasıl el değiştirdi? Onu da hemen Pekin'den öğrenelim. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz bizimle.

0: Sadi günaydın, hoş geldin yayınımıza. Bir tarafta Jackson Hole toplantısı, diğer tarafta Amerika ile İran arasında tekrar sıcak çatışma derken Asya piyasalarının bu sabah kırmızılarını aktardık. Neler var detaylarda?
1: Zeynep, bir defa kırmızılar dedin, hemen biraz altını doldurayım. İyi haftalar, iyi yayınlar diyerek şimdi şöyle bakıyorum Zeynep. Uzak doğuda bütün ana endeksler, en azından Asya'nın tam doğusunda şu an itibariyle kırmızı. Satışlar böyle çok da ağır değil, çok da koyu kırmızılar değil ama bir baskı görüyoruz. Tabii ki Walsh konuştu, enflasyondan endişe ettiği sinyalini verdi. Faiz arttırım bahislerine baktığımız zaman Eylül toplantısı %65 görüyordum sabah saatlerinde. Dolayısıyla bunun bir baskısı var. Üstüne senin de az önce belirttiğin gibi eyvah, tekrar böyle silahlar ateşlendi, tetikler çekildi. Kimin arasında? İran'la Amerika arasında. Petrol de yükseliyor ki bu petrol kısmı özellikle Zeynep, bunu tekrar etmiş gibi oldum ama Asya ülkeleri için, Kore için, Japonya için, Tayvan için, diğer ülkelerden, dünyanın diğer taraflarından daha duyarlı, hem enflasyon ayağıyla hem girdi maliyetleri ayağıyla. Dolayısıyla bugün bir satış baskısı görüyoruz. Tayvan'da sanki birazcık daha ağırlaşmış durumda, %2 civarında. Onun haricinde tabii makro veriler var, hem Çin'den hem Japonya'dan. Japonya'da daha ziyade böyle sanayi üretim öne çıkmış olabilir. Aydan aya baktığımızda %0,1 büyüdü. Tabii %0,1 kulağa cüzi bir büyüme gibi gelebilir ama beklentiler %0,7 daralmaydı. Dolayısıyla epey iyi bir performans gösterdi. Nitekim yıllık bazda baktığımızda daha iyi aslında görebiliyoruz. Neden daha iyi görebiliyoruz? %4,1'lik bir sanayi çıktısı büyümesi gördük. Beklentiler 3,1'de epey aşmış oldu. Hangi sektörler diye baktığımızda eminim bütün bizi izleyenler hemen tahmin edecektir. Tabii ki yerel etkenler ama örneğin onun dışında kimya sanayide çok iyi performans göstermiş Japonya tarafında. Çin'e baktığımızda orada da aslında fena değil Zeynep. Şöyle fena değil. Manşetten bakınca resmi imalat PMI'ni 50 eşinin altında görüyoruz. Nerede görüyoruz orada da? 49,8. Bu tabii ki kötü ama bir öncekiyle kıyasladığımızda bir defa hızlanma var. Öbür taraftan Bloomberg'de terminalde 49,5 görünüyordu. Beklentilerin de üzerinde görünüyor. Bir de alt kalemlerine şöyle bir bakıyordum Zeynep. Orada da 22 tane aslında ankete konu sektör var. 22 tane sektörden 16 tanesi aslında 50 eşinin üstünde. Dolayısıyla ekonomi genel olarak daha iyi performans gösteriyor ama bazı sektörler ayak bağı oluyor. Bazı sektörler arasında da bir tanesini özellikle parantez açmak isterim. İnşaat sektöründe 46,9 gördük. Covid şokundan bu yana hiç bu kadar kötü olmamıştı. Genel olarak da bir emlak sektöründe bir zayıflık var. Bunu bir tarafa koyuyorum. Ana neden ama İstatistik Bürosu da diyor ki Ağustos ayında çok fazla tayfun oldu, hava olayları oldu. Bu da üzerinde baskı oluşturdu. Tabii onlar asli neden görüyor. Ben böyle birazcık yorum katayım. Bence bu tali neden genel olarak emlak sektöründeki baskılar herkesin zaten malumu. Onun dışında son bir not olsun Zeynep. BYD diyeceğim. Çin oto sektörünü çok konuşuyor özellikle ihracat ayağıyla. BYD'nin sonuçları gelmişti. Orada şunu gördük. Satışlar ilk kez iç piyasa gelirlerini geçti. Nerede geçti? Satışlar derken de bağlam itibariyle ihracat gelirlerini kastediyorum. 27 milyar dolarlık ihracat yapmış. İç piyasa satışlarında ise düşüş var. Tabii oran da vereyim Zeynep. İhracatta %36'lık bir artış var. İç piyasaya bakıyoruz. Hep zayıf diye konuşuyoruz. Orada da %33'lük bir daralma var. Bu genel olarak diğer Çin şirketleri için de benzer oranlar konuşabiliriz Zeynep.
0: Bloomberg Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, teşekkürler.

0: Mehmet günaydın, hoş geldin yayınımıza. Küresel'e döndüğümüzde özellikle Kevin Walsh etkisi hala kendini hissettiriyor diyebilir miyiz bu sabah, ne dersin?
1: Günaydın Zeynep. Kevin Walsh etkisi diyebiliriz ya da hali hazırda bu sabah itibariyle ABD ve İran çatışmasının bir miktar daha alevinin hızlandığı ve yükseldiği mi diyebiliriz. Ama şöyle bir baktığımızda risk iştahının çok da yerinde olmadığı bir haftanın işlem günü ve Ağustos ayının son işlem günü Zeynep. Tabii şöyle bir genel anlamda baktığımızda bugünkü akışa, burada ABD'nin Lark Adası'nda düzenlemiş olduğu saldırılara İran'ın da Ürdün'deki ABD üslerini vurmasıyla karşılık verdiğini ve bu sabah itibariyle tekrar Brent petrolün 90 doların üzerinde seyretmesiyle birlikte risk iştahının bir miktar daha baskılandığı bir ortamdayız. Baskılandığı diyorum ya da belki de baskılanmaya devam ettiği. Çünkü hali hazırda cuma günü piyasalar açısından çok da iştahlı bir gün olmadığını söyleyebiliriz. Bunun ana nedenine baktığımız zaman Jackson Hole Sempozyumu. Jackson Hole Sempozyumunda konuşan Kevin Walsh. Kevin Walsh'un açıklamalarına baktığımızda özellikle piyasanın ciddi anlamda şahin algıladığı ve belki de bu tarafta ki şu anda ekrana gelen Eylül ayındaki swap fiyatlaması, burada faiz artış ihtimallerinde %30'lar, %35'ler çerçevesinde gezinen fiyatlamanın birden Zeynep biz 60'lar çerçevesinin de yukarıya doğru geldiğini gördük ki artık burada bir miktar daha piyasa hiç de azımsanmayacak bir oran veriyor Eylül ayındaki faiz artış ihtimaline. Tabii faiz artış ihtimalinden konuşacak olursak Kevin Walsh'un mesajlarında %2'lik hedefin asla esnetilemeyeceğini, enflasyonun belirli bir bant aralığında sıkışıp kaldığını ve bu taraftaki kararlılığın devam edeceğini söyledi. Dolayısıyla biz tahvil tarafına baktığımız zaman da getiri eğrisinin bir miktar daha yataylaştığını ve 2 yıllıklar tarafında ciddi bir satış dalgasının yaşandığını takip ettik cuma günü itibariyle. Tahvilden çıkış dedim. Bir diğer çıkışın ciddi anlamda görüldüğü varlık sınıfı değerli metaller oldu ki biz altın, gümüş gibi enstrümanlarda da çok sert satış gördük. Ve Zeynep o satışların bu sabah itibariyle de devam ettiği ortamı yakından takip ediyoruz. Diğer taraftan hisse senetleri tarafına baktığımızda ise S&P 500, Dow Jones tarafında, Nasdaq tarafında haftalık bazda pozitif performanslar gördük. Ama cuma günü hali hazırda bir miktar daha negatif bölgede tamamladı günü. Ama özellikle ABD'nin Venezuela yapmış olduğu anlaşmayla birlikte enerji sektöründe bir miktar daha, S&P 500'ün altından bahsediyorum, altındaki enerji sektöründe bir miktar daha yukarı doğru bir hareket gördük Zeynep ki burada Trump Venezuela petrolüyle birlikte ABD'nin stratejik rezervlerinin doldurulacağından bahsetti. Bu sabah itibariyle özellikle Venezuela petrol derken, jeopolitik tansiyon bir miktar daha yükseldi derken petrolde aşağı yukarı hareketleri nedenle takip edeceğiz. Bu haftayı da yakından bakmak lazım. Şöyle bir içeriye baktığımızda ise bu sabah itibariyle özellikle fonlar çerçevesinde düzenlemelerin gerçekleştiği çok ciddi anlamda değişen bir fon rehberi karşıladık. Özellikle burada rakamlara baktığımız zaman BIST 30 şirketleri bu ayı bir miktar daha önde tamamlamaya hazırlanıyor gibi gözüküyor. Özellikle haftalık performansa baktığımız zaman o tarafta da bankacılık endeksinin bir miktar daha ön plana çıktığını gördük. Ve belki de Ağustos ayında BIST 30 hisselerinde ciddi bir performans gördük ki burada %10'lar çerçevesinde bir performans ve özellikle son dönemde ki biz 9 aydır yeni zirveler yapan BIST 100 dışındaki tüm şirketlerini, yani biraz daha küçük orta ölçekli şirketlerin performansına baktığımızda bu ay biraz daha özellikle BIST 30 hisselerinin gerisinde kalmış gibi gözüküyor. Bunu da Ocak ayından itibaren bir miktar daha dışarıda bırakacak olursak yılın en güçlü ikinci ayını tamamlamaya hazırlanıyor diyelim. Özellikle yeni gerçekleşen fon düzenlemesi, bunu özellikle ay içerisinde genel anlamda konuşmaya devam edeceğiz. Ama BIST 30'un birçok konuda muaf olduğunu da söyleyebiliriz bu düzenlemelerden.
0: Mehmet Özdemir, çok teşekkürler.

0: Bloomberg.com'dan çıkan başlıkları aktararak devam ediyoruz. Amerika'dan İran'a saldırı, İran'dan misilleme tehdidi şeklinde başlık var. Amerikan ordusu İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenlediği yönündeki haberlerin ardından İran basını adadan patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Bir diğer başlıkta ise SPK'dan serbest fonlara sert fren haberi var. Detaylarını internet sitemizde okuyabilirsiniz. Bugün saat 10.00'da büyüme verisi ve işsizlik birlikte gelecek. Büyüme ile ilgili terminalde ikinci çeyrek için %2,5 yıllık, %1 de çeyrek dönemlik büyüme beklentileri yansımış durumda. Bizim editörlerimizin gerçekleştirdiği anketin detaylarını da ekranlarınıza getirerek ilk sözü noktalayalım. Biraz sonra sabah raporunda tekrar beraberiz.
1: Bloomberg HT'nin 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme anketi sonuçlandı. Ankete 12 kurum katılım gösterdi. Bloomberg HT'nin anketine göre ikinci çeyrekte medyan beklenti dönemsel büyümenin %1 olması yönünde. Anket katılımcılarının medyan tahmini ilk çeyrekte anket beklentilerine paralel olarak yıllık bazda büyümenin %2,7, 2026 yılının tamamındaysa %3,2 büyüme olması yönünde oldu. Anket sorularına verilen cevaba göre ikinci çeyrekte dönemsel olarak en düşük tahmin %0,2 daralma olurken en yüksek tahmin veren kurumsa %1,4 büyüme tahmin ediyor. İkinci çeyrekte yıllık olaraksa en düşük büyüme tahmini %1,4'e işaret ederken en yüksek tahmini veren kurum %3,1 büyüme öngörüyor. 2026'nın tamamına ilişkinse en düşük büyüme tahmini %2,9, en yüksek tahmin %3,3 olurken 2027 yılına yönelik büyüme beklentisi ise ortalama %4,25 olurken en düşük büyüme tahmini %3,8, en yüksekse %4,6 oldu. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5, çeyreklik bazda %0,1 büyüme kaydetmişti.
2: Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
1: Öncelikli yayın.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
14: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında

7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Reklam.

0: birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Bloomberg KT ekranında canlı ekonomi yayınları sabah raporu ile devam ediyor. Özellikle SPK fon düzenlemesine ilişkin detayları bu sabah anlamaya çalışıyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz. Ben Zeynep Erataman, bu bölümde finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la açıyoruz programı efendim. Bekir günaydın.
2: Günaydın Zeynep.
1: Şimdi piyasa masasında da ilk sözde de seninle geçen hafta içerisinde detaylandırmaya çalıştığımız şekilde alınan duyumlar cuma akşamı kapanış sonrasında gelebilecek düzenlemeler olduğuna işaret etmişti. Sabah saatlerinden bu yana biz de konukları eşliğinde değerlendirmeye çalıştık. Bir tarafta hani MSCI uyarıları sonrasında değil de keşke kendi kendimize bu yola girmeden gelseydi bu tip düzenlemeler, belki daha hafifi gelirdi şeklinde yorumlar aldık. Diğer tarafta acaba sermaye daha fazla artık BIST 30'u mu tercih edecek diye yorumlar geldi. Bir tarafta da işte portföy yönetim şirketleri tarafında bir konsolidasyon beklentisi içine girmek gerekir mi? Sermaye tamponları ile ilgili istenen seviyelerin yakalanması açısından diye sorguladık. Pek çok açıdan aslında habere yaklaşmak mümkün ama öncesinde istersen gelen düzenlemeye kurumlar ne kadar hazırdı, fonlar ne kadar hazırdı, bu kadarını bekliyorlar mıydı, bunu bir sorgulayalım.
2: Evet, yani aslında şöyle söyleyebiliriz, MSCI uyarılarından önce olsaydı daha iyiydi derken aslında biz bunun
1: yani iş buraya varmasaydı
2: olması gerekeni ta geçen sene Kasım ayında hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı başkanı bu düzenlemelerin yapılması gerektiği ve üzerinde çalışıldığını söylemişlerdi. Bu arada işte MSCI uyarıları geldi, tekrar uyarılar geldi vesaire. Endekse giren çıkan hisse senetlerinde değişiklikler yapıldı. Girmesi gerekenler matematiksel olarak alınmadı. Önce alındı sonra çıkarıldı gibi ve Kasım ayına kadar değerlendirme sürecinde olduklarını, Kasım ayında tekrar değerlendireceklerini söylediler.
1: Kasım 2026'dan bahsediyoruz.
2: Evet. FTSE'den de benzer şeyler geldi. Şimdi buradaki bir mesele, ana mesele, herkesin ortak hemfikir olduğu konu şu, geç kalındı. Yani biz bunu işte Kasım ayından beri ha geldi ha gelecek, şöyle gelebilir, böyle gelebilir taslakları yayınladık, taslakları özetledik. Piyasa görüş verdi. Bu görüşler Şubat ayında da toplandı. Şubat ayının sonunda toplandı. Ancak ondan sonraki süreci şöyle bir baktığımızda SPK Başkanı'nın görev süresi doluyordu. Bazı üyelerin görev süresi doluyordu. Dolayısıyla

0: Sanırım burada bu anlamda bir aksaklık oldu. Yeni başkan geldikten sonra, Sayın Sütçü geldikten sonra bu işlerin hızlanacağına ilişkin ilk sinyaller SPK'nın attığı adımlarla gelmişti. Ve nitekim de düzenleme çok gerçekten ben içeriden aldığımız bilgilerden, kulislerden söyleyebilirim. Çok detaylı çalışıldı. Bakanlıkla SPK bir arada gitti geldi. Yani o maddeler üzerinde tek tek çok ciddi bir şekilde çalışıldığını biliyoruz. Ha bunlar dört dörtlük mutlaka işte böyle bundan sonra hiç asla değişmeyecek maddeler mi? Değil tabii ki. Yani eğer ki bir aksaklıkları neden olursa.
1: Arzu Odabaşı 6 ay sonra belki yeniden düzenleme yani göreceğiz.
0: Yani tabii ki belli noktalarda mesela çok gereğinden fazla aksaklıklar olduğunda tekrar değişebilecek şeyler. Ancak bir başka ortak fikir de var. Biraz gereğinden fazla sıkıldı. Özellikle serbest fonların gereğinden fazla sıkılmış olabileceği. Yani hisse yoğun fonlardan daha fazla sınırlamalara tabi bir serbest fon işin doğası gereği çok makul değil.
1: Çok da serbest değil o zaman.
0: Evet, yani çok serbest olması gerekmiyor bence de. O serbestlikte evet bazıları serbestlikten anladı her istediğini
1: fazla
0: yapabilir gibi düşünüyorlar ama zaten öyle olmamalı. Belli sınırlar mutlaka olmalı. Ancak bu sınırlar mesela diğer serbest fon içinde yer almayan hisse yoğun fonlardan da fazla olmamalıydı. Bu yoğunlaşma tarafında ama o kadar bazı portföy yönetim şirketleri Kantar'ın topuzunu onlar kaçırmıştı. Oradaki şeyi engellemek için manipülasyona yol açabilecek spekülatif hareketleri, manipülasyona yol açabilecek hareketleri engellemek için gereğinden fazla sıkılmış olabilir. Bunu zaman içerisinde tabii ki yine portföy yönetim şirketlerinden, şimdi bizim yöneticilerden aldığımız cuma günü, cuma gecesinden beri konuşuyoruz. Görüşler alıyoruz, yorumlar alıyoruz. Kendileriyle off the record da konuşuyoruz. Gerçekten hem sermaye, ödenmiş sermayeye ilişkin artış, yani 500 milyon liraya çıkarılması, hem de serbest fonlar için sınırlamaların bu kadar sert olması, özellikle hisse yoğunlaşmalarında. Şimdi hisse yoğunlaşmalarda serbest fonları kitleyen şu oluyor. Serbest fonlar, bazı serbest fonlar belli bir şirketin, belli bir grubun hisselerinde yoğunlaşarak buradaki hareketten ekstra fona getiri sağlamaya çalışıyor. Yani bir hedge fon gibi hareket eden serbest fonlar var. Dolayısıyla burayı çok fazla sıktığınız zaman hedge fon mantığının dışına çıkmış oluyor. Yani o istediği riski alamıyor. Bu serbest fonların kendi içeriğine, dinamiğine baktığımızda riski yüksek fonlar. Bunlar nitelikli yatırımcılara satılabiliyor. Ancak Türkiye'de maalesef bu hem nitelikli yatırımcı tarafı hem buradaki risklerin insanlara anlatılıyor ve insanların anlıyor olması konusunda ciddi problemler yaşıyoruz biz. Sadece serbest fonlarla ilgili değil. Yani nitelikli yatırımcıların yatırım
1: yapacağı. Onun tanımı yeniden mi yapılmalı diye de o da ayrı bir tartışma
0: tanımı,
1: konusu.
0: Evet yani tanımı mı yeniden yapılmalı, ayrıca insanlara anlatma ve bu buralarda işlem yapabilmeyi biraz daha böyle her seferinde onay olabilir, başka bir şey olabilir. Biraz üzerinde daha fazla o konunun düşünülmesi gerekebilir. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela alternatif yatırım fonları da bu tip serbest fonlarda nitelikli yatırımcıya yapılan işlemlerde yatırımcı evrakı okumadan imzalıyor. Aldığı riskleri biliyor musun diyorlar. Evet biliyorum diyor ama yine duyumlarla hareket ediyor.
1: Zamanında Forex piyasasında duyduğumuz cümlelerde
0: evet, bunlar aynen.
1: Biliyorsun.
0: Yani sürekli her gün çok riskli olduğu, paranızın tamamen batabileceğini söylediğimiz Forex piyasasında biliyoruz yani kim yüzlerce insan, binlerce evet. insan çok ciddi zararlı etti. Sonra bunları kamuya şikayet
1: ederek. Para kaybedince kıymete
0: evet.
1: bindi.
0: Yani şimdi bu tip sorunlarda çok ciddi kamu araya girmek zorunda kalıyor. Daha sonra bunun cezasını yine hep beraber çekiyoruz. Bütün sektör çekiyor. Dolayısıyla sınırlamaların olması önemli. Ancak burada bir geçiş dönemi var şu anda tabii ki ne zaman düzenlemeye gireceğine ilişkin ama bu sıkılığın ben ileride açılabileceğini de düşünen taraftanım. Yani şu anda sektördeki sistemik risk olacak bu sorunu halledelim ondan sonra yolumuza farklı şekilde bakalım gibi düşünülmüş olabilir diyorum. Bundan sonra dediğim gibi sermaye ve hisse yoğunlaşması ile ilgili en büyük eleştiriler

0: buradan geliyor, sektör tarafından. Ve gerçekten çok ciddi, sert eleştiriler de aldık. Bunlar Sermaye Piyasası Kurulu ile görüşeceklerdir. Devamında neler olabilir göreceğiz.
1: Ancak, bazı kurumların hayatta kalıp kalmayacağına ilişkin de belki.
0: Tabii yani o fikre kesinlikle katılıyorum. 500 milyon lira sermayeyi yatırmak istemeyenler konsolide olabilir, birleşebilir, satın almalar önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelebilir. Bunun dışında eskisi gibi böyle matruşka fonlar diye tabir takılmıştı. Yani bir fonun içinden başka bir fon çıkıyor. Aynı portföy yönetim şirketi bir ana fon kuruyor. Altında 5-6 fon kuruyor vesaire. Bunları zorlaştıran maddeler var. Bunu da çok önemsiyoruz. Sektör için çok olumlu olduğunu söylemek mümkün. Bu manipülatif işlemleri daha kolaylaştıran ve yol açan bir şeydi. Orayı da engellemiş oluyor. Para piyasası fonları ile ilgili serbest para piyasası fonları normal para piyasası fonlarından biraz daha öne çıkıyordu. Burada şirketlerin yaptığı özellikle pay repo gibi takas bank üzerinden değil de kendi aralarında yaptıkları işlemlerle buraya sınırlama getirilmesi önemli. Artık para piyasası fonlarının da birbirine getirilerinin yaklaşması mümkün ki yakın olması zaten asıl olandır. Yani bu tip fonlarda çünkü likit ve risk oranının çok düşük olması gereken fonlar bunlar. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan artık bunu da beklenti de arttı. Şu anlamda beklenti arttı. Endekse giren ve çıkan hisse senetleriyle ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini seninle yayınlarda bir seneden fazla süredir konuşuyoruz. Çünkü BIST 30 endeksine dahil olacak hisse senetleri sadece matematikten seçerseniz o matematiğe uyduran insanlarla oraya hisse sokabilirler. Bu geçmişte oldu. Bundan sonra da olabilir. Bunun olmaması için buraya farklı kriterler koymak gerekiyor. Neden? Çünkü bu düzenlemede BIST 30 hisselerine pozitif ayrımcılık var. Yani olması gerektiği gibi bu arada mutlaka zaten olması gerektiği gibi. Bunlara çünkü blue chip hisse senetleri olması gerekiyor. BIST 30 dediğimiz zaman. Bu BIST 30 hisse senetlerine yatırım konusunda sınırlamalar oldukça esnek. Daha fazla sınırsız denebilecek işlemler var. Dolayısıyla buraya girecek hisse senetlerini belirlemede oldukça kritik bundan sonraki süreçte. Eylül ayının ikinci yarısında son çeyreğe ilişkin endeks değişiklikleri gelecek. Sermaye Piyasası Kurumu'nun tamamen şu anda buraya odaklanması gerekir diye hatırlatmak lazım.
1: Şimdi 9.45'te de piyasa masasında tekrar buluşacağız seninle. Bakalım piyasa açılışı nasıl gelecek? O da bugünün önemli bir merak konusu diyelim. Çok teşekkür ederiz. Çok değerli katkın için yayına sevgili Bekir. Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan da bu arada telefon hattımızda. Yine bu konuyu bir de Mehmet Bey ile ele almaya çalışacağız. Mehmet Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza diyeyim. Hemen sorayım. Az önce Bekir de oradan başladı yorumuna. Beklenenden geç. Dolayısıyla beklenenden daha sert hamleler mi geldi SPK'dan? Bir de özellikle bugün açılışı veya hafta geneline baktığınızda sert hisse hareketleri bu regülasyonun sonunda karşımıza çıkabilir mi?
2: Günaydın Zeynep Hanım. Açıkçası tarafını hani bugünden önce şu oldu geç kaldık tarafını ben sermaye piyasası tarihiyle ilgilenen insanlara bırakmak istiyorum. Burada geldiğimiz noktada SPK yapılması gereken sertlikte bir düzenleme yaptı. Çünkü geldiğimiz nokta açıkçası bizim sermaye piyasalarımıza zarar verecek boyuta gelmişti. Onun için hani evet bazı noktalar oldukça sert ama bu sertliğin yapılması bu işin piyasaları etkilemeden belli bir zamana yayılarak yapılması şarttı. Burada açıkçası getirilen şeylerin fonlar yoluyla, eliyle suni fiyat oluşumunu engelleme, bu yola giden fonların diğer fonlarla fonlanmasını engelleme, işte bunlar hangileri? Para piyasası fonları, kısa vadeli katılım, borçlanma araçları fonları gibi fonlarla fonlanmasını engelleme, yoğunlaşma ve özellikle ilişkili taraf yoğunlaşmasını sınırlandırma ki bu oldukça önemliydi zaten bu yoğunlaşma sebebiyle bu işler yaşandı diye düşünüyorum. Tabii bazı noktalar var. Serbest fonların borçlanmasının sınırlandırılması, bu tür yoğunlaşmaları yaşamamış bazı serbest fonları da olumsuz etkileyecek. Fonların fonlara para yatırması, işte sosyal medya ve demin yayında Bekir Bey de söyledi, hani matruşka diye nitelendirilen fon yapılarını da engelliyor. Maalesef geldiğimiz noktada bu kadar sert tedbirlere gitmek gerekiyordu. Bunun etki analizinin de yapıldığını görüyorum. Ancak burada 30 endeks hisselerine bir ayrıcalık tanınmış. Tabii bu noktada bu rehber değişikliklerinin amaçlanan hedefe ulaşmasının en önemli eksiği şu an için bu endeks belirleme noktası. Ben orada da adım atılacağını düşünüyorum. Açıkçası mekanik endeks belirlemeye, endekse gidecek hisseleri belirlemeye devam edersek bu 30 endekse tanınan, bu rehberde 30 endeks hisselerine tanınan ayrıcalıklar nedeniyle 30 endekse girecek bazı kağıtlar durumunda yine aynı problemleri yaşayabiliriz diye düşünüyorum. İşte sosyal medyada 30 endeks değil de 29 endeks denmesinin sebebini hepimiz biliyoruz. Açıkçası bu dönemi yaşayacağız. Belli bir süre sonra bu kurallarda belki gevşeme olabilir. Ancak bugünlere gelmemizde dahli olmayan kurumlar ve bugünlere gelmede bu işlerden nemalanmayan kurumların bir miktar özellikle bu sermaye şartıyla cezalandırıldığını düşünüyorum. Portföy yönetim şirketleri yatırımcılarla kredi ilişkisine girmez, yatırımcı varlıklarını saklamaz. Bu kadar yüksek bir sermaye ihtiyacının açıkçası olmadığını düşünüyorum. O yüzden bu işlere girmeye tenezzül etmemiş şirketlerin cezalandırıldığını düşünüyorum. Bir başka dikkat çekmek istediğim nokta, zaten bugünlere gelmemizde en büyük aracı olan bu sosyal medya kirliliğinden bahsetmek istiyorum. Bütün hafta sonu bir ay öncenin portföy yapılarıyla işte pazartesi şu olacak, şu hisselerin satılması lazım falan gibi bir sürü analiz, hani adı tırnak içinde tırnak söylüyorum içinde. Bu analizi de hani yayınlandı. Altına da şey yazınca, sanki bu 7. ayın sonu portföye uygulanmıştır yazınca sanki kendilerini kurtarıyorlar. Burada maalesef ve maalesef bu en son açıklanan aylık raporları yapay zekaya atarak hepsinin neredeyse çoğunun da formatı aynı olan analizlere yatırımcılar lütfen dikkat etmesinler. Son Ağustos ayı içinde 30 endekste yaşanan hareketin büyük kısmının bu gelecek rehber değişikliklerine uyum için yapılan işlemler sonucu oluştuğunu da düşünüyorum. Hani evet. Son bir ay içinde çok büyük bir şey de olmadı. Ama bu hareketin büyük kısmı buna uyum içindi. Dediğim gibi hani bu noktada SPK yapılması gerekeni yaptı. Bazı noktalar çok sert, evet. Ama yapılması gerekiyordu. Bir başka şeyi de söyleyeyim.
1: Son bir cümle alayım Mehmet Bey.
2: Bu 5'e 40, 5'e 20'de bir karışıklık var. Hani serbest fonlara daha sıkı bir 5'e 20 uygulanıyor diye. Normal 5'e 40 30 endeks kağıtlarını muaf tutmaz. 5'e 20 30 endeks kağıtları muaf tutulmuş haliyle hesaplanır. Hani bunu sektör çalışanlarında bile bu hatayı gördüm, onu da belirtmek istedim.
1: Çok teşekkür ederiz. Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan, netlik kazandık sayenizde pek çok başlık altında yeni SPK fon düzenlemesini önümüzdeki yayınlarda da masaya yatırmaya devam edeceğiz. Ama bir taraftan da küreselde oldukça hareketli bir sabaha uyandık. Hafta içerisi de önemli gelişmelere gebe. O yüzden hemen bir de stratejist Özgür Hatipoğlu'na dönelim. Özgür Bey günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydınlar, hoş bulduk.
1: Şimdi içeriden tabii sıcak haber akışıyla haftaya biz başladık. Yurt dışına döndüğümüzde ise başka başlıklar var. Öncelikle bir Jackson Hole'a dönelim isterseniz. Kevin Walsh diyor ki %2 ile hedeflenen enflasyona erişemediğimiz bir noktada çok daha başka işler yapmak lazım. O zaman da piyasa dedi ki Eylül'de acaba faiz artırımı geliyor mu? Bununla ilgili bir fiyatlama niyetine girdi. Detaylara baktığımız zaman da Aralık ayıyla Eylül ayının başa baş %60'larla beraber geldiğini gördük. İşte Barclays gibi bir kurum Eylül'de faiz artırım ihtimali yükseldi. Biz üzerine Aralık'ta da bekleriz diyecek kadar şahinleşen bir konumda karşımıza geldi. Şu anda 3.63 ile işler faiz var Amerika'da. Politika faizinin piyasaya yansıyan haliyle seneyi 4'te bitirir diyen bir piyasa var. Yani 2 değil ama bir faiz artırımı artık cepte gibi bir fiyatlama var. Sadece zamanlaması Eylül mü Aralık mı, Kasım'da da ara seçim olan bir Amerika ile karşı karşıyayız. Siz Kevin Walsh'un konuşmasından nasıl bir çıkarımda bulundunuz diyeceğim. Çünkü iletişimi ancak Fed'e hizmet ettiği ölçüde bir araç olarak kullanmak istiyorum diyor.
3: Evet, bu seferki toplantı değil tabii, Jackson Hole'da diğer
1: Sempozyum,
3: iki evet, o da bir toplantı tabii, Fed toplantısı olmasa bile. Diğer önceki iki Fed toplantısına göre aslında biraz daha fazla mesaj verdi diyebilirim. Çünkü öbürlerinde hiçbir belirli olan bir konu yoktu. Her şeyi yuvarlak ve son derece kısıtlı bir çerçevede sundu. Ama bu sefer biraz daha bence açık bir mesaj verdi ve daha önce söylediklerinin aslında yine devamını söyledi. Yani biz faiz arttırmaya yakınız diyor. İlginç bir şey, piyasa bana göre bu toplantıdan önce yavaş yavaş artık faiz artışı değil, hatta faiz indirimlerinin gelecek senede olacağını fiyatlamaya başlamıştı. Çünkü şöyle bir durum vardı, hem tahvil future'larında ve opsiyonlarındaki pozisyonlanma hem de altındaki pozisyonlanma diyeyim. Çünkü tahvilin kendisinden sonra en fazla etkilenecek olan kıymet altın, Japon yeni ve Swiss frank, İsviçre frankı olacaktı. Hala öyle olacak. Bunlardan tahvilde ve altındaki pozisyonlanmalar geneli itibariyle bu yıl sonuna kadar faizde bir hareket olmaması ve önümüzdeki senenin ilk 3 ayında da faiz indirimi olmasına yönelikti bu toplantıya kadar. Tabii şimdi toplantıdan sonra işler biraz değişti. Çünkü Kevin Walsh faiz indirimine aslında çok uzak olduklarını söylemedi tabii ama öbür tarafa yakın olduğunu söyleyince insanlar bunu algıladılar. Buna rağmen ben çok öyle düşünmüyorum ama piyasanın ne düşündüğü önemli bu noktada. Piyasada da şöyle bir durum oldu. Daha güncel takip edebildiğimiz için onu söyleyeyim. Altın ETF'leri mesela geçen hafta boyunca yaklaşık 500 milyon dolarlık inflow, yani içeri para girişi olduğu halde haftanın tümünde, sadece cuma günü 600 milyon dolarlık para çıkışı oldu toplam altın ETF'lerinde. Eğer o olmasaydı yani milyar dolarlık para girişinden bahsedecektik. Sadece bir günde diğer 4 gündeki para girişinin yarısını dışarı çıkarttı altın ETF'leri. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu kadar büyük tek günlük bir hareket, bir event risk dediğimiz hadise riskiyle geliyorsa muhtemelen bunun sindirilmesi birkaç gün daha devam eder. Yani altın, gümüş, işte belki endeksler, tahvil piyasası birkaç gün daha bu kadar şahin bir borçlu fiyatlar diye düşünüyorum. Zaten bu sabah baktığımızda da öyle bir durum var. Hani hepsi kırmızıda. Bir de bu hafta artık işte JOLTS verisi var. Bir de cuma günü istihdam verisi var.
1: İkincisinde ADP var.
3: Aynen, ADP var. Büyük ihtimal onlara yönelik çalışacaktır piyasa. O zamana kadar da işte bu verilerden öncesinde işte ISM'ler falan var ama onlar günlük fiyatlama yapıyor daha çok. Onlara bakarak herhalde biraz daha yön tayini yapmaya çalışacak diyebilirim.
1: Şimdi bu arada grafikte beyaz çizgide Eylül, mavi çizgide Aralık ihtimallerini görüyoruz. 2026 senesi için faiz artırımları ile alakalı iki tarafta da olasılıkların Walsh'un yine konuşması sonrasında yukarı yönlü hareketi dikkat çekmiş bugün terminlerin başlıklarında. Az önce altın dediniz. Orayı biraz daha açalım isterseniz Özgür Bey. Tam geçen hafta böyle bir 3 ayın zirvesi dedik, işte gümüş bir fiyata eşlik etti dedik filan. Bu haftaya başlarken yön yine aşağıya gösterdi. İçeride de özellikle gram TL yatırımcısı burayı yakından izlediği için isterseniz bir altın yorumu da yapalım bu sabah.
3: Yapalım tabii ki.
1: Şöyle, tabii Amerikan tabirleriyle beraber. Tabii ki. İster istemez.
3: Zaten tetikleyicisi evet. O kaçınılmaz evet. Bir şekilde. Hatta geçen hafta hatırlıyorsunuz altındaki yükselişin temel nedeni Besant'in biz tahvilleri bir düşündüğünüzün iki katı alacağız demesiydi. Bu da tabii işte hani bir tahvil piyasasında bir alıcı var, faizi aşağı çekecek. Faiz aşağı gelirse

0: girdiği, hafif aşağı ve yatay çalıştığı o haftalarda, hani grafiğe dönüp bakarlarsa göreceklerdir. Aslında büyük spekülatörler, spekülatör dediğimiz fonlar vesaireler yavaş yavaş aslında altın pozisyonu almaya devam ediyorlardı. Yani altınları, altın almaya başlamışlardı. Çok güzel bir şekilde fiyatı çok rahatsız etmeden ama pozisyonu yığmaya başlamışlardı. Sonrasında zaten piyasa buna uyanınca biraz altın yürüdü. Ondan sonra Besent'in açıklamalarıyla daha da yürüdü. Fakat burada şöyle bir şey var Zeynep Hanım. Yani şimdi piyasada biz hani analiz yaparken genelde herkes grafiklere bakıyor ama artık bazı şeyler değişti. Grafiklerden ziyade gamma exposure dediğimiz kavramlara bakmak gerekiyor. Ve bu kavrama göre de şu anda hani grafikte aynı şeyi 3 aşağı 5 yukarı söylüyor doğrusunu isterseniz ama bir kere bir 4800 şurada görüyorum. 4800 dolar civarında bir tane gamma duvarı var burada. Bir tane de 4500. Bu ne demek? 4500'e kadar orada bir magnet etkisi çalışır altında. Oraya gelmeye çalışır. Burası aynı zamanda bir dirençtir. Hani grafikte de görülebilir belki ama asıl buradaki şey hikaye bu. Burayı aşarsa 4800 önemli direnç olacak. Ben altında doğrusunu isterseniz hala yukarı tarafı fiyatlamayı tercih ederim. Çünkü demin de söylediğim gibi hani dedim ya benim ne düşündüğüm çok önemli değil, piyasanın düşündüğü önemli ama ben kendi perspektifimden baktığımda Fed'in faiz artırımı yapmayacağını değerlendiriyorum. Her ne kadar şu anda piyasada öyle fiyatlansa bile faiz artırımı yapacak durumda değil. Çünkü gelebilecek bir faiz artırımı standart Amerikalı'nın hayatını gerçekten etkileyecek. Mortgage kredilerinden tutun da araç kredilerine kadar, işte öğrenim kredilerine kadar her şeyin maliyeti bir anda artacaktır. Bu da hayatı ciddi anlamda yavaşlatacaktır. Tam da seçim zamanı böyle bir şey hiç olacak gibi değil. Belki işte seçimden sonra bu konu biraz kızışabilir. Ama o zamana kadar ben herhangi bir Fed'in herhangi bir aktivitesini hiç beklemiyorum diyebilirim size.
1: Şimdi bir taraftan tabii dolarda hareketliliği gördük. Amerika'da özellikle 2 yıllık tahvil faizi cuma mesela bir 10 bas puan gibi yukarı attı. İşte altın aşağı geldi. Tabii bunlar günlük hareketler ama bir yandan tabii izlemek lazım. Çünkü biz de hani sonuçta Amerika'nın işte tahvil faizlerine bakıyoruz. Üstüne CDS'i koyup kendimizce işte bizdeki borçlanma maliyetlerini çıkarıyoruz. Bir gözle de bu tarafı tabii izlemek lazım. Diğer tarafta da tabii bütün bu işlerin içerisinde hani hangi merkez bankası ne kadar faiz hamlesi yapar sorusunun yanıtını verirken hani petrolü konuşmadan da geçemeyiz. Çünkü o tarafta bir önemli gelişim Amerika'nın Venezuela ile 25 yıllık bir anlaşma yapması, işte stratejik rezervimi buradan geliştireceğim demesi. Evet. Diğer taraftan da bu sabah yine bakıyoruz Lark Adası'na Amerika'dan işte roket atarları vurdum, İran'ın roket atarları var burada şeklinde açıklamasına Ürdün'deki iki tane Amerikan üssü üzerinden verilen misilleme yanıtı var. Dolayısıyla böyle baktığımızda FT diyor ki bir aydır konuşmadığımız bir sıcak çatışma ortamına acaba geri mi döndük? Bunun da fiyatlaması olur mu? Çünkü öncesinde işte orada bir miktar daha barış ortamı vesaire işte diplomasi yolu daha açık şeklindeki işte gelen haberlerle tekrar petrolde acaba 70 dolar senaryosu olur mu diye konuşulan bir ortamdaydık. Yeni hafta çok öyle demiyor açıkçası.
0: O şöyle yani petrol aslında tam bir muamma. Şu anda trade edilmesi benim hiç tercih etmeyeceğim bir enstrüman. Çünkü bir anda haberler değişiyor. Ne grafiklere gerçek anlamda riayet ediyor ne de fundamental'a riayet ediyor. Haberle çok savrulan bir enstrüman. Ama size şu kadarını söyleyebilirim. Haftalardır yine yaklaşık 4-5 haftadır belki büyük spekülatörlerin longa geçmeye başladığı, almaya başladığı petrolü aslında geçen hafta satıldığını görüyoruz orada. Yani long pozisyonları biraz azaldığını görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Piyasa o tarafın bir miktar yoluna girdiğini düşünüyor büyük ihtimalle. Ki bu çok mantıklı. Seçime bu kadar az kala herhalde orayı çok fazla hani poke the bear diyorlar ya, hani ayıyı çok fazla batırmak, sopayı dürtmek istemez herhalde diye düşünüyordu. Bugünkü hikaye de bence bu kadarla kalır diye düşünüyorum. Çünkü oradaki olay Hürmüz Boğazı'na mayın atacak roketleri vurdu. Yani yakın mesafeli daha minimal bir operasyon gibi düşünmek lazım. Ama şunu söyleyebilirim. Büyük ihtimalle aslında Kevin Warsh'un da enflasyonla mücadelede çok rahat davranamamasının en önemli nedeni petrol fiyatları. Orada ne olacağını onlar da çok kestiremiyorlar. Ve doğrusunu isterseniz seçime kadar

0: Gerçekten orada temponun düşmesi söz konusu olabilir. Ama seçim geçtikten sonra ne olacağı hakkında pek bir şeyi söylemek çok zor. Çünkü Donald Trump doğası gereği gördüğümüz kadarıyla çok hızlı değişen bir insan ve çok hızlı karar veren bir insan. Ve seçim bittikten sonra tekrar orada her şeyi yapabilir. Bu ciddi bir risk. Ve petrol fiyatının da çok da düşmediğini, hani geçen aylarda da düşmediğini, her türlü barış ortamına rağmen düşmediğini görüyoruz. O yüzden bence petrol yine bir süre buralarda kalır diye düşünüyorum. Yukarı çıkışlar, hani demin dedim ya trade etmek istemediğim bir yer, ama trade etmek isteyenler için şunu da söyleyebiliriz. Belirli yerlere kadar yukarı çıkışlar satış fırsatı, belirli yerlere kadar düşüşlerde alış fırsatı. Çünkü range trading yapacak, bir bant aralığında hareket edecek. Ama o bandı belirleyebiliyor musunuz? O çok önemli.
1: Vade primleri ne olacak?
0: Vade primi petrol için diyorsunuz, evet, değil mi? Vade priminde sadece yakın vadeyi trade edeceksiniz. Uzak vadelere gittiğiniz zaman büyük ihtimalle beklediğinizi yakalayamazsınız. Çünkü sizden çok daha büyük yapılar aynı şeyi, daha fazlasını görüyorlar. Ve orada kolay kolay bireysel yatırımcının beklediği fiyat hareketini yedirmez. O yüzden sadece kısa vadede tamamen spekülasyonu trade etmek lazım.
1: Şimdi bu işi tabii borsa bacağını konuşmadan da bitirmeyelim. Baktığımız zaman Ağustos ayına Mayıs'tan beri ilk defa S&P ve Nasdaq bir ayı artıda kapatmaya hazırlanıyor diyoruz. Dow Jones da 5. ay artıda kapanacak. Dow ve S&P'de bu arada rekorlarda gördüğümüz bir Ağustos ayını, evet, geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Orada da farklı görüşler var. İşte Fed'e odaklananlar var. Şirket karlılıklarına odaklananlar var. Yapay zeka çılgınlığında daha bu işin başındayız diyenler var. Değerlemeler şişti diyenler var. Siz hangi tarafa daha yakın duruyorsunuz Özgür Bey?
0: Bunların birçoğu doğru, bunların birçoğu realitede var. Piyasa bunlarla yaşamayı öğrendi.
1: Çok büyük halk arzlar konuşuluyor.
0: Aynen, yani savaşla yaşamayı öğrendi. İşte ne bileyim SpaceX gibi çok büyük para çeken bir halk arzı sindirmeyi başardı. İşte antropik vesaire geliyor. Bunların hepsi var. Ve büyük ihtimalle hala piyasa bir yukarı döngü içerisinde. Çünkü bütün yapay zeka ile ilgili iş yapan şirketlerin CEO'larından, işte yarı iletkenlerin, çipçilerin CEO'larına bakıyoruz. Herkes aslında bütün bu piyasanın, dünyanın endişe ettiği yatırım harcamalarının devam ettiğini söylüyor. Kimse ya biz çok yatırım yaptık, korkuyoruz demiyor yani. Bu da ne demektir? Burası bir süre daha böyle büyümeye devam edecek. Kaldı ki özel sektörden de hani çip üreticileriyle görüştüğümüzde, daha geçenlerde birebir bir toplantı yapma imkanım oldu. Orada öğreniyorum ki hep duyuyorduk, ilk defa canlı bir ağızdan duydum. İnanılmaz bir talep var diyorlar. Hı. Hani bu şirketler yaptıkları açıklamalarda söylüyor ya işte 2027'nin bile üretimini sattık diyorlar. Backlog yüksek diyorlar. Gerçekten de öyle bu iş. Şimdi hal böyle olunca siz bu sektörün zayıf olmasını düşünebilir misiniz? Mümkün değil. Ama ne var? Konjonktürel olarak...
1: O zaman
0: olarak,
1: borçlanmasından da korkmamak lazım. Bilen mi bu şirketleri?
0: Korkmak lazım. Ha, korkusuz yani olmamak lazım. Evet. Yok, korkusuzluk hani o
1: talep nereye kadar?
0: Filmlerde oluyor. Hani sonunu düşünen kahraman olamaz. O dizilerde oluyor. Biz mutlaka sonunu düşünmeliyiz. Ancak hala yukarı döngüdeyiz. Fakat diğer yandan da yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır ben özellikle teknoloji endeksinde hala bir kar realizasyonunun ufak ufak çalıştığını ve bunun belirli yerlere kadar devam edeceğini ama bittiği zaman da iyi bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. O nedenle zaten portföylerde son aylarda daha çok işte sağlık hisseleri gibi, bankacılık hisseleri gibi yapay zekayı daha az, yapay zekaya entegre olmuş sektörleri seçtim. Tahmin ediyorum bir buçuk ay içerisinde falan bu döngü tekrar yapay zeka ve çip hisselerine döner diye değerlendiriyorum.
1: Takip edeceğiz. Stratejist Özgür Atipoğlu, çok teşekkür ederiz bu sabah bize ayırdığınız değerli vakit için. Efendim, kısa bir reklam arası verelim, ardından küresel piyasalarla devam edeceğiz.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg ETA Asset temsilcisi Sadi Kaymaz bir kez daha bizimle birlikte. Tekrar günaydın diyeyim sana Sadi. Son buluşmamızdan bu yana var mıdır açık piyasalarda bir değişiklik?
1: Zeynep tekrar günaydın. Var diyeceğim. Bulutlar konuşuyorduk. Baskı altında diyorduk ki senetleri, borsalar diyorduk. Özellikle Borsa Petrol'e parantez açmıştık ve Kore'den bahsetmiştik. Zeynep eksi seyrediyor diyorduk endeksler ama Kore borsası son bir saatte özellikle ciddi bir şekilde toparlandı. Kayıplarını geri aldı, hatta artıya bile geçti. En son %0.2 yükselişte gördüm. Burada eski Hynix ve Samsung hisselerinde düşüşler vardı. Endeksi de zaten özellikle onlar aşağı çekiyordu ama Samsung hisselerindeki yükselişle birlikte endekste toparlandı. Nvidia ile birlikte yeni nesil HBM çipleri geliştiriyor. Dolayısıyla bir önceki buluşmamıza göre Uzak Doğu'da hisse senetleri tarafında teknoloji temasında belirgin bir düzelme var diyebilirim. Diğer endekslerde de Zeynep hala kırmızı olsalar da tonu daha açıklaşıyor. Dolayısıyla bulutlar daha böyle dağıldı diyebilirim. Her ne kadar günlük güneşlik bir gün diyemesem de hisse senetleri açısından tabii Çin PMI verilerini açıkladı. Resmi PMI'leri aldık. Özel tarafta yarın muhtemelen gelecek. Resmi PMI tarafına baktığımızda hala 50 eşinin altında, 49.8 geldi fakat beklentilerden daha iyi. Örneğin Bloomberg'de medyan beklenti 49.5 civarındaydı. Bir önceki 49.3 ya da 2 idi Zeynep. Hafızam beni yanıltıyor olabilir. Dolayısıyla hem beklentileri aşmış oldu hem hızlanmış oldu ama tabii bu resmi PMI. Genellikle özel PMI'ye bakmak daha doğru çünkü daha özel şirketler var. Resmi PMI tarafında daha büyük böyle devlet şirketleri, daha büyük sanayi şirketleri yer alıyor ama bir toparlanma olduğu açık. Tabii alt kalemlerine baktığımızda 22 tane sektör var ankette. 16 tanesi aslında 50 eşin üzerindeymiş. Dolayısıyla durum sanki PMI'lere baktığımızda göründüğünden daha iyi. Bir de tabii istatistik kurumu ya da bürosu da şunu söylüyor. Ağustos ayında özellikle tayfunlar nedeniyle, diğer hava olayları nedeniyle endüstriyel faaliyetlerde bir nabız kaybı olmuştu. Bunun da suni etkisi var diyor. Aslında görünenden daha iyi demek istiyor onlar da. Ama tabii emlak bir parantez açmak lazım. İnşaat faaliyetleri kalemine baktığımızda 47'nin altına düştü. Covid şoku 2021 ya da 20 miydi Zeynep? Artık karıştırır olduk, çok geçti aradan. Covid şokunun başından bu yana hiç bu kadar alt kalem düşüş göstermemişti ama tam tersine inşaat hisselerinde, konut yapı hisselerinde bugün %14'ü bulan, onu aşan kazançlar görüyoruz. Sebebi de yavaş yavaş ulusal çapta değil ama Şangay gibi kentlerde, büyük kentlerden küçük kentlere yayılan bir kısıtlamaların, konut alım kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik yeni bir dalga var. Bu dalgada bugün özellikle konut tarafında, gayrimenkul tarafında hisseleri yukarı doğru itiyor.
0: Bloomberg ETA Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkürler.

0: İçeride büyüme dışında bu hafta alacağımız bir diğer önemli veri enflasyon olacak. Anket detaylarıyla beraber sabah raporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
1: Bloomberg HT'nin Ağustos ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi Temmuz'da enflasyonun aylık %1.91 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Ağustos'ta yıllık enflasyonun da %31.61 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için beklenti %29.5 olurken 2027 yılı için tahmin %23 oldu. Ağustos'ta enflasyon için en düşük aylık beklenti %1.25 olurken en yüksek beklenti %2.10 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Ağustos için en yüksek enflasyon tahmini %32.19 olurken en düşük tahmin %31 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29.5 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31.5 olurken en düşük tahmin %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %23 seviyesinde olurken en yüksek tahmin %25, en düşük beklenti ise %20 oldu. Temmuz ayında TÜFE aylık bazda %1.90, yıllık bazda ise %31.60 artış kaydetmişti. Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam.
3: Türkiye BES modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo.

0: Yatırım Ülçeli'nden herkese günaydın efendim. İçeride önemli beklenen düzenlemelerle birlikte haftayı başlatıyor Sermaye Piyasası Kurulu. Yatırım fonlarına ilişkin rehberi kapsamlı bir şekilde değişikliğe gitti. Rehberi yayımladı. Özellikle serbest fonların hisse senetlerinde oluşturabileceği yoğunlaşmaya yönelik yeni sınırlamalar getirdi ve bu yeni sınırlamalar da dikkat çekiyor. Program içerisinde de yine konuşacağız. Yeni düzenlemeyle birlikte fonların yalnızca tek bir şirkette yatırımlarına değil, aynı yöneticinin aslında yönettiği fonların toplam pozisyonlarına da bir sınırlama getiriyor. Bu başlıkta dikkat çekmeye devam ederken halka açıklığı düşük olan şirketlerde ise bu sınırlama daha da belirgin hale getirilirken türev araçlar ve swap işlemleri de yoğunlaşma hesabına katılmış. Detayları yine konuşacağız. Özellikle düzenleme yalnızca sadece serbest fonlara değil, aynı zamanda portföy yönetim şirketlerinin sermaye yapısı dağılımından diğer fonlara aktarılabilecek, yine yapılabilecek yatırımlara kadar birçok alanda sınırlamayı beraberinde getiriyor. Peki SPK'nın atmış olduğu aslında bu adım piyasadaki hem yoğunlaşma hem de likitte risklerini ne ölçüde azaltacak dikkat çekiyor, bu tarafını program içerisinde konuşmaya devam edeceğiz. Diğer tarafta ise efendim Orta Doğu'da yaşanan tırmanan gerginlik ve bu gerginliğin tansiyonun özellikle yükselmesi, ABD'nin ve İran'ın özellikle aralarındaki bu gerilimle birlikte ticari ortaklar yönelik ekonomik baskıyı arttırma kararlılığı ve petrol fiyatları, yükselen petrol fiyatları haftaya damgasını vurmaya devam ediyor diyoruz ve hızlıca bu kritik haftayı başlatıyoruz. Bugün önemli bir veri var, büyüme verisi. Bu tarafı yakından takip ederken diğer tarafta özellikle burada atılacak adımlarda dikkat çekmeye devam ediyor. SPK'nın atmış olduğu bu adımlar ne ölçüde tetikleyecek, ne ölçüde aslında riskleri azaltacak, tüm bu detayları konuşacağız. SPK'dan serbest fonlara fren dedik ki önemli gelişmeler yaşandı. Bu anlamda Sermaye Piyasası Kurulu yatırım ortaklarına ilişkin düzenlemeleri yayımlarken halka açıklık oranında hisse alma sınırını getirmesi dikkat çekerken, serbest fon tek başına dolaşımdaki payların %2 ila %8'den fazlasını alamayacak. Aynı yöneticinin aslında yönettiği fonlarda da bir sınırlama var. Sınır %4 ile %16 arasında da olacak. Tüm bu detayları yakından takip edeceğiz. Piyasanın odağı büyüme verisinde efendim. Bugünün önemli verisi olacak. Saatler onu gösterdiğinde 2026'nın ikinci çeyreğine yönelik Türkiye büyümesi yayımlanacak. Bloomberg ET'nin anketine göre dönemsel bazda %1, yıllık bazda ise 2,7'lik bir büyüme beklentisi var. Bu büyümeye dair net ihracat kaleminin katkı yapması bekleniyor öncü göstergelerle birlikte. Peki 2027'nin büyüme beklentisi nasıl şekilleniyor? 4,25'te şekillenirken 2026'nın tamamında ise 3,2'lik bir büyüme beklentisi de var. İç talebin özellikle hane halkı tüketiminin baskılanmaya devam ettiği, yatırım kaleminin yatırım harcamalarının ise büyümeye net bir pozisyon aslında burada pozitif bir katkı sağlayacağı da, büyüme kompozisyonunun bu anlamda daha anlamlı olabileceği bir büyüme kalemiyle, büyüme kompozisyonuyla ikinci çeyrek verisiyle karşılaşacağımızı da söyleyelim. Beklentiler en azından bu yönde şekilleniyor. ABD ve İran arasında saldırılar yeniden başlarken işte bu başlıkla birlikte petrolde yeniden jeopolitik gerilim de yaşanmaya devam ediyor. Ve dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte Kasım vadeli varil fiyatı 90 doların üzerine yeniden çıkıyor diyoruz ve hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Ve bugünün özelinde neleri takip ediyoruz? Türkiye'den gelecek olan işsizlik oranı Temmuz ayına ilişkin veriyi karşılarken daha da önemlisi aslında ikinci çeyrek büyüme kompozisyonunu takip edeceğiz. Sıkı para politikasının etkileri, ama diğer tarafta savaşın özellikle düşük nitelikli mallarda ya da diğer tekstil gibi ürünlerde bir miktar daha pozitif katkı sağlayabilecek net ihracat kaleminin, ki özellikle savaş bölgesinden kayan üretimin Türkiye'ye yönelik burada dış talebi arttırması ve sipariş miktarlarındaki öncü göstergelerdeki pozitif görünüm Büyüme de kendisini gösterecek gibi duruyor ama dönemsel bazda sadece %1'lik bir büyüme beklentiler arasında. Açlık sınırı açıklanacak, saatler 12 gösterdiğinde 14'te ise bankacılık sektörü kar ve zarar tablosunu karşılarken, rakamlarını karşılarken 15'te Almanya'dan TÜFE verisi Ağustos ayına ilişkin karşılıyor olacağız ve iç borçlanma stratejisi ise 17'de içeride gelen veriler arasında olduğunu söyleyelim. Ve efendim evet, içeride önemli bir haberle devam ediyoruz. Hafta sonu gelen, yani cuma günü gelen ama bu haftaya önemli bir etki yaratabilecek fon rehberi beklentiler arasındaydı ki Bloomberg ET'nin ilk aktarımlarına göre bu beklenti söylenmişti. Bu kez Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri yayımladı. Yeni düzenlemenin en dikkat çekici bölümlerinden biri serbest fonların hisse senetlerinde yaratabileceği yoğunlaşma riskine getirilen sınırlar oldu.
1: Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarına ilişkin rehberi 28 Ağustos kararıyla baştan aşağı güncelledi. Yeni sistemde serbest fonların bir şirketin fiili dolaşımdaki hisselerinden alabileceği miktar doğrudan şirketin halka açıklık oranına bağlandı. Buna göre fiili dolaşım oranı %25'in altında olan şirketlerde serbest fon, dolaşımdaki payların en fazla %8'ine, fiili dolaşım oranı %25 ile %50 arasında olan şirketlerde %6'sına, fiili dolaşım oranı %50 ile %75 arasında olan şirketlerde %4'üne, fiili dolaşım oranı %75'in üzerinde olan şirketlerde %2'sine yatırım yapabilecek. SPK yalnızca tek bir serbest fonun pozisyonunu değil, aynı yöneticinin yönetimindeki aynı kurucuya ait serbest fonlar dahil, tüm menkul kıymet yatırım fonlarının birlikte değerlendirilerek toplam fon pozisyonunu da dikkate alarak sınırlandırmalar getiriyor. Serbest fon yatırımcılarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu bir şirkette ise sınır daha düşük tutuluyor. Böyle bir şirketin fiili dolaşımdaki paylarının %1'inden fazlası tek bir serbest fon tarafından alınamayacak. Aynı yöneticinin yönettiği, aynı kurucuya ait serbest fonlar dahil tüm menkul kıymet yatırım fonlarının toplam sahipliği ise fiili dolaşımdaki payların %2'sini aşamayacak. Serbest fonlar açısından bir diğer önemli değişiklik de fon portföyündeki yoğunlaşmaya ilişkin. Yeni düzenlemeye göre fon portföy değerinin %5'inden fazlasını oluşturan sermaye piyasası araçlarının toplam değeri fon portföy değerinin %20'sini aşamayacak. Öte yandan aynı yöneticinin veya üst yönetiminin hakimiyetindeki ihraççıların sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek toplam yatırım da fon portföy değerinin %20'siyle sınırlandırılıyor. Bir serbest fon, tek bir ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının %10'undan fazlasını portföyüne alamayacak. Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarında da sınır %10, diğer kira sertifikalarındaysa %25 olarak uygulanacak. Fon sepeti serbest fonları dışındaki serbest fonlar, diğer fonların katılma paylarına portföylerinin en fazla %15'i kadar yatırım yapabilecek. Tek bir fona yapılabilecek yatırımsa %10'u aşamayacak. Yeni rehberde fonların tek bir ihraççıya yönelik yoğunlaşmasının hesaplamasında yalnızca doğrudan hisse alımı değil, o şirkete dayalı türev araçlar ve swap işlemleri de dikkate alınıyor. Buna göre bir fonun toplam değerinin %10'undan fazlasının, tek bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bunlara dayalı türev araçlara yatırılması mümkün değil. Portföy yönetim şirketleri açısından da yeni bir yükümlülük geliyor. Bir portföy yönetim şirketinin yönettiği aylık ortalama kolektif portföy büyüklüğünün %50'sinden fazlasının serbest fonlardan oluşması halinde, şirketin çıkarılmış sermayesinin %10 oranında nakit artırması için SPK'ya başvurması zorunlu olacak. SPK, fonların yönetim tarafında da yoğunlaşmayı sınırlandırıyor. Bir portföy yöneticisi serbest fonlar dahil en fazla 7 fonun portföy yönetiminde görevlendirilebilecek. Girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları bu hesabın dışında tutuluyor. Mevcut yapısı nedeniyle 7 fon sınırına hemen uyamayan şirketler için kademeli geçiş öngörülüyor.
0: Efendim evet, tüm bu önemli gelişmeleri başlık başlık konuşuyoruz. Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın bizlerle birlikte. Altan, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın Pelin, yayınlar.
0: Şimdi Altan, önce SPK'nın serbest fonlara yönelik bu düzenlemesini genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Kısa bir cevap alayım çünkü çok başlığım var.
2: Evet, doğru. Yani gerekli ama yeterli olmayan bir düzenleme olduğunu düşünüyorum açıkçası. bir geçiş düzenlemesi olduğu kanaatindeyim. Yani piyasadaki sistematik riskin ve piyasa dinamiğinin bozulmadan hızlıca bu geçişi yapabilmesi için şimdilik bu kadar sert düzenlemeler olduğu kanaatindeyim. Bazı yani 10 maddede eğer sıralayacaksak bunun 6-7 tanesi çok olumlu ve piyasaya katkı sağlayan faktörler, düzenlemeler. Ancak diğerlerinde bazı düzenlemelerin gelmesi gerektiğini, özellikle sermaye piyasasının gelişmesi adına istenen hedefe ulaşmakta tam olarak faydalı olabileceği düşüncesinde emin değilim açıkçası.
0: Peki, şimdi hemen şöyle bir başlıkla başlamak isterim. Halka açıklığı düşük şirketlerde serbest fonların alabileceği payın sınırlanması sence bu piyasadaki hem fiyat oluşumu konusunda hem de likidite açısından nasıl bir sonuç yaratır?
2: Şimdi tabii bazı şeyleri sınırladılar. Dolayısıyla özellikle bizim şikayetçi olduğumuz aşırı büyüme, koordineli işlemler, arşa çıkan değerlemeler vesaire. Bunları sınırlayacak bu açıdan olumlu. Fakat tabii daha önceki uygulamalarda olduğu gibi biraz kurunun yanında yaş da yanması söz konusu açıkçası. Onu da söylemem lazım. Şimdi bizim daha önce şu ana kadar geldiğimiz konjonktürde sorunlarımız nelerdi? Birincisi bu fonların borçlanması. Bu konuda atılan adım bence çok olumlu. Yani pay repo konusuyla ilgili atılan adımın çok olumlu olduğu kanaatindeyim. Bence en önemli adımlardan biri bu. İkincisi özellikle bu serbest fonların sınırlandırılması, yani ağırlıkların sınırlandırılması aslında genel olarak tüm düzenlemeler için şunu söyleyebilirim. Serbest fonlar tür olarak, yani fon türü olarak biraz günah keçisi ilan edilmiş gibi duruyor. Hı hı. Ben sorunların hiçbir zaman fon türleriyle ilgili olduğunu düşünmedim açıkçası. O yüzden yani şunu net olarak söyleyebilirim ki aslında şu anda piyasada konuşulan endeks değişiklikleri, fiili dolaşım oranları vesaire, bunlar dahil olmak üzere bence asıl problem suni fiyat oluşumu ve koordineli işlemlerdir. Dolayısıyla bunlara yönelik adımlar gelmedikçe fon türleriyle ilgili ne kadar önlem alırsanız alın BIST 30 sınırlamalarını da düşündüğünüzde biz bu problemlerle yeniden karşılaşabiliriz. Öncelikle bunu söylemem lazım. Mevcut hesaplamalardan BIST 30 endeksini muaf tuttuğunuzda evet, daha blue chip BIST 30 şirketlerine talep gelecek. Teminatlandırma da burada çok önemli. Bu belki biraz göz ardı ediliyor olabilir. Halbuki yani BIST 50 şirketleri için de aslında daha değişken bir durum var. Çünkü teminatlandırma BIST 30'a biraz daha kaymış durumda. Bu yüzden aslında çok olumlu bir görülse de eğer endeks değişikliği kriterlerini biz değiştirmezsek veya şu anda tartıştığımız, yani biz şu anda endeks değişikliği neden tartışıyoruz? Fiyatlar çok yukarı gelip mekanik olarak endekslere bu şirketlerin girme sebebiyle. Bu girme sebebini değiştiremediğimiz sürece biz ne kadar endeks kriterini değiştirsek değiştirelim, İçine biz değerleme kriteri koymadığımız takdirde biz bunlarla devam edeceğiz. Yine yaşayacağız bu problemleri. Yani Eylül ayında önümüzdeki 15-20 gün içerisinde endeks değişikliği açıklanacak. Burada girmesi muhtemel şirketler var. Bunları düşündüğünüzde aslında eğer o değişiklikler olursa bu düzenlemelerin bir kısmı bence ters ayakta kalacak. Birincisi bu. Onun dışında yani bu 10 maddenin hepsini madde madde saymaktansa sadece 2 maddeyle ilgili fikirlerimi söyleyeyim.
0: Lütfen.
2: Birincisi bu serbest fonların işte ağırlıklarıyla ilgili dediğim konu. Bence fon yöneticisinin genel olarak alfa yaratma, değer yaratma, endeksten ayrışma, bir fon yöneticisinin kendi tarzını fona yansıtma gibi kriterlerini veya faktörlerini biraz sınırladı. Bu dünyada bunun örneği var mı emin değilim açıkçası. Ama ya bunun böyle çok sert bir önlem olduğunu düşünmemekle beraber fon yöneticilerinin fona katkılarını eklemekte biraz zarar gördüğü kanaatindeyim. Ve çoğu fonun getirilerinin uzun vadede birbirine yaklaşması riski söz konusu. Bu da performans ve fon piyasasının gelişimi açısından bence biraz eksik. Bu tarafı belki yeniden değerlendirmek gerekebilir. Ama bence daha önemlisi özellikle borç alıp verme etkisi olmayan portföy yönetim şirketlerinin, ki mevcut ekonomi yönetiminin bankacılık sektörüne muadil olarak sermaye piyasalarını öne çıkarmak istediğini çok iyi biliyoruz. Bu piyasanın genişlemesini istemesini çok iyi biliyoruz. Fakat sermaye şartı, bu sektöre getirilen sermaye şartı maalesef bu sektörün daralmasına sebep olabilir önümüzdeki dönemde ve bu bence istediğimiz bir şey değil. Evet. O yüzden bu geçiş sürecinde bu kadar sert önlemler alındığı kanaatindeyim. Ve piyasa dinamiği ve sistematik riski önlenmesi açısından bence çok önemli kararlar. Fakat önümüzdeki dönemde bazı maddelerin yeniden düzeltilebileceğini düşünüyorum. Bir şey daha ekleyerek çok uzatmayayım. Daha önce halka arz furyasında da aynı şeyler oldu. Orada da getirilen bazı önlemler yine bazı fon türlerini dışarıda bıraktı ve adaletsiz bir durum yarattı. İşte halka arzlara serbest fonların girememesi, blok işlemlerinde aracılık edememesi gibi. İşini düzgün yapan, temel analize dayalı iş yapan serbest fonlar açısından düşündüğünüzde bu adaletsiz durum yaratıyor. Yine aynı şey oluyor açıkçası. Dolayısıyla bunun biraz daha ayrıştırabilmek için aslında piyasada genel olarak işlemlere odaklanılırsa, yani en basitinden seans sonlarında dark pool'da eşleşme seanslarında yapılan işlemleri bile dikkate alsanız burada bence çok şey değişir. O yüzden sadece bunu da belirtmek istedim. Genel olarak düzenlemelere çok olumlu bakmakla beraber birkaç maddede hedeflenene ulaşmak konusunda tam başarılı olabilir miyiz emin değilim.
0: Peki Altan, çok teşekkür ediyorum ayrıntılı aktardığın, açıkladığın bizlere. Evet, sana da güzel bir seans günü diliyoruz efendim. Evet, bugünün konusu aslında büyüme verisi konusu ama daha önemlisi yatırımcının uzun süredir beklediği SPK'dan atılan adımın şöyle bir piyasaya olan etkisini değerlendirmeye devam edelim. Her pazartesi olduğu gibi Evren Kırıkoğlu ile birlikte başlayalım. Evren hoş geldin, günaydın.
3: Günaydın Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, şimdi Evren, sermaye piyasası kurulu yatırım fonlarına ilişkin rehberde kapsamlı bir değişikliğe gitti. Öncelikle sen nasıl değerlendiriyorsun bu değişikliği? Özellikle SPK neden bu dönemde fonların yoğunlaşma riskine müdahale etme ihtiyacı duyduğu yabancı kurumlardan gelen de uyarılar üzerine? Şöyle bir genel değerlendirmeyle başlayalım.
3: Evet, yani süre gelen bir enflasyonla mücadele programı ve genel ekonomik program var. Bunun sebep olduğu genel ekonomik koşullar var. Yapılan yeni düzenlemenin detaylarıyla ilgili az önce Altan da çok güzel zaten noktaları özetledi ama daha makro bir pencereden konuya baktığımızda biz bu kadar hem TL'nin değerini, Türk lirasının değerini korumak için rezervlerin birikme ihtiyacı, işte yabancı sermayeyi buraya çekmek için ve içeride dolarizasyonu engellemek için bu kadar yüksek faiz maliyetine tüm kesimler olarak hem tüketici hem üretici kesimler başta sanayiciler olmak üzere bu kadar fazla yüksek maliyete katlanırken bu sermaye çekmemiz sadece işte kısa vadeli sıcak parayla değil aynı zamanda varlık piyasalarını da daha orta vadeli ve nihayetinde umuyoruz ki daha uzun vadeli şekilde yabancı kaynak çekiyor olabilmemiz lazım. Yani böyle bir denge kurabiliyor olmamız lazım. Bunun da içerisinde varlık piyasaları dediğimiz zaman ilk etapta yani sıcak paradan sonra akla gelenler tahvil ve hisse senedi tarafı. Hisse senetleri tarafında birikimin bu kadar yüksek, yani hem döviz kurlarındaki istikrar hem enflasyonla mücadelede bir takım gecikmeler olsa da işte İran savaşı vesaire gibi dışsal faktör

0: sebebiyle yine de iyiye gidişin yavaşlayarak da olsa böyle dönemlerde sürdüğü bir noktada biz hisse senetlerine gerekli ilgiyi göremiyorduk. Hatta bir de bunun üzerine çeşitli yurt dışı kurumlarda işte MSCI'den ve diğer derecelendirme kuruluşlarından bu yönde yani buradaki fiyat oluşumunun sağlıklı olmadığını, şirket değerlemelerinin sağlıklı oluşmadığına dair de eleştirilerin geldiğini görüyorduk. Dolayısıyla burada ödenen bir bedel var ama bunu çok parçalı bir yapboz gibi düşünürsek bazı parçalarda arzu edilenin ve hedeflenen nihai sonuca kıyasla tezat yaratacak gelişmeler söz konusuydu. Bir kere burayı çözümleme amacı güdüyor tepeden baktığımızda birinci anlamda. İkincisi de burada baktığımız zaman yani şeyde fiyat oluşumunda ve yurt içi piyasa oluşumunda yani bazı şirketlerin fon yapılarında hem fon özelinde hem de ana şirket özelindeki yoğunlaşmalardan dolayı değerlemeler arasında farklılıklar oluştuğunu görüyorduk. Yani karlılık oranlarıyla veya nakit akışıyla ölçeklendirilemeyecek biçimde şirket değerlemeler arasında büyük farklar oluştuğunu ve bunların giderek birikmede devam ettiğini. Yani herhangi bir bu anlamda şey gelmezse müdahale veya en azından piyasayı normalleştirici adım atılmazsa bu dengesizliklerine gitgide büyüyüp ileride bir çıkış olması ihtiyacının zaruri olması durumunda daha büyük finansal istikrar da belki izledilebilecek boyutta bir düzeltme ihtiyacı olabileceğine tanıklık edecektir. Onun da önüne geçmek için yani biraz da burada finansal istikrarı ve gelecekte oluşabilecek olumsuz bir senaryoyu engelleme amacıyla atılan bir adım olarak görüyorum. Elbette yine az önce altında özetlediği gibi onun cümlesini kullanacağım. Yani kurunun yanında yaşında yandığı bazı noktalar var. Özellikle şirketler bazındaki bu yeterlik ihtiyacının, oradaki sermaye ihtiyacının oluşması ve diğer serbest fonlara dönük işte kuralların daha kısıtlayıcı olması. Yani fon yöneticisinin daha kısıtlayıcı hale getirmesinde belki bir takım ufak uyarlama ihtiyaçları haiz olabilir. Ama genel yani onların ötesinde bu kurunun yanında yaşın yandığı konuların ötesinde genel olarak baktığımızda orada bir takım riskleri engelleme. Bu da işte hem yabancı sermaye akımlarının hem de içeride fiyat oluşumunun daha sağlıklı oluşumuna çıkabilmesi için atılması gereken adımların atıldığını izliyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. Hani eksik noktalar, diğer noktalar önümüzdeki dönemde tekrar tartışma konusu olabilir ama bu fiyat oluşumunun sağlıklı oluşması, daha gerçekçi oluşmaya başlayacak olması bence makro açıdan baktığımızda daha büyük kazanım gibi duruyor.
1: Peki, yani düzenlemede bir de bu soruyu sorup bu konuyu geçmek istiyorum sonrasında. Portföy yönetimlerine yönelik sermaye şartları ve serbest fon ağırlığı da yüksek şirketlere getiren ek sermaye yükümlülüğü de dikkat çekiyor bu düzenlemede efendim. Sence bu adım Evren özellikle sektörde bir konsolidasyona yani aslında küçük bir PYŞ'nin birleşmesine, küçük PYŞ'lerin bir araya gelmesine ya da piyasadan çıkmasına sebebiyet verebilir mi?
0: Ya o kesinlikle bir sermaye ihtiyacı yaratacak. Bu sabah da ben de Twitter'da işte fon yöneticilerinin yaptığı paylaşımlara bakarken işte öz kaynaklardan karşılanacak veya olmadığı sermaye artışına gidilecek gibi açıklamalar görüyorum. Yani o mutlaka bir beraberinde şey getirecek. Burada herkes bunu tabii ki karşılayamayabilir. Yani çok hani ufak ölçekte çalışan, butik ölçekte çalışan veya daha sınırlı bir çevreli, daha orta ölçekli bir büyüklüğü yöneten fon yöneticileri açısından evet yani kaçınılmaz olarak maalesef. Yani o anlamda sektördeki çeşitliliği, yönetici çeşitliliğini, butik hizmet sağlayıcıların sunduğu çeşitliliği maalesef kısıtlayabilecek bir gelişim. Ama yani bu biraz şey gibi hani kurallar çok serbestti, işte suistimal edildiğini ve risk biriktirdiğini gördük. Bu düzenlemeye ihtiyaç kalmasaydı ya şu an bunu konuşmuyor olurduk. Yani sektörün kendi içerisinde vermesi gereken burada bir muhasebe de var. Maalesef yani kurunun yanında elbette yaş dayanıyor ama eğer hiç müdahale edilmeseydi daha büyük riskin birikeceği bir noktaya gelecektik. Mutlaka sektörde bir konsolidasyon olacaktı sorunun cevap vermek gerekirse. Önümüzdeki dönemde fiyatlama sürecinde normalleşme izlendikten sonra belki yine çeşitli güncellemelere veya uyarlamalara gidilebilir. Yani şu aşamada ama dediğin doğru bir konsolidasyon gerekli olacak veya bazıları sektörden çekilmek zorunda kalacak gibi duruyor. Satın alımlar olur mu? Çünkü orada da farklı görüşler var. Hani zaten o flow bir yerden akacaksa yani fonlardan çıkan para zaten zaruri olarak diğer tarafa kayacaksa, diğer daha büyük rakiplere kayacaksa onlar için de satın almak için para ödemeye gerek kalır mı? Ondan emin değilim ama bu biraz sektör dinamikleriyle alakalı. Önümüzdeki dönemde bunları daha yakından gözleriz diye düşünüyorum.
1: Peki Evren gelelim bugün bir de büyüme verimiz var. Büyüme verisi yılın ikinci çeyreğine ilişkin bir büyüme. Burada bir büyüme kompozisyonunda değişiklik görür müyüz? Özellikle net ihracat kaleminin katkı yapması, diğer tarafta ise

0: ise özel tüketimin baskılanmaya devam etmesi gibi bir kompozisyon beklentiler dahilinde en azından öncü göstergeler. Savaşın olumsuz tarafının olumlu tarafı olarak nitelendirebiliyoruz. Belki orada üretimin Türkiye'ye kayması olarak. Sen büyümeden bugün ne bekliyorsun? Bir sürpriz gelir mi? Yoksa bu büyüme kompozisyonu 3. çeyrekte daha da kendini net bir şekilde göstermeye devam eder mi?
1: Evet. Şimdi sürpriz derken yani piyasadaki ortalama beklentiyi iyi analiz etmemiz lazım. Ben beklentiler arasında büyük farklılıklar olduğunu görüyorum. Çok fazla evet. Katılımcı da zaten anketlere baktığım zaman geçmişe kıyasla, önceki verilere kıyasla o kadar fazla katılımcı da katılım sağlamıyor. Dolayısıyla hani bugün basit bir şekilde piyasada beklenti diye dile getirilen seviyelerin ne ölçüde kapsayıcı olduğundan emin değilim. Ama yine de ortaya çıkan şeyleri sayılarla mukayese edecek olursak ben İşte yıllık yaklaşık 2.9'luk bir yıllık bazda yani ikinci çeyrekten ikinci çeyreğe çeyreklerin yıllık değişimi olarak baktığımızda oluşan beklentiyi biraz fazla iyimser bulduğumu söyleyeyim. Çünkü alt detaylara baktığımızda zaten büyümenin yaklaşık işte %55'ini harcamalar metoduyla gidecek olursak özel tüketim harcamalarından teşkil. %30 civarı yatırım harcamaları, kalanı diğer kalemlere bölünüyor. Stok değişimleri de dahil olacak biçimde içine. Burada bunların tüm öncü göstergelerine baktığımız zaman hemen hemen her alanda aslında biraz hız kaybı oluşması gerektiğini görüyoruz. Yani tüketime dair, yatırımlara dair, net ihracata dair değişkenlere baktığımızda yani perakende satışlardan tut, işte sanayi üretiminin, perakende satışlardaki hız kaybından tut, sanayi üretimindeki daralmaya kadar hatta yani belli sektörleri hariç tuttuğumuzda daha da netleşiyor oradaki tablo. İşte ciro endekslerinden tut, kredi değişimine kadar, işte anketlere kadar. Burada baktığımız zaman ve gayrimenkul ve inşaat sektörü göstergelerine kadar ki orada da yani gayrimenkul tarafında ciddi anlamda bir yavaşlama hız kaybı olduğunu da zaten biliyoruz sektör özelindeki verilerden. Ve küresel ithalat fiyatları ışığında her ne kadar ihracat tarafı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dayanıklı kalmış olsa da ithalat faturamızı sürekli artıyor olması bunun yansımaları ışığında baktığımızda ben şeyden emin değilim. Yani bu kadar bu belirtildiği kadar yüksek anketlerde belirtildiği kadar yüksek bir büyüme oranı çıkarmaya emin değilim. Çeyreksel olarak yani geçen çeyrek zaten yatağa yakındı çeyreksel büyüme. Bu çeyrekte ona yakın bir seviyede çıkması açıkçası şaşırtıcı olmaz. Tabii burada sürpriz oluşturabilecek konu yani kamu harcamaları tabii ağırlığı düşük o kadar çok belirleyici değil ama bütçe açının ima ettiği seviyelerle ulusal hesaplar altındaki kamu harcamaları arasında bir tutarsızlık var. Veriler arası benim uzun zamandır dile getirdiğim çok da açıklaması bence net olmayan bir tutarsızlık var. Bir orası biraz belirleyici olacak. Bir de tabii ki herkesin malumu stok değişimleri orada sürpriz yaratabilir. Ama onlar hariç tuttuğumuzda en azından gözlemleyebildiğimiz veya tahmin edebildiğimiz kısımları baz aldığımızda ben ortalama tahminlerden daha zayıf bir büyüme açıklanabileceğini düşünüyorum. Biraz Merkez Bankası'nda belki beklentisi bu yönde olduysa eğer emin değilim sadece speküle ediyorum. Belki bu normalleşme diyelim. Piyasadaki faizlerdeki normalleşme sürecine erken start vermesi de belki bununla alakalı olmuş olabilir. Çünkü onların da tahminleri zaten çıktı açının enflasyon mücadelesine olumlu katkısının artacağı yönünde. Yani negatif çıktı açının artacağı yönünde bir onlara da beklentisi var. O da zaten tutarlı olur. Dolayısıyla ben bugün şu an piyasada konuşulan seviyelere kıyasla daha zayıf bir büyüme açıklamasını bekliyorum.
0: Peki. Merkez Bankası demişken o zaman sana sorayım. Bugün büyüme kompozisyonunda net bir resim aslında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak bir çıktı açı görüntüsü olduğu noktada Eylül'de faiz indirimini bekler misin? Tam 10 gün sonra kararı da karşılayacağız. Dolayısıyla orada herhangi bir değişiklik gelir mi senin kararında?
1: Ya görmeyiz diye düşünüyorum. Yani umuyorum diyemeyeceğim neye göre çünkü faiz indirimini umuyoruz umuyoruz gibi bir tartışma ortaya çıkar ama ya benim açımdan zaten bu geçen hafta başında açıklanan karar bile sürprizdi. Normalleşme de buna diyemiyorum. Tırnak içinde herkes normalleşme diyor. Piyasa faizi, efektif piyasa faizi 40'tan 37'ye geriledi diye. 37 de şansa politika faizine tekabül ediyor diye. Buna normalleşme diyemeyiz. Çünkü hala likit de fazlası olan bir piyasada işte telkin yoluyla diyelim veya işte iletişim yoluyla faizin 37'de oluşması söz konusu. Tamamen hiç piyasa serbest bırakırsa 35,5'ta şu an oluşuyor olması gerekirdi. Dolayısıyla bu 37'de ne kadar normalleşmiş bir faiz bize gösteriyor emin değilim. Dolayısıyla orası bile o tanım bile benim için soru işareti. Dolayısıyla tamamen hani nerede oluşması isteniyorsa arzu ediliyorsa orada o faizin oluşturulabildiği bir piyasada bir indirim daha ihtiyaca dayalı mı olacak yoksa tercihe mi dayalı olacak? Burası bence soru işareti. Ben 37'ye inişim bile ihtiyaç değil tercihle oluşunu gördüğüm için Eylül ayında bu daha da fazla yani aşağı zorlanmaması gerektiği taraftarıyım diyeyim.

0: biraz daha piyasanın, bir de tabii elimizde veri kalmayacak, olmayacak. Yani 40'tan 37'ye inmesinin rezervler ve sermaye akımları üzerindeki etkisini bir haftalık veriyle değil, biraz daha uzun bir süreçte gözlemlemek bence daha sağlıklı olur. Daha itidalli olur. Şeye katılıyorum bu arada, bir parantez açayım. Yani 40 faizin başarıp 37 faizin başaramayacağı çok da bir şey yok. Yani yabancı şey de olsa, yurt içi dolarizasyon da olsa, insanlar oradaki işte 3 puanlık yıllık nominal faiz etkisiyle TL tercihlerini büyük ihtimal değiştirmezler. Ama en azından etkileri görüp, biraz daha sayısal etkileri görüp, rezervler üzerindeki ölçülebilir etkileri gördükten sonra bu kararı almak bence daha sağlıklı. O yüzden benim beklentim hayır yapılmaması yönünde önümüzdeki hafta. Ekim ayı toplantısı burada gerçek anlamda bir normalleşme için daha uygun aday olur diye düşünüyorum. Ama ben böyle düşünüyorum, ama geçen hafta da şaşırdım. Yani biraz sürprize uğradığımı itiraf edeyim. Dolayısıyla yani bekleyip göreceğiz. Çok biraz belirsizliğin arttığı dönemlerdi. Yani Merkez Bankası tam olarak neyi düşünüyor, neye göre hareket ediyor? Mevcut verilerle mukayese ettiğimizde, işte İran Savaşı'nın gidişatı olsun, son 2 aydaki enflasyon verilerinin yukarı yönlü sürpriz yapması olsun, bunlarla mukayese ettiğimizde biraz tahminlerle gerçekleşmenin birbirinden ayrıştığı bir dönemdeyiz para politikası anlamında.
1: Peki Evren, son olarak bir de bu hafta yatırımcı neye dikkat edecek?
0: Bu hafta Perşembe günü enflasyon verisi açıklanacak. Ağustos'un enflasyon verisi. Ona odaklanmamız lazım. Küresel takvime baktığımızda çok fazla böyle oyun değiştirici bir veri yok. İşte PMI hareketleri açılacak küresel olarak. Ama zaten ondan ziyade Amerikan istihdam verisi, tarım dışı istihdam verisi Cuma günü küresel piyasaların radarında olacak. Geçen haftaki gelişmelere baktığımızda merkez bankalarının politika faizlerinin gidişatına dair yönlendirmenin biraz netleştiğini görüyoruz. Özellikle Fed tarafında Jackson Hole'da verilen toplantılar. Özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın, yani Merkez Bankası'nın yeni başkanı Warsh'un o hiç piyasaya sinyal vermeyen, sözlü yönlendirmeyi tamamen sonlandırmak isteyen iletişim tarzından biraz çıktığını, biraz tahmin edilene kıyasla daha sert durdu, daha şahince bir duruş sergilediğini piyasalar gördü. Ama bu beraberinde bir risk getiriyor. Yani piyasa bence buna sevinmemeli. Warsh işte daha şahince bir duruş sergiledi diye buna sevinmemeli. Çünkü olur da Eylül ayında Fed'in faiz arttırması veya daha sıkılaştırıcı yönde bir sözlü de olsa bir mesaj vermesi durumunda Kasım ayındaki Amerikan seçimlerinden önce Trump'la yeni Fed Başkanı Warsh'un birbirine girmesi, yani sürtüşmesi söz konusu olabilir. Ki bu da çok şaşılacak bir şey değil, çünkü eski başkan Powell'da hatırlanacak olursa yine Trump birinci Amerikan başkanlığı döneminde getirmişti. Yani kendi getirdiği Fed başkanıyla sürtüşmesi daha önceden yaşamadığımız bir şey değil. Aynı durum Warsh için de söz konusu olabilir. Dolayısıyla geçen haftaki mesajlar ışığında işte bu haftaki süreç, faizlerdeki oynaklığı, uzun vadeli tahvil faizlerindeki oynaklığı devam edip etmeyeceği gibi konular biraz piyasa dinamikleri yatırımcıların radarında olacaktır. Ama içeride biz daha çok kendi enflasyon gündemimizde yoğruluruz diye düşünüyorum.
1: Peki Evren, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Güzel bir hafta diliyoruz sana. Güzel bir gün diliyoruz. Efendim, evet, Ekim vadeli Viyop 30 tarafındaki açılış da aslında pozitife işaret etti. Pozitif bir fiyatlamadan geçiyor an itibariyle. Borsa açılış beklentisine karşılayacağız. Öncesinde kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Çocuklar okula dönüyor, Aksesler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar...

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden

0: Kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBKart.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.

0: Ve yatırım bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa açılış beklentisini karşılıyoruz ve hemen gidiyoruz. İnfo Yatırım'a İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin. Evet, vadeli taraf pozitif açılışı işaret ediyor. Daha da önemlisi serbest fonlara yönelik getirilen sınırlamalar, bunların etkisi tartışılıyor. Borsaya nasıl yansır bugün açılışta?
1: Evet, günaydın Pelin. Aslında bu konu biraz çok daha detaylı üzerinde konuşulması gereken bir konu aslında. Özellikle de serbest fonların bu risk yoğunlaşmasının azaltılması, sınırlanmasına yönelik gelişmeleri olumlu karşılıyoruz. Ama tabii bunun yanında da BIST 30 ve kamu kurumlarına ağırlığı yüksek olan şirketleri kapsamaması da açıkçası piyasalar açısından pozitif olarak yorumlayabiliriz genel olarak özetle toparlamak gerekirse. Onun haricinde o yüzden de zaten Viyop tarafı biraz daha sınırlı da olsa pozitif yönlü açılmış durumda. Gündem konuları bu hafta oldukça yoğun. Bugün içeride işsizlik oranı açıklanacak, büyüme verisi gelecek ve hafta içerisinde tüm dünyada PMI ve ISM verilerini takip edeceğiz. Ama derseniz bu haftanın en böyle dikkat çekici verileri neler olacak diye sorduğumuzda da Amerika tarafında Cuma günü tarım dışı istihdam verisi ve bizde Perşembe günü enflasyon verisi ön plana çıkacak diyebiliriz. Küresel tarafa baktığımızda risk iştahında tekrar bir bozulma gözlemliyoruz. Özellikle de geçtiğimiz hafta İran ve Umman arasında bir anlaşma söz konusuydu. Burada yeni bir koridor oluşturulması gemi geçişleriyle ilgili. Fakat bu durum şu anda rafa kalkmış durumda. Özellikle de petrol fiyatlarında bu gelişmelerle birlikte ciddi düşüşler yaşanmıştı, %5, %6'lar gibi. Fakat şimdi hafta sonu ABD'nin İran'ın Lark Adası'na yapmış olduğu saldırıyla birlikte ve İran'ın buna misilleme olarak karşılık vermesiyle birlikte petrol fiyatları tekrar 90 doların üzerine yükselmiş durumda. Bu da piyasalarda biraz daha yurt dışı tarafın daha oynak ve zayıf olmasında etkili oldu diyebiliriz. Diğer taraftan Cuma günü Jackson Hole toplantısı vardı. Fed Başkanı'nın şahin konuşmaları, özellikle de yüksek enflasyonun altını çizmesi ve faiz arttırımlarının halen gündemde olmasının altını çizmesi açıkçası piyasalarda biraz şok etkisi yarattı diyebiliriz. Onunla birlikte tahvil faizlerinde yukarı yönlü seyirler gördük. Dolar endeksi yukarı yönlü döndürdü ve ons altın 4600 dolardan 4430 dolara kadar şu anda gerilemiş durumda. Brent petrole bakıyoruz. Orada da aynı şekilde şimdilik 90 doların üzerinde hareketleniyor. Bizim piyasalarımıza döndüğümüzde aslında Borsa İstanbul biraz daha geçtiğimiz hafta pozitif yönlü ayrışmıştı. Özellikle de Merkez Bankası'nın haftalık repoya dönüşüyle birlikte bu piyasalar tarafında özellikle de bankacılık sektörü hisselerinin %5, %6'lık yükselişi burada BIST 100'ü pozitif yönde etkilemişti. Diğer taraftan şu an için bu hafta biraz önce söylediğim gibi enflasyon verisi önemli olacak Perşembe günü, ama onun öncesinde Cuma günü SPK'nın düzenlemesi daha çok gündemimizde bugün ve haftanın genelinde olacak. Bunları tartışacağız. Bu fonlara yönelik yeni düzenlemenin aslında daha çok ağırlıklı olarak serbest fonların biraz daha regüle edilmesine yönelik olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bunların da tabii ki doğal olarak yatırımcıyı korumaya yönelik olduğunu unutmamak gerekiyor. Onlar için de BIST 30 hisselerinin buradaki tebliğin biraz daha dışında kalıyor olması açıkçası biraz daha o tarafa doğru bir yönelişin habercisi olabilir bu hafta. Evet. Onları takip edeceğiz. Endekste de şu an için 14.600'ün üzerindeki kapanışlar, yukarı yönlü yükselişleri biraz daha pozitif yönlü destek.

0: Aktardık gün için detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz hem info yatırım ailesine hem de sana. Efendim yatırım bültenini noktalıyorum. 9.55'te büyüme özel yayını ile birlikteyiz tekrardan. Hoşçakalın.
1: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
6: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empare

0: Şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Ancak hatırlatalım, bugün büyüme verisi gelecek. Bu nedenle piyasa masasını çok çok kısa yapacağız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Hemen piyasalar diyeyim, sözü sana bırakayım.
1: Evet, vaktimiz kısa. Kısaca biz de özet geçmeye çalışalım. Geçen hafta aslında BIST endeksi için olumlu bir görünüm vardı. BIST 30 için daha da fazla olumlu bir görünüm olduğundan bahsetmek mümkün. Haftalık bazda BIST 30'da mesela %0.4'lük bir değer kazancı olsa da endeks bazında, endeks içinde olan destek finans faktöründeki sert düşüş buradaki yükselişi sınırlayan, puansal anlamda ve yüzdesel anlamda sınırlayan bir etkendi. Destek finans faktöründeki yine cuma günü de %10 değer kaybetmişti. Şimdi küçük hisse senetlerinden büyük hisse senetlerine doğru sermaye piyasası kurulunun fon rehberi gelmesi öncesinde bir pozisyon ayarlamalar başlamıştı zaten. Fon rehberini sabah işlemeye çalıştık. Yorumculardan yorumları alarak gün boyunca devam edeceğiz işlemeye. Ancak şimdi süremiz kısıtlı olduğu için kısaca şundan bahsedeyim. Bugün piyasalara olabilecek etkisinden bahsedelim.
0: Evet.
1: Piyasalarda şimdi sadece fon rehberi değil. Bugün Ağustos vadeli hem pay hem de endeks kontratlarında son işlem günü. Dolayısıyla buradan dolayı bir volatilitenin artması beklenebilir. İki, MSCI'ın endeks giren çıkan hisse senetlerini belirlemesinden sonra bugün pozisyon ayarlamanın son günü. Dolayısıyla bu yeni endeks kriterleri, endeksteki hisse senetlerine geçilecek bazı hisse senetlerinde girenlerde ve çıkanlarda ağırlıkların artıp azalanlarda önemli satışlar veyahut da alışlar görebiliriz. Burası da volatiliteyi artıracak bir etken. Üçüncüsü de fon rehberi. Fon rehberinde artık BIST 30 endeksine pozitif bir ayrımcılıkla çok ciddi bir yere koyulurken diğerlerinde sınırlamalar oldukça sert bir şekilde koyuldu. Dolayısıyla biz buraya da başladığında biz sert fren diye koymuştuk serbest fonlara. Dolayısıyla küçük hisse senetlerinde bu tip fonların ağırlıkta olduğu, çok ciddi pozisyonların olduğu hisse senetlerinde satışların artabileceği bugün, bugünden itibaren, bugün için pozisyonu ayarlama zorunluluğu tabii ki yok. Önlerinde belirli süreler var.
0: Evet.
1: Ama buradan BIST 30 endeks hisselerine geçiş olabilir. Dolayısıyla volatilitenin yüksek olduğu, yatırımcının oldukça dikkat etmesi gereken, çok fazla kaldıraçlı pozisyon almaması gereken bir gün geçireceğiz diyebiliriz.
0: Ve bu son sözle beraber biz de yine hemen büyüme özel yayınına devrediyoruz efendim.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Ve Yatırım Kulübü'nde hoş geldiniz efendim. Büyüme Özel Yayını ile birlikte karşınızdayız. Değerli konuklarımla birlikte Büyüme Özel Yayını gerçekleştiriyor olacağız. Birazdan dakikalar sonra Büyüme'nin ikinci çeyreğine ait veriyi de karşılıyor olacağız. Bloomberg HT Baş Ekonomistimiz Aslı Savranoğlu, Seren Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Emrah Aktuğ ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk
2: Pelin. Hoş bulduk. İyi yayınlar Pelin Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Efendim hemen şöyle izninizle Aslı ile başlamak istiyorum. Aslı, çok kısa beklentiyi alayım senden.
1: Yani çeyreksel bazda ikinci çeyreğin birinci çeyreğe göre bir büyüme göstermesini bekliyoruz ama daha kompozisyonda farklı bir görüntü olacak diye bekliyoruz. Yaklaşık %1 ikinci çeyrek büyümesi birinci çeyreğin daha üzerinde olacak. Yıllık bazda da %2.7-3 arasında değişiyor yıllık tahminler. Bahsettiğim gibi biraz daha kompozisyonun farklı olduğu, özel tüketimin biraz yavaşladığı, bunun yerine net ihracatın katkısının biraz daha yüksek olduğu bir çeyrek görmeyi bekliyoruz.
0: Peki.
1: Bu arada Pelin, başlarken söylemek istediğim bir şey var. Evet. Tebrik etmek istiyorum seni çünkü doçentlik ünvanını aldın. Çok mutluyuz senin için. Umuyorum profesörlüğünü de görmek üzere.
0: Çok teşekkür ediyorum Aslı. Çok incesin. Çok çok sağ ol. Uzun zamandır bir emek veriliyordu. Bu süreçte yani bütün sevdiklerimin desteğiyle birlikte de başarıyla tamamladık. Çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi hemen diğer değerli konuğuma dönmek istiyorum. Evet Emrah Hocam, ne dersiniz? Çok kısa bir değerlendirme sizden de alayım. İkinci çeyrek birinci çeyreğe göre daha mı iyimseriz?
3: Ben de öncelikle tebrik ediyorum Pelin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun.
3: Evet yani burada çeyreklik olarak %1'lik bir büyüme beklentisi var piyasada ama çok dağınık bir beklenti var. O yüzden çok daha pesimist beklentiler de var. Ben birinin altında bir çeyreklik büyüme bekliyorum açıkçası. Çünkü birçok faktör var. İşte savaş. Savaşın çok ciddi bir şekilde devam ettiği bir dönemdi. O yüzden talebin baskılandığı, riskin yüksek olduğu, altın fiyatlarının düşüşte olduğu, oradan bir servet etkisinin olduğu bir dönemdi. Bunlarla birlikte de zaten çok ciddi şekilde indikatörlerde, işte reel kredi kartı harcamalarında mesela çok ciddi bir düşüş trendi görmüştük. Perakende de trendde bir kırılma görmüştük. Yine artış gözüküyordu ama trendde bir kırılma görmüştük. Yani bunların hepsini düşündüğümüzde ben çeyreklik %1'in altında kalacağımızı düşünüyorum. Yıllık olarak da 2,5 altında gelir gibi duruyor bu noktada.
0: Peki Ayhan Bey, birinci çeyreğe göre nasıl bir performans görürüz sanayide? Siz nasıl geride bıraktınız ikinci çeyreği?
2: Şimdi Pelin Hanım, bizim açımızdan yani sanayi ayağında baktığımızda maalesef birden kötü de olabilir gibi bir durum var. Ama tabii ki bizim...

0: payımız ufak olduğu için sanayinin büyümeye katkısı muhtemelen başka yani tüketim ve inşaat gibi dallardan, turizmde de gerçi bir yavaşlama olduğunu biliyoruz. Büyüme verisi 2,5-2,7 civarında gelebileceğini tahmin ediyoruz. Bunları söylerken kapasite kullanım oranlarımızda ikinci çeyrekte yavaşlama oldu. İhracatımızda %10 mertebesinde bir artış var. İthalatta %4,5 mertebesinde bir artış var. Onlar biraz pozitif olabilir ama sonuçta sanayinin birinci çeyrek gibi maalesef negatifte kalabileceğini üzülerek tahmin ediyoruz.
1: Peki şimdi efendim evet Bloomberg KT'nin anketine göre Türkiye ekonomisinin 2026'nın ikinci çeyreğinde dönemsel bazda %1, yıllık bazda ise %2,7'lik, 2026 yılının tamamında ise %3,2'lik büyümesi bekleniyor. Burada birinci çeyreğe yönelik öncü göstergelerde aslında net ihracat kaleminin katkı yapabileceği ve yatırımların katkı yapabileceğine dair beklenti varken beklentilerin de epey bir aralıkta olduğunu da görüyoruz diyelim ve hemen şöyle verinin geldiğini takip ediyorum. Evet, yıllık gayri safi yurt içi hasıla verisine baktığımız zaman ikinci çeyrek verisi Nisan ve Haziran aylarını kapsayan veri de yılın ikinci çeyreğinde %2,3'lük bir büyüme artış yaşadığını takip ediyoruz ki özellikle tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü 2026 yılının ikinci çeyreğinde %13,3 seviyesinde artış kaydederken diğer faaliyetler incelendiğinde 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım ve ormancılık balıkçılık sektörü 13,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı, sosyal hizmet faaliyetleri %4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %3,3 seviyesinde artış kaydederken diğer hizmet faaliyetleri 3,2, sanayi sektörü 2,4, finans ve sigorta faaliyetleri 2,1, gayrimenkul faaliyetleri 2,1, mesleki, idare ve destek hizmetleri faaliyetleri %2 oranında, ticaret, ulaştırma ve konaklama tarafında ise 0,5'lik bir artış kaydederken iktisadi faaliyetler arasında tek bir sektör daraldı. O da inşaat sektörü, %1,9'luk bir daralmaya işaret ettiğini takip ediyoruz efendim. Bunun yanı sıra özellikle burada hemen şöyle hızlıca diğer sektörler bağlamında da yine mevsim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre ise %1'lik bir artış beklentisi vardı. Beklentilere paralel geldi. %1,1'lik bir artış kaydetti. Ve burada 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise 2,3'lük bir artışa dikkat çekiyor. Bir önceki çeyrekte 0,3'lük bir artış vardı. Ancak bu çeyrekte, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre daha ılımlı bir artış, 1,1 seviyesinde artış kaydettiğini takip ediyoruz. Hane halkı ve nihai tüketim harcamalarına baktığımız zaman ise 2026 yılının ikinci çeyreğinde %3,5'luk bir artışa işaret ediyor. Ancak birinci çeyrekle kıyasladığımız noktada da 5,1 seviyesinden 3,5'a gerilediğini takip ediyoruz ki burada en büyük aslında harcama yönüyle hesaplamada en büyük kalemi oluşturan nihai hane halklarının tüketimi olarak da söyleyebiliriz. Diğer tarafta kamu harcamalarında sert bir daralma var. 0,8 seviyesinde bir önceki çeyrekte artış yaşanırken kamu harcamalarında ise %1,8'lik bir daralmanın yaşandığını takip ediyoruz. Sabit sermaye oluşumu ise 0,6 ile birlikte sınırlı bir katkı yaptığını takip ederken mal ve hizmet ihracatı bir önceki çeyrekte %12,7'lik bir daralmaya işaret ediyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada ise 3,4'lük bir daralmaya gerilemekle birlikte burada şunu söyleyebiliriz. Özellikle ihracat tarafındaki daralmanın

0: sınırının en azından boyutunun küçüldüğünü bize gösteriyor. Diğer tarafta ithalat kalemine baktığımız zaman ise ikilik bir önceki çeyrekte ithalatta bir daralma vardı. Daralmanın ikinci çeyrekte ise boyutunun daha da genişlediğini, 6,4'e geldiğini takip ediyoruz. Aslı, hemen hemen rakamları okumaya çalıştım, değerleri okumaya çalıştım. İstersen 2,3'le ve 1,1'le çeyrekten çeyreğe göre başlayalım. Nasıl bir veri bu?
1: Aslında çok beklediğimizde paralel geldi içerik olarak da özellikle harcama tarafından bakacak olursak bir kere şunu net olarak görüyoruz. Özel tüketimin ikinci çeyrekte yavaşlamış olduğunu söyleyebiliriz. Mevsimsellikten arındırdığımızda ikinci çeyrek birinci çeyreğe göre %1,3 özel tüketim harcamalarının azaldığını görüyoruz. Devletin yine tüketim harcamalarında da %2'lik bir azalma var. Buna karşılık net ihracatın katkısının da pozitif olduğunu görebiliyoruz. Yani çeyreksel olarak baktığımız zaman ihracat yaklaşık %6 artarken ithalat 1,8 daralıyor. Dolayısıyla aslında beklediğimiz bir kompozisyon ve birinci çeyreğe göre biraz daha farklı bir kompozisyon. Şu anlamda bir evet yani özel tüketimin birinci çeyrekte de bir yavaşlama eğilimi gösterdiğini görmüştük ama uzun zamandır ilk defa belirgin bir daralma görüyoruz özel tüketimde. Yani bu gördüğümüz 2024'ün ikinci çeyreğinde daha önce çeyreksel bazda bir daralma görmüştük. Ondan beri gördüğümüz ilk daralma diyebilirim. İkinci olarak da net ihracatın katkısı da uzun zamandır hep negatifti. Yani ithalatın artışı. Bu arada fiyat etkisinden arındırdıktan sonra bakıyoruz bunlara. Dolayısıyla ithalatın aslında daraldığını, miktar olarak daraldığını, ihracatın da ikinci çeyrekte biraz konjonktürel, biraz bu savaşın etkilerini de gördük burada. İşte pazar kaymalarından vesaire de bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun bir miktar yansımasıyla birlikte net ihracatın da uzun zamandır ilk defa pozitif bir katkı yaptığını görüyoruz. Bu anlamda biraz daha aslında görmek istediğimize daha yakın bir senaryo. Biraz yatırım tarafı çok hareketli değil. Yatırımda yani daralma yok ama büyüme de yokmuş gibi gözüküyor. Ama sonuçta biraz daha dezenflasyonu destekleyici bir büyüme kompozisyonu yaşamışız gibi gözüküyor ikinci çeyrekte.
0: Peki Emrah Hocam, siz ne dersiniz? Dezenflasyon sürecine destek veren bir kompozisyon mudur bu? Özellikle harcama tarafıyla başlayalım.
2: Evet, yani bu noktada artık bunu kesinlikle görüyoruz diyebiliriz. Yani sıkı para politikası çalışıyor. Talebi yavaşlatıyor. Talebi yavaşlattığını artık bence bu noktada da gerçekten çeyrekler sonra ilk defa bu kadar bariz bir şekilde görüyoruz. Tabii ki hala pozitif ama çok ciddi bir sapma var önceki çeyreklerle kıyasladığımızda. O yüzden buradaki yavaşlamayı görebiliyoruz. Ya burada tabii sadece sıkı para politikası değil, üzerine gelen risk artırımı, savaşlar, yine dediğim gibi altındaki düşüş, hızlı düşüş. Bunların hepsinin birleşimiyle birlikte burada bir yavaşlama gördük ve bu belirsizlik ortamında yatırımın da düşmesini beklerdik. Ki onda da çok ciddi bir düşüş olmuş. Evet, işte uluslararası ticaretteki ikame etkisiyle birlikte ihracat kompozisyonu biraz daha bizim lehimize işlemiş diyebiliriz. Ama bunların hepsi aslında geçen aylardaki gelişmelere baktığımızda beklediğimiz gelişmelerdi. Ben o yüzden gelen verinin beklentilerle oldukça uyumlu geldiğini düşünüyorum. Çok sürpriz bir kalem açıkçası şu noktada göremiyorum.
0: Peki şimdi buradaki ana göstergelerden bir tanesi kamu harcaması da var. Kamu harcamasının şu anda 1,8'lik nihai tüketim harcamasında kamuya ait bir daralmanın olduğunu da gösteriyor bize. Bu kalemi nasıl okumak lazım?
2: Yani kamudaki daralma zaten sıkı para politikası ile birlikte eşgüdümlü bir şekilde hareketi gerektirdiği bir hamle olarak her zaman söyleniyor zaten bu dezenflasyon sürecinde. Bu çeyrekte burada ciddi bir katkı gördük bu taraftan diyebiliriz. Yani bunun birazcık dönemsellikten arındırılıyor ama yani çeyrekten çeyreğe buradaki etki değişebiliyor. Bundan dolayı bence bir önümüzdeki çeyrekleri de görerek tam olarak bu konuda yorum yapmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ama en azından bu çeyrekte gördüğümüz kadarıyla sıkı para politikasına eşlik eden bir mali politika etkisini burada görmüş olabiliyoruz. Çünkü ciddi bir sıkılaşmanın göstergesi olmuş oluyor bu -1,8'lik oran.
0: Peki şimdi Ayhan Bey, Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte 2,3 büyürken sanayide büyüme bu veriye göre 2,4 oldu. Siz gerçekten üretim tarafında bu büyümeyi hissediyor musunuz? Yoksa burada sektörler ve şirketler

0: Aslında çok daha farklı bir tablo mu var?
1: Pelin Hanım, öncelikle ben yanıldım. Ben sanayi ayağında biraz daralma olabileceğini de söyledim ama tahmin olarak 2 ile 2,5, 3 arası bir beklentimiz vardı. 2,3 gelmesi aslında çok beklentilerden uzak değil. Tabii ki veri olarak baktığımızda az önce siz de söylediniz, kamu harcamasındaki 1,8'lik daralma bence hem çok önemli hem de çok olumlu ve değerli. Yani büyümemiz azalsın ama sıkı para politikasının enflasyonla ilgili mücadelede esas başarı oradan geçtiğini biliyoruz. Çünkü malumunuz bütçe açıklarımız 1,3 trilyon seviyesinde. Burada cidden bir kemer sıkmaya ihtiyaç var. Bir diğer ayak da tahmin edemediğimiz, malumunuz deprem yaralarını sarıyoruz biz 3. senedir, hatta 4. sene neredeyse geliyoruz. Onun azalıyor olması, inşaatı 1,9 küçülttüğünü görüyorum. Tabii bir de en önemlisi, tarımda 13'lük bir artış var. Bu seneki yağışların ne kadar Türk ekonomisine katkıda bulunduğunu görüyoruz. Aslında muhtemelen 3. çeyrekte de bu etki olumlu olarak yansıyacaktır. Bilgi ve iletişimde 8,6'lık bir büyüme var. Bu da yeni 5G'ye geçmemizin etkisi olabileceğini düşünüyorum. Ama yani 2,3'lük bir büyümeyi çok kötü diyemeyiz. Evet, bir öncekine göre 2 puan aşağısında ama yaşadığımız yani sıkıntıları da biliyoruz. Hakikaten ihracatta ikinci çeyrekte %10'luk bir artış olmasına rağmen Türkiye çok hızlı bir gelişme sağlayamıyor. Malumunuz, burada ben hemen kurlara da gireceğim. Gerçi son bir ayda kurlarda bizim lehimize bir hareketlenme de var. Ama bunu zaman içerisinde umarız daha iyi bir seviyeye gelerek bizim ihracatlarımız bir taraftan hızlanırken ithalatın da yavaşlamasını temenni ediyoruz.
0: Peki, şimdi hemen şöyle ben imalat tarafındaki fiyatlamayı da geçmek isterim. Şimdi bir tarafta baktığımızda burada sanayi sektöründe özellikle 2,4'lük aslında bir büyümenin kaydettiğini takip ettik ama imalat sanayiye geldiğimiz noktada aynı şey geçerli mi diye baktığımda bir önceki çeyrekte özellikle 1,3'lük bir burada daralma vardı. Şu anda 2,4'lük bir artış var. İmalat sanayi tarafında da ayrıntılı bilgiyi açtığım zaman aslında bu da önemli. İnşaat tarafına baktığım zaman ise inşaat tarafında 3,2'lik bir artış varken 1,9'luk daralmayla birlikte tek daralan sektör olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sanayide birinci çeyreğe göre bir iyileşmenin birinci çeyreğe göre diyorum pardon. Evet, birinci çeyreğe göre iyileşmenin yaşandığını gösteriyor bize bu veri. Şimdi büyümenin sektör dağılımında çok daha belirgin bir ayrışma da var karşımızda. Özellikle tarımda %13,3, bilgi iletişim 8,6, sanayi 2,4 ile birlikte manşetin üzerinde büyümenin kalitesi açısından bu kompozisyon bize neyi gösteriyor?
2: Aslında şunu görmüştük, yani sanayi üretim verilerine baktığımız zaman ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre biraz toparlanma olduğunu görmüştük. Dolayısıyla biraz bu anlamda bizi şaşırtmadı ama buradaki toparlanmanın hep şunu konuşuyoruz. Aslında sektörler bazında çok büyük bir farklılıklar olduğunu, yani bütün genele yayılmış bir toparlanma değil de bazı sektörlerin özellikle sanayi üretimini sürüklediğini, bu sektörlerin başında da özellikle işte savunma harcamaları gibi ya da işte biraz daha işte bilgi işlem vesaire gibi biraz bu tarafla ilgili özellikle işte diğer ulaşım araçları vesaire bu tarafta bazı sektörlerin büyümeyi sürüklediğini gördük ikinci çeyrekte. Buna karşılık aslında özellikle düşük teknoloji, orta düşük teknoloji sektörler uzun zamandır son dönemdeki konjonktürden de aslında yani hem rekabet koşulları hem de gerçekten hani buradaki pazarların kaymasından bir miktar olumsuz etkilenmişti. son dönemde savaş sonrasında bir miktar bunların döndüğü bazı sektörler gördük. İşte deriydi, giyimdi, tekstildi, bir miktar buralarda bir hareketlenme görüyoruz ama yine de geriye dönüp eski yıllarla kıyasladığımız zaman oldukça zayıf bir görüntü var. Dolayısıyla yani buradan şunu söylemek mümkün sanayi üretimiyle ilgili. Evet, ikinci çeyrek bir toparlanma görüyoruz burada üretim tarafında ama bunun sektörler bazında farklılaştığını, gene yayılmış olmadığını, bazı sektörlerin daha fazla üretimi sürüklediğini, özellikle bazı sektörlerin de başka koşullardan, yani başka koşullar derken işte rekabet, teknoloji vesaire gibi koşullarla geride kalmaya başladığını, buradaki sanayinin içindeki kompozisyonu da aslında değiştiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan inşaat tabii ki çok iyi gitmeyen sektörlerden bir tanesi. Buraya baktığımız zaman son 3 çeyrektir aslında çeyreksel bazda daraldığını görüyoruz inşaat sektörünün. Bu da biraz aslında özellikle yüksek faiz, yani bu dezenflasyon programının bir miktar yan etkilerinden bir tanesi belki demek lazım. Konut fiyatları tarafında da, konut satışları tarafında da aslında o tarafta da çok hızlı bir biraz normalleşme olduğunu belki söylemek mümkün ama inşaat sektörü bu anlamda yüksek faiz ortamından negatif etkilenen sektörler arasında görünüyor. Diğer taraftan ne gördük? Perakende satışlar tarafında da, yani ulaştırma ticaret tarafında da, satış demeyeyim de ticaret tarafında da yine oldukça son 3 çeyrektir oldukça durgun bir görüntü var. Bir büyüme de yok. Aynı zamanda yani yatay seyrediyor diyebiliriz. Yine burada da görece yüksek seyreden o faiz ortamının ve enflasyon sürecinin etkilerini bu anlamda burada da ikinci çeyrekte bu sektörde de görmüş gibiyiz.
0: Peki sana bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi özellikle burada sıkı para politikası ve yüksek reel faiz ortamını devamını düşündüğümüzde bugün yatırımların 0.6'ya kadar gerilemesi, yani düşük bir oran bahsediyoruz, evet, aslında aynen, yavaşlaması, finansal koşulların reel ekonomiye katkısı açısından aktarımının güçlendiği bir ortam oluştu diyebilir miyiz buradaki ana hikayede? Çünkü yani bu yavaşlama finansal koşulların reel ekonomiye aktarımının
2: yani burada iki tane etki de var bence Pelin. Yani bir tanesi tabii görece yüksek seyreden bir maliyet koşulları. Yani faizlerin görece yüksek seyredip aslında üretimin maliyetini yüksek tutuyor olması tabii ki etkenlerden bir tanesi. İkinci etken de özellikle bu savaşın ortaya çıkması ve hala daha uzamasıyla sonuçta o anlamda bazı belirsizlikler de artıyor. Yani sadece ikinci çeyrek için zayıfladığını gördük bir varının. Üçüncü çeyrek için beklentiler de çok iyi gözükmüyor. Yani iki saatte yönelim anket artına baktığımız zaman, reel kesim güven endeksinin altına baktığımız zaman üçüncü çeyreğe ilişkin yatırımların seyri orada yine zayıf bir görüntü sergiliyor. Dolayısıyla bir, bu belirsizlik bence mutlaka etkili. İki, tabii ki maliyet koşulları da etkili olacak. Şimdi yani sonuçta şunu gördük, bu ayla birlikte aslında Ağustos sonuyla birlikte fonlama faizinde yaklaşık bir 3 puanlık bir gerileme gördük. Sonuçta bunun bir şekilde kredi kısıtları, yani kredi büyüme kısıtları sonuçta orada kredi faizi üzerinde bir baskı yaratıyor olsa da yine de kredi faizinin bu fonlama oranındaki düşüşü takip etmesini bekleriz belli bir oranda. Şimdi bunların yatırımları canlandırmak konusundaki etkilerini izleyeceğiz tabii ki ama bahsettiğim belirsizlik ortamı da aslında bu anlamda buradaki geçişkenliği sınırlayacak etkilerden birisiymiş gibi gözüküyor. Dördüncü çeyreğe ilişkin belki biraz daha olumlu olabiliriz bu anlamda. Hem biraz daha maliyetlerin gerilediği hem de belki biraz daha belirsizliğin azaldığı bir ortam hem yatırımları hem üretimleri bir miktar daha destekleyebilir.
0: Peki şimdi diğer tarafta hemen şöyle Emrehan Hocam, siz ne dersiniz? Bugün tarım %13,3'lük bir büyümeye katkısı var. Bilgi iletişime bakıyoruz, 8,6'lık bir büyümeye katkısı var. Sanayi 2,4 ile birlikte manşetin hemen üzerinde kaldı. Bu kompozisyon büyümenin kalitesi açısından size ne söylüyor?
3: Tarım tarafı zaten fazlaca yine mevsimsel diyebiliriz. Yani geçen yıl çok kötü gelmişti tarım verileri. Bu yılda görece hava şartlarından vesaire dolayısıyla çok daha iyi geliyor. İyi gelmeye de devam edecek gibi duruyor. Asıl diğer sektörlere geldiğimizde normalde belli başlı sektörlerin para politikasına daha hassas olduğunu biliyoruz. İşte imalat

0: sektörü, inşaat. Bunları çok daha ciddi bir şekilde cevap vermesini beklerdik ve inşaat bu şekilde aslında ciddi cevabını veriyor. Çok ciddi negatif seyrediyor. İmalatta tam bunu göremedik bu çeyrekte. Bence bu yine normalde görmemiz gerektiğinden çok daha iyi performans gördük bence. Bunun asıl sebeplerinden biri yine savaştan gelen ikame etkisi ve aynı zamanda o
1: Geçmişin
0: kondisyondaki o
1: olması.
0: değişikliğin devam ediyor olması. Aslında da bahsetti. Yüksek teknoloji ürünleri olan o kayış, belli başlı sektörlerin özellikle işte savunma sanayinin öncülük ettiği belli başlı sektörlerin ve onu beslediği diğer sektörlerin öncülüğünde sanayide köprü büyümeyi devam ettiriyor ve orada o yüzden bence beklenenden sanayi tarafında beklenenden daha iyi performans gözlüyoruz. Ama inşaat tarafında para politikasının sıkılığından dolayı yine döngüsel olmasından dolayı negatif seyri artık ciddi bir şekilde görmeye başladık 2026 yılında. Hizmetler ise bir düşüş var geçmiş performansına göre ama o çok daha ılımlı. O, ve de yine kurdaki değerlenme ile birlikte o yapısal dönüşümün gerektirdiği şekilde imalat sektöründen o hizmeti olan geçiş devam etmeye devam ediyor 2026 yılında da. Fakat orada da bir yavaşlama sinyallerini görmeye başladık. Sadece bu çok daha ılımlı gerçekleşiyor. O yüzden genel kompozisyona baktığımızda hizmet sektörünün ağırlık artışı bu yılda da devam edecek gibi duruyor.
2: Peki, Ayhan Bey, siz ne dersiniz? Bugün sanayide büyüdüğünü gördük 2.4 seviyesiyle birlikte. Ancak üçüncü çeyreği de biraz konuşmak isterim sizinle. Sipariş, kapasite kullanım oranı, üretim hacmi açısından nasıl bir üçüncü çeyrek geçiriyorsunuz? İç pazarda mı, ihracatta mı daha fazla zorlanıyorsunuz? Bu da önemli.
1: Pelin Hanım, öncelikle bir iki noktaya da değinmek
2: Tabii
1: istiyorum
2: lütfen.
1: sorularınızdan önce. Yatırım, makine ve tesisat yatırımlarında 1.6'lık bir artış olmuş. Bu yeni geldi bu veri elime benim. Bu aslında çok önemli. Yani beklemediğimiz kadar önemli diye düşünüyorum. Sizin sorularınıza gelince tabii ki inşaattaki azalma önümüzdeki dönemde de azalacak. Çünkü malumunuz faiz oranları çok yüksek. Ev satın alma veya yatırım yapma konusunda insanlar çok muktedir değiller. Deprem yatırımları da azalacağı için önümüzdeki aylardaki yani üçüncü çeyrekte yine inşaatta azalma olacaktır. Tarımda biraz daha artma olabilir. Ama bunları görüyoruz. Nerede zorlandığımız sorusu aslında en önemli soru bizim için Pelin Hanım. Hakikaten ihracat artık yapılamaz seviyeye neredeyse geldi. Çok zorlanıyoruz. Çünkü firmalarımızda son 4-5 yılda işçilik maliyeti neredeyse oransal olarak yani %10'lardan %40'lara kadar tüm maliyetleri içerisinde artış olan firmalarımız var. Ve maalesef biz bu artışları birçok üründe yansıtamıyoruz. Yansıtabilsek sorun değil ama bir taraftan Çin'in rekabeti, öbür taraftan bizim artan maliyetlerimiz rekabet gücümüzü çok arttırıyor. Sıkıntı çok rekabet çekmemize neden oluyor. Bir diğer konu da bazı ülkeler ki bunların başında Çin geliyor Pelin Hanım, %34'e kadar ihracatçısına dönüşüm desteği oluyor. Bizdeki bu destek malumunuz şu anda 3 mertebesinde. Bizler de en azından geçici süre olarak benzer olmasa da bütçelerimizin el verdiği oranlarda desteklenmemizin gerektiğine inanıyoruz Elin Hanım.
2: Peki Ayhan Bey, bir de şunu sormak istiyorum. Bugün finansman erişimde son aylarda atılmak istenen adımlar da var. Bu konuda bir rahatlama görür müsünüz? Özellikle faizlerdeki düşüşün bundan sonraki süreçte düşüş beklentisi en azından yatırım ve işletme sermayesi kredilerine yansıması açısından sanayici açısından ne kadar yeterli olur büyümeye katkısını daha da ortaya çıkarabilmek için?
1: Pelin Hanım, büyümeye katkısı bu desteklerin hemen olması çok olası değil. Bu hafta malumunuz geçen hafta Sayın Sanayi Bakanımız Fatih Kacır Bey önemli bir desteği açıkladı. 250 milyarlık KOBİ'lere yönelik desteği. Burada kriter faiz oranı %37 mertebesinde günlük faizlerden çok aşağıda. Artı eğer siz çalışan sayısını azaltmayacağını garanti ediyorsanız %12'lik bir sübvansiyon da var. Tabii ki bu uygulanmasını da bekleyeceğiz. Bir Eylül itibariyle başlıyor. Çok değerli ve çok önemli buluyoruz. Ama bunların meyvelerini hemen görmemiz söz konusu değil. Belki 27'de başlayacağız onları görmeye diyebilirim.
2: Peki son olarak bir de önümüzdeki 6 ay için sanayicinin yatırım kararını değiştirebilecek ya da etkileyecek bir kritik eşik nedir? Bu bağlamda merak ediyorum. Yani daha düşük faiz mi? Evet. Daha güçlü iç talep mi? Kurda farklı bir denge beklentisi mi? Nedir sizin için kritik bir eşik?
1: Şimdi Pelin Hanım, kritik olan tabii ki faizlerin yavaş yavaş düşüyor olması. Yani Eylül ayıyla birlikte biz en az 200 bas puan bekliyoruz azalmasını, ama esas kritik olan, az önce de söyledim, son bir ayda kurlarda enflasyona yakın bir gelişme oldu. Bunun artarak veya benzer bir şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Çünkü Türkiye hakikaten ihracatla büyüyen bir ülke. Dolayısıyla bizim ihracat rakamlarımızın artık aylık bazda 30 milyar dolarları gördüğümüz dönemlere gelmemiz lazım ki bunu yaşayabilelim. Tabii ki burada da kritik nokta kurların artık 3 yılı geçti baskıda olması, enflasyonla mücadele çerçevesinde biraz daha rekabetçi kurlarla kapasitelerimizi arttırmak, büyütmek veyahut yatırım yapma kararlarını verebiliriz ancak. Bu haliyle çok zor gözüküyor.
2: Peki. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, çok çok teşekkür ediyorum Ayhan Bey, katıldığınız için, aktardıklarınız için. Güzel bir gün diliyoruz ve hemen Aslı seninle devam edelim. Şimdi burada özellikle net dış talep tarafına değinmek istiyorum. İhracat 3,4 artarken ithalatta da 6,4'lük bir gerileme. Buradaki ithalata büyümeye olumlu katkı sağlasa da aynı zamanda iç talep ve yatırım iştahındaki zayıflığın bir göstergesi de olabilir mi? Nasıl görüyoruz?
3: Evet, yani tabii ki burada mutlaka ithalat tarafında, çünkü yani biz değer olarak burada artışların devam ettiğini görüyoruz. Mesela son Temmuz ayında %5 civarında yıllık artış da gördük. Yılın ilk yarısında da bu yıllık artış var, ama burada aslında ayırt ettiğimiz zaman fiyat etkisi ve miktar etkisini, bu ithalattaki artışın büyük çoğunluğunun fiyat etkisinden geldiğini görüyoruz. Yani hem petrol fiyatları hem de ithalat fiyatlarında ciddi bir artış oldu aslında yılın ilk yarısında ve Temmuz'da da bunun devam ettiğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla özellikle alt kalemlere baktığımız zaman tüketim malı ithalatı gibi, işte biraz aslında sermaye malı ithalatında da var benzer bir yavaş seyir. Bu taraflar yavaş. Dolayısıyla biraz önce konuştuğumuz yani tüketim malını bir miktar iç taleple ve iç tüketimle özdeşleştirmek mümkün. Sermaye malı ithalatını da yatırımlarla özdeşleştirmek mümkün. Dolayısıyla buradaki yavaşlama aslında iç talepteki hem tüketim hem yatırım iştahındaki yavaşlamayla paralel seyrediyor. Dolayısıyla evet, net ihracatın pozitife dönmüş olması. Yani şimdi net ihracatın katkısının ne zamandan beri pozitife dönmüş olduğuna da bakıyorum. En son 2024'ün 3. çeyreğinde net ihracatın katkısı pozitifmiş. Ondan beridir biz yaklaşık 2-4-6 çeyrektir burada negatif bir etki görüyoruz. Yani negatif etki derken ithalatın daha hızlı arttığı miktar olarak, ihracatın daha yavaş kaldığı. Bu anlamda evet, yani ithalattaki yavaşlama kesinlikle o talebin hem yatırım hem tüketim tarafındaki talebin yavaşlamasıyla uyumlu gözüküyor. Onun bir sonucuymuş gibi gözüküyor. Diğer taraftan ihracatta görece de zayıf bir seyirden geliyoruz aslında. Buradaki harekette biraz özellikle biraz önce konuştuk, savaşın etkileriyle bazı pazar kaymaları bize bu anlamda bazı sektörlerde özellikle bir avantaj sağlamış gibi gözüküyor. Yine biraz önce konuştuğumuz üretimle alakalı canlı gördüğümüz işte savunma sanayi ile ilişkilendirebileceğimiz yine bazı sektörlerde pozitif bir ihracat katkısını gördüğümüzü düşünüyoruz. Buradaki aslında olumlu taraf da şu belki Pelin, önümüzdeki dönemde şimdi mesela bu gene reel kesim güven endeksi ve iktisadi yönelim anketinin içlerine baktığımız zaman gelecek 3 aya ilişkin ihracat siparişlerinde bu olumlu seyrin devam ettiğini görüyoruz. Bununla ilgili biraz ihracat tarafında biraz daha aslında olumlu olabiliriz. Yine şey tarafından bakacak olursak, biraz tüketim ve ithalatla özdeşleştirecek olursak, biraz önce konuştuk. Yatırımlar 3. çeyrekte gene zayıf bir görüntü gösteriyor. Şimdilik o tarafla ilişkin ilk sinyaller ve öncü göstergeler zayıf seyrediyor. İç talepte yatay, yani orası daha Temmuz-Ağustos verileri tabii ki elimizde var. Eylül verileri tabii ki elimizde yok ama Temmuz-Ağustos'un şeylerine baktığımız zaman da sanki bu ikinci çeyrekteki zayıf talep görüntüsü üçüncü çeyrekte de devam edecekmiş gibi bir algı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla üçüncü çeyrekte bu net ihracatın olumlu katkısının devam ettiği bir görüntü sanki çok olası gibi gözüküyor. Yani ikinci çeyrekteki bu kompozisyon büyük ihtimalle üçüncü çeyrekte de bu şekilde ilerleyecekmiş gibi düşünebiliriz.
2: Şimdi efendim, evet, özel tüketim tarafının 2.3 puanlık bir katkı sağladığını görüyoruz büyümeye. Kamu tüketim tarafına baktığımız zaman kamu harcamalarında orada 0.2'lik bir daralmaya işaret ediyor. Eksi 0.2'lik bir katkısı var. Yatırım tarafına baktığımız zaman 0.1'lik sınırlı bir katkı olduğunu görüyoruz. Net ihracat kalemine baktığımız zaman yarım puanlık 0.5'lik bir aslında oradaki katkısı dikkat çekerken, stok tarafına baktığımız zaman, stok değişimi tarafında ise 0.5'lik bir negatif katkı yaptığını da görüyoruz. Eksi 0.5'lik bir katkı çıkıyor ortaya. Şimdi hocam, Emrah Hocam, burada özellikle net dış talep tarafında bir ilginç tablo olduğundan bahsediyoruz. İhracatta 3.4'lük bir artış, ithalatta 6.4'lük bir gerilemenin yaşandığını görüyoruz. Yani ithalat düşüşü aslında büyümeye her ne kadar olumlu katkı sağlasa da aynı ölçüde acaba iç talepte ve aynı zamanda yatırım iştahındaki de bir zayıflığın göstergesi olarak okuduğumuzda, işte o yatırım iştahındaki zayıflama bize ne gibi sonuç doğurur?
0: Normalde genel textbook modellerinde işte genel talep kırılmasıyla birlikte ithalatın da yavaşlaması beklenir. Bizde tabii şöyle bir durum oluyor. İthalatın %70'i neredeyse aramalı. Ondan dolayı sanayiyle de çok ciddi bir ilişki var aslında. %15 tüketim malı, %15 de sermaye malı. Ve bu çeyrekte yine Aslı Hanım dediği gibi hem tüketimde hem yatırım mallarında, yatırım tarafında çok ciddi bir yavaşlama gördüğümüz için ithalat tarafında o %30'luk kısımda ciddi bir yavaşlama zaten görmüş olduk. Bununla birlikte sanayi aslında çok düşmedi ama %70'lik dediğim aramal kısmında da ithalattaki yine bir yavaşlama görmüş olabiliriz. Çünkü bu aramalı yoğun sektörler aslında yine daha görece katma değeri daha düşük olan sektörler. Bundan dolayı burada da bir yavaşlama görmüş olabiliriz. Henüz verilere o kadar ayrıntıda bakma fırsatım olmadı. Ama yani bu üç kalemde de dediğim gibi hem tüketim malı %15'lik kısım, hem sermaye malı %15'lik kısım, hem %70'lik aramalı kısmı. Üçünde de bu diğer verilerle düşündüğümüzde üçünde de bir yavaşlama görmüş olmamız çok olası. Bundan dolayı da zaten ithalatta çok ciddi bir yavaşlama görmüş olduk ikinci çeyrek itibariyle. Burada üçüncü çeyrekte de bu devam edebilir. Çünkü bu sıkılık, para politikası sıkılığı ekonomiyi baskılamaya devam edecek gibi duruyor 2026 süresince. Bundan dolayı ithalatta ben açıkçası yukarı yönlü bir sürpriz aslında bu yılın geri kalanında çok beklemiyorum. İthalatta oynaklıklar olabilir. Çünkü dediğimiz gibi bu ihracatta oynaklıklar olabilir. Çünkü ihracatın lokomotifi olan sektörler şu an birazcık oynaklık gösteriyor. Gelen talebe göre çok ciddi şekilde üretimler değişebiliyor. Bundan dolayı orada biraz oynaklık olabilir. Ama yılın geri kalan kısmında ithalat bence bu zayıf seyrini devam edecektir. Bu ithalattaki bu yavaşlama devam edecektir diye düşünüyorum açıkçası.
2: Peki, hemen şöyle yönetmenimden bu grafiği de aslında göstermesini isteyeceğim. Gelir yöntemi tarafına da gelmek istiyorum. Gelir yöntemiyle birlikte gayri safi yurt içi hasıla bileşenlerine baktığımız zaman katma değer içindeki paylarında ikinci çeyrekte iş gücü ödemeleri nominal olarak %36,7 artışla birlikte iş gücünün gayri safi katma değer içerisindeki payı %38,3'ten %38,1'e geriliyor. Net işletme artı katma gelirin payı ise %41,3'ten %41,6'ya çıkmış durumda. Aslı, bu tablo bize özellikle gelir dağılımı açısından nasıl bir resim sunuyor?
3: Yani tabii uzun zamandır aslında biraz konuşuyoruz. Sonuçta özellikle iş gücünün gelirden aldığı, yani iş nasıl diyeyim, ücretli kesimin gelirden aldığı payın zayıfladığı bir ortam görüyoruz bir süredir.

0: bir bu görüntü. Biz burada da kendini gösteriyormuş gibi gözüküyor. Şimdi yani bunu konuşuyoruz aslında ne zamandır ve ileriye yönelik de aslında bu konuda bir herhalde sıkıntılar devam edecekmiş gibi. Çünkü başka bir yani özellikle büyüme kompozisyonlarının değiştiği ve ileriye yönelik de büyüme dinamiklerinin değiştiği, işte yapay zekanın şeyinden bahsediyoruz, katkılarından vesaire bahsediyoruz. Bu ortamlar bir miktar iş gücü ve yani özellikle ücretli kesim açısından biraz daha zorlayıcı ve ileriye yönelik de buradan alacak, gelirden alacak payın biraz daha azalacağı bir sanki ortama doğru bizi sürüklüyormuş gibi gözüküyor. Burayı takip etmek lazım, evet. Yani sonuçta görüntü burada da ikinci çeyrekte de gene bu eğilim devam ediyormuş gibi.
1: Peki hocam, iş gücü ödemeleri nominal olarak tabloda manşette 36,7'lik bir artışa işaret ediyor. Ancak iş gücünün gayri safi yürütücü katma değer aslında içindeki payına baktığımız zaman 38,3'ten 38,1'e geriliyor. İşletme tarafındaki karma gelirin payı ise 41,3'ten 41,6'ya çıkıyor. Gelir dağılımının resmini nasıl bana bu tabloyla birlikte aktarırsınız?
2: Bu direkt enflasyonun yüksek olmasıyla alakalı ve maaşların yapışkan olmasıyla alakalı. Bu ne demek? Geçmişte bu böyle değildi. Çünkü enflasyonların çok daha düşük olduğu için bunu çok ciddi bir şekilde hissetmiyorduk. Ama bu son yıllarda enflasyon artmasıyla birlikte bu paterni her yıl görmeye başladık. Ocak ayında iş gücüne ödenen oran artıyor. Sonra enflasyonla birlikte maaşlar erimeye devam ettiği için bu oranın gitgide azaldığını görüyoruz. Dördüncü çeyrekte en düşük rakamı veriyor. Sonra Ocak'ta maaşların tekrardan yenilenmesiyle birlikte, güncellenmesiyle birlikte Ocak'ta ciddi bir fırlama görüyoruz. Bu belki de son 6 yıldır bu şekilde devam ediyor. Bu dediğim gibi enflasyon yüksek olduğu için maaşlar eriyor. Maaşlar 12 ayda bir yaklaşık ortalama olarak güncellendiği için ve buradaki o yüksek enflasyonun maaşları eritme gücünden dolayı bu oranın çeyrekler ilerledikçe düşmeye devam ettiğini görüyoruz yıl içerisinde. Bu 2027 başında tekrar yukarı yönünü zıplayacaktır. Fakat bunu ben mekanik bir etki olarak görüyorum. Bunun çözümlemek için de tabii bu bir çalışan için iyi bir hikaye değil. Günün sonunda yıl içerisinde alım gücümüzün düştüğünü gösteriyor. Bu paternden kurtulmak için yapmamız gereken tek şey enflasyonu düşürmek. Ama bu %30 enflasyonda bu paterni görmeye devam edeceğiz. Eğer enflasyon %10'lara doğru çekilirse ancak o zaman bu paternin kaybolduğunu göreceğiz diyebiliriz.
1: Peki Aslı, şimdi ikinci çeyrek 5'sini de tamamladık. İkinci çeyrekte 2,3'lük bir büyüme, çeyreklik bazda da 1,1'lik bir büyüme kaydetti. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeleri de masaya koyduğumuz zaman büyümede hızlanma mı yoksa daha belirgin bir yavaşlama mı kompozisyonda ayrı ayrı kalemlerde? Nasıl bir resim sunarsın?
0: Evet, şimdi orada yine bence gene kompozisyon konuşuyor olacağız gibi gözüküyor. Çünkü yani taleple ilgili göstergelere baktığımız zaman o taraftaki yavaşlama eğilimi devam ediyor ama üretim tarafına ilişkin göstergeler aslında o kadar kötü değil. Şimdi mesela gene üretime ilişkin öncü göstergelere baktığım zaman 3. çeyrekte reel kesim güven endeksinin, yani 3. çeyrek derken elimizde Temmuz-Ağustos verileri var. 2. çeyreğe göre bir miktar hareketlendiğini izliyorum. Mesela hizmet güven endeksinde de benzer şekilde 3. çeyrek için Temmuz-Ağustos verileri bir miktar daha hareketli. İnşaat gene zayıf gözüküyor. O tarafta ciddi bir toparlanma eğilimi görmüyoruz. Biraz önce bahsettiğim yatırımlar tarafı zaten çok yavaş seyrediyor. Ve perakende güven endeksine baktığımız zaman da yine orada 3. çeyreğin biraz daha zayıf kalmaya devam ettiğini, zayıfladığını görüyoruz. Dolayısıyla şu kompozisyon değişikliği devam ediyor gibi. Hani bu şeyde gördüğümüz sanayinin biraz daha ilmelenmeye başladığı eğilimin 3. çeyrekte de devam ettiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Ama orada tekrar altını çizmek istiyorum. Yani bu sanayi üretimi derken bütün topyekün bir sanayi üretimi artışından belki bahsetmiyor olmak lazım. Orada gene sektörler bazında bazı sürükleyen sektörler var ve arkadan gelen zorlanan sektörler var. Dolayısıyla biraz bu ayrımı yaparak söylüyorum tabii ki. Çünkü kapasite kullanım oranlarının da yine çok oldukça düşük olduğunu söylemek lazım. Yani kapasite kullanım oranı en son Ağustos ayı verisini gördük diye hatırlıyorum. Ve 2020'lerden beri en düşük seviyelerdeydi. Yine orada da yine sektörel farklılaşmaları görüyoruz. Ama o toplamda bütün imalat sanayinin toplamına baktığımız zaman imalat sanayindeki aslında kapasite kullanımı oldukça düşük seviyelerde. Dolayısıyla sanayinin zorlandığı ama bir miktar daha 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre bir miktar daha toparlanma eğiliminde olduğu, özellikle bazı sektörlerin öncülüğünde devam ediyor diyebiliriz. Burada şimdi şunu izleyeceğiz gerçekten.

0: şunu göreceğiz diye tahmin etmek lazım. Bazı sektörler aslında sadece maliyetten, biraz önce bahsettik, sadece maliyet koşullarından değil, işte geleneksel olarak üretimin işte düşük teknoloji olması, teknoloji üretimi, rekabet, özellikle işte Çin'le olan rekabet vesaire gibi buradaki alanlarda zorlandığından, sadece maliyet koşullarından dolayı da toparlanamayabilir, hala geride kalmaya devam edebilir. Bunu bir not etmek lazım. Bazı sektörler aslında zaten hali hazırda büyük ihtimalle kredi koşulları aslında desteklenen sektörler de var. Zaten o ciddi insentif alan sektörler de var. Dolayısıyla onları da fazla etkilemeyecektir. Dolayısıyla kompozisyona baktığımız zaman aslında biraz önce bahsettiğim talep tarafının biraz daha zayıf olmaya devam ettiği, üretim tarafının bir miktar hızlandığı, ama üretim ve tarafında da hızlanma derken de bunun homojen dağılmadığı, bazı sektörlerin sürüklediği, bazı sektörlerin de aslında zayıf kalmaya ya da görece zayıf kalmaya devam ettiği bir ortam sanki üçüncü çeyrek için gözüküyor.
1: Peki hocam, siz üçüncü çeyrekte ne bekliyorsunuz? Büyümede bir hızlanma mı, yoksa daha da belirgin bir yavaşlama mı? Yani görüntü aslında dezenflasyonla uyumlu bir programın çıktısına mı dönüşür?
2: Dezenflasyon süreci devam edecek. Onunla uyumlu bir şekilde de talepteki o yavaşlamayı görmeye devam edeceğiz gibi duruyor. Bu noktada bence öncü göstergeler de bunu gösteriyor zaten. Yani Temmuz-Ağustos'taki verilerden de bunu çıkarabiliyoruz. Bu sıkı para politikasının etkisi devam edecektir. Ama aynı zamanda savaşın etkisinin artık iyice kaybolduğu bir döneme doğru ilerliyoruz gibi duruyor. Enerji fiyatlarında da geri çekilme devam ediyor. Yani bu çeyrek içerisinde bence ondan dolayı oradan bir olumlu etki yakalayacağız. Üçüncü çeyrek içerisinde. Ama genel görünümüne baktığımızda, yani o bizim kendi ülke içerisindeki durumlardan dolayı, para politikasının sıkılığından dolayı talepteki o yavaşlamanın önümüzdeki çeyrekler boyunca, ben 2027 boyunca da devam edeceğini düşünüyorum. Yani böyle bir ortamda da üretim günün sonunda bu talebi karşılamak için üretiyor. Bundan dolayı çok üretimde bir zıplamada açıkçası beklemek çok mümkün olmayacaktır. Sadece ihracat taraflı belli başlı sektörler, yine her zaman konuştuğumuz gibi savunma sanayi ve onun beslediği diğer sektörlerden gelen bir canlanma bir şekilde büyümeyi bir canlı tutmaya çalışacaktır. En azından pozitif olarak bir baskı oluşturacaktır. Ama onun haricinde geri kalan kalemlere baktığımızda ben bu sermaye tüketimindeki, sermayedeki yavaşlamanın, sermaye harcamalarındaki yavaşlamanın, tüketimdeki yavaşlamanın önümüzdeki iki çeyrekte kesinlikle devam edeceğini düşünüyorum. Bundan dolayı yani bu yılın geri kalanındaki bu yavaş seyir devam edecektir. Üretimde de bahsettiğimiz gibi belli başlı zaten zamanın gerekliliğinden dolayı iyi performa eden sektörler bu performansı devam edecektir. Ama geri kalan diğer sektörlerde bu yavaşlama, bu döngüsel etkiden dolayı sıkı para politikanın sıkı kalması gerektiği bu durumda devam edecektir diye düşünüyorum. Bunun 2027'ye kadar da çok rahatlıkla sarkacağını söyleyebiliriz. Eğer seçim ekonomisi gibi bir durum söz konusu olmayacaksa.
1: Şimdi aslında üçüncü çeyrek verisi geldiğinde ilk olarak en çok hangi veriye bakacaksın? Manşete mi? Hane halkı tüketimine mi? Yoksa yatırımlara mı? Yani yoksa sanayinin performansına mı? İlk bakacağın şey hangi veri olacak orada?
0: Yani aslında tabii öncesinden oldukça iyi tahmin yapabiliyor durumdayız herhalde biraz, çünkü yani onu besleyen gayri safi yurt dışı hasıla tahminli diyeyim, bu veri de bir tahmin çünkü, besleyen verilerin büyük bir çoğunluğu elimize gelmiş oluyor. Dolayısıyla orada benim bakacağım, evet, yani bir nette yani özel tüketim ne kadar yavaşlamış? Buradaki yavaşlama bizim gördüğümüz öncü göstergelerle uyumlu mu? Ve bunu görmek isterim tabii ki. Yatırım tarafı da önemli bence. Çünkü yatırımlarda bir canlanma olup olmayacağını izlemek lazım. Net ihracata ilişkin zaten önceden onu tahmin edebiliyor olacağız. Dolayısıyla onu çok görmek beni şey yapmaz herhalde. Dolayısıyla ilk bakacağım özel tüketim ve yatırımların seyri olacak. Üçüncü çeyrek verisini gördüğümüz zaman. Evet.
1: Güzel. Peki hocam, siz Türkiye ekonomisinin yeniden dengelenip dengelenmediğini anlamak için ilk hangi veriye bakacaksınız üçüncü çeyrekte?
2: Bence bu noktada bir dengelemeden söz etmek çok kolay olmayacak. Şu an bir geçiş sürecindeyiz çünkü. Yani şu anki geçiş süreci de enflasyonu düşürmek üzerine kurulu. Ben bu noktada bir dengelenmeden o yüzden çok rahatlıkla bahsedebileceğimizi düşünmüyorum. Biz hedefimizde bir denge var. Oraya ulaşmaya çalışıyoruz. O yüzden oynaklıkların olduğu bir süreçten de.

0: geçiyoruz. Kısa dönemde sadece asıl bakılması gereken bence de özel tüketim kısmı en temelde. Çünkü oradaki yavaşlama gerçekten bu noktada gerekiyordu. Bu çeyrekte yakalamış olduk. Geri kalan çeyrekte de bunu görmek için ben ilk açıkçası oraya bakacağım. Bunun alt kırılımlarında da tabii normalde beklenen dayanıklı tüketimin daha hızlı yavaşlamasıdır. Ki onu da bu çeyrekte çok bariz bir şekilde gördük. Şimdi baktığım rakamlara dayanıklı tüketimdeki o yavaşlama yarı dayanıklıya göre mesela çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmiş. Bu da yine para politikasının etkinliğinin gerçekleştiğini gösteren önemli bir gösterge. Bunların devam etmesi gerekiyor. Para politika yapıcılar da bunları takip edecektir diye düşünüyorum. Bu noktada dediğim gibi 2026 hatta 2027 sürecinde ilk takip edilen, ilk bakılan veri bence GSYH verisinde tüketim kısmı, özel tüketim kısmı olacaktır.
1: Peki şimdi hemen şöyle bir işsizlik rakamları da karşıladık. Onu da bahsetmesek olmaz. %8,1 seviyesinde Temmuz ayında almış olduğumuz işsizlik verisi var efendim. Burada işsiz sayısı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 150 binlik bir artışla birlikte 2 milyon 860 bin kişi oldu. İşsizlik oranında da 0,5 puanlık bir artışla birlikte 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde 6,8 iken kadınlarda %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Bunun yanı sıra mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranına baktığımız zaman ise 48,1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdamda da bir azalış söz konusu. 388 bin kişilik bir azalma var. Bu da bize aslında şunu veriyor. İstihdam oranında 0,6 puanlık bir azalışa işaret ediyor. Bunun yanı sıra mevsimsel etkilerden arındırılmış iş gücüne katılma oranına baktığımız zaman ise %52,5 seviyesinde gerçekleşirken iş gücü seviyesine iş gücü katılma oranının da düştüğünü görürüz. 0,4 puanlık bir azalma var iş gücüne katılımda. Genç işsizlik ise diğer önemli bir gösterge olmaya devam ederken genç nüfustaki işsizlik oranı Temmuz ayında 1,5 puanlık artışla birlikte %14,5 seviyesine de geldiğini aktarmış olalım. Ortalama fiili çalışma süresi 42 saat gerçekleşirken 6 yıl iş gücü oranı ise işte buradaki veri çok daha dikkatle takip ediliyor. Ekonomistler tarafından da %30,6 seviyesinde ciddi bir artış var. Yani burada da bir önceki aya göre 1,8 puanlık bir artış var. Bunu bahsetmesek olmaz. Sanıyorum artık manşet işsizlikten daha çok odak noktası altı iş gücü değil mi Aslı? Ne dersin 30,6 seviyesine?
2: Evet aynen. Yani uzun zamandır aslında manşet işsizlik rakamı biraz daha geride takip ediyoruz diyelim. Daha çok altı iş gücündeki bozulmayı takip ediyoruz. Daha doğrusu buradaki yüksek seyri takip ediyoruz. Temmuz ayında da buradaki bozulmanın biraz daha belirginleştiğini gördük. Yani şimdi özellikle bu finansal koşullardaki sıkılaşma eğilimi devam ederken biraz önce bahsettiğimiz koşullar tabii ki bir miktar iş gücü üzerinde de etkili olacak gibi gözüküyor. Aslında bakarsak hani %8'ler civarındaki bir işsizlik oranı çok yüksek bir seviye değil ama altı iş gücünün %30'lar civarında seyrediyor olması aslında oldukça yüksek bir orandan bahsediyoruz. Burada Temmuz ayı özeline baktığımız zaman hem istihdamda bir düşüş var hem işsizlik sayısında bir artış var. Aynı zamanda da iş gücü de bir azalış var aslında. Yani iş umudunu kaybedip iş gücünden ayrılan da
1: Var.
2: bir şey var, bir
1: Artış var o
2: artış
1: sayıda.
2: var o sayıda da. Dolayısıyla aslında Temmuz ayı verisi bu anlamda biraz daha iş gücü piyasasına ilişkin bir bozulmaya işaret eden bir veri gibi gözüküyor. Bakalım şimdi bu finansal koşullar tabii ki mutlaka yani bu sıkılaştırmaya görece zayıflayan bu görüntü bir anlamda iş gücü piyasasında da mutlaka bir miktar etkisi olacakmış gibi gözüküyor. Burada da o Temmuz verisinde onu görüyoruz.
1: Emrehan Hocam çok kısa sizden de işsizlik oranı. Link koptu manşetle atıl.
0: Evet, yani ben genelde artık Türkiye'de istihdam verisi denince direkt istihdam oranına bakıyorum. Çünkü işsizlik gerçekten çok tepki vermiyor. Normalde diğer ülkelerde baktığımızda çok daha ciddi bir tepki vermesini beklenirken, Türkiye'de bu işsizlik oranında ciddi bir artış görmüyoruz. Onun yerine ne görüyoruz? İstihdamdan kopuş görüyoruz. İstihdam oranı %50'nin üzerindeydi 2-3 yıl öncesinde, 3 yıl öncesine kadar. Şimdi %48'lere doğru devam ettiğini görüyoruz. Bence o yüzden istihdam oranına çok ciddi bir şekilde bakmak gerekiyor. Altın iş gücü tabii ki de bir gösterge ama tek başına ben açıkçası çok önem atfedilirken biraz dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok kapsayıcı bir gösterge. Yani iş değiştirmeyi düşünenleri dahi yanlış hatırlamıyorsam içine dahil ediyor bu oran. Ondan dolayı zaten yüksek çıkması diğer oranlara göre çok normal. Ben burada birazcık ağırlıklı ortalamanın en azından bu işsizlik göstergelerinin ağırlık ortalamasının takip edilmesi gerektiğini daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ama bu verilerde en çok istihdam oranının takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, katıldığınız için. Güzel bir gün diliyoruz. Doktor Emrah Naktu, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren. Çok çok teşekkür ediyorum Aslı, katkıların için programa. Efendim evet, yatırım kulübünü noktalıyoruz. Birazdan düelloda grafikler üzerinde göstereceğiz verileri. Hoşçakalın.
3: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Reklam.
4: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam. Öncelikli yayın. 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattımdan yürümeyin, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Efendim, Grafik Duellosu'yla karşınızdayız. Evet, Elif Cansever'le birlikte gerçekleştireceğiz. Elif, şimdi bir tarafta büyüme verisini, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme performansını karşılarken diğer tarafta ise istihdam piyasasında özellikle atıl iş gücü ve manşet işsizlik arasında linkin bir kez daha ne kadar kopukluğunun derinleştiğini bize gösterdi aslında. Biraz o tarafa bakacağım ben. Sen de büyümenin kompozisyonlarına bakacaksın değil mi? Önemli bir büyüme verisini karşıladık.
1: Bu sabah itibariyle aslında bir miktar daha daralan bir büyüme verisini karşıladık. Ben de birazcık o veriye ve alt kalemlerini inceleyeceğim Pelin.
0: Peki, başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Başlasın Grafik Duellosu diyoruz efendim ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Evet, atıl iş gücü Temmuz ayında %30'a ulaştı, %30'u da aştı hatta. Şimdi işsizlik oranı ve atıl iş gücünü aslında burada aktaran bir grafik karşımızda. Aradaki linkin koptuğunu da size burada net bir resimle göstermek istiyorum ama öncelikli olarak şöyle bir istihdam piyasasının ana verilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Temmuz ayında 0.5 puanlık bir artışla 8,1 seviyesine ulaşan bir manşet işsizlik olduğunu görüyoruz. Genç nüfusta da burada bir artış var işsizliğinde. Genç nüfusun işsizliğinde ise 1,5 puanlık bir artışla birlikte 14,5 seviyesine de geldiğini takip ettik. Şimdi diğer tarafta ise potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranına baktığımız zaman Temmuz ayındaki artış oranı 1,8 puanlık bir artışla birlikte 30,6 seviyesine ulaştı ve %30'u aşan bir atıl iş gücü olduğunu söyleyelim. Ancak istihdam verisi son aylarda, hatta son yıllarda para politikasının etkilerini işsizlik üzerinde değil, istihdam oranındaki azalışta gösteriyor. %50'ler seviyesinden, hatta %50'nin üzerindeki seviyeden gerilen seviye şu anda son veriyle birlikte 48,3 seviyesinde gerçekleştiğini gördük ki Temmuz ayında sadece bir önceki aya göre 388 bin kişilik bir azalmaya işaret etti. Bu oran erkeklerde %65,5 iken kadınlarda ise %31,4 seviyesinde oldu. Sadece burada istihdam payında da azalış değil, iş gücüne katılım oranında da bir azalış gerçekleşti. Bir önceki aya göre 238 bin kişi iş gücüne katılım oranında bir azalma ile birlikte aslında 0.4 puanlık bir azalışla 52,5 seviyesine geldiğini de görüyoruz. Şimdi burada bu grafikte manşet işsizlik ve atıl iş gücü arasındaki fark önemli. Neden önemli? Bugün baktığımız zaman ilk bakışta iş gücü piyasasında oldukça güçlü bir tablo varmış gibi duruyor. Ne ile birlikte? 8,1'lik manşet işsizlikle birlikte. Ancak atıl iş gücüne geldiğimiz zaman, atıl iş gücünde yani geniş tanımlı işsizliğe baktığımız zaman çok daha farklı bir resim ortaya çıkıyor. %30,6 seviyesiyle birlikte 2025 civarına geldiğimiz noktada 2025 yılında %32,1 seviyesine yükselmiş. Ancak her ne kadar bir miktar gerilese de hala %30'un üzerinde. Yani aslında kabaca çalışma çağındaki iş gücünün 1/3'üne yakını bölümünde yeterli ve istenen ölçüde bir istihdam edilememe problemini bize aktarıyor atıl iş gücü. Burada önemli ayrım şu, atıl iş gücüne baktığımız zaman yalnızca dar tanımlı bir işsiz olarak kabul eden işsizlerden değil, aynı zamanda zamana bağlı eksik istihdamdakileri ve potansiyel iş gücünü kapsayan 30,6 seviyesinde gerçekleşen atıl iş gücünden bahsediyoruz. Dolayısıyla işsiz değil ama istediği kadar çalışamayan veya çalışmak isteyen fakat çeşitli nedenlerle aktif iş arama kriterlerini karşılamayan kişileri de kapsayan bir orandan bahsediyoruz. Dolayısıyla iki farklı fotoğraf İstihdam piyasasında karşımıza çıkıyor. Ama şunu da unutmayalım Elif, alt kriterde hem istihdamda hem de iş gücüne katılım oranında da bir azalış var.
1: Buradan hemen geçelim Pelin aslında büyüme verilerine. Zahiyeni karşıladık, üzerine de birazcık konuştuk ama detaylarını incelememiz gerekirse yıllık bazda 2,3 seviyesinde büyüyen bir büyüme verisini görüyoruz. İkinci çeyrek verisi görüyoruz ve burada bir miktar daralma görüyoruz. Çünkü birinci çeyrekte 2,6 seviyesini görmüştük. Özellikle milli gelir tarafına baktığımızda 2024'te 3,5 seviyelerinden 2025'te 3. seviyelerine çıkmıştı. Birinci çeyrekte 2,6 seviyesinden ikinci çeyrekte 2,3 seviyesine kadar bir düşüş gördük. Yıllık bazda 2,3 seviyelerini konuşurken çeyreklik bazda ise 1,1 seviyelerini konuşuyoruz ki burada özellikle beklentilerin 1 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunların alt kalemlerine baktığımızda ise aslında asıl büyük kalemin tarım, ormancılık ve balıkçılık tarafından geldiğini %13,3 seviyesiyle hatırlatmam gerekir. Buradan da alt kalemlere baktığımızda bilgi iletişim 8,6 ile tarım, ormancılığa eşlik eden sektörlerden. Hemen alt kalemleri incelersek özel tüketim tarafında birinci çeyrekte gördüğümüz daralmanın ikinci çeyrekte de devam ettiğini, buradaki yavaşlamayı takip ediyoruz. Mevsimsellikten arındığında %1,3 seviyesine kadar bir azalış görüyoruz özel tüketim tarafında. Keza burada yıllık bazda baktığımızda 3,5, çeyreklik bazda baktığımızda ise 1,3 seviyesinde ve buradan devlet tüketimine baktığımızda ise %2'lik bir daralma var, azalma var o tarafta. Asıl büyük katkı net ihracat verisinden geliyor. Keza bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Bir miktar daha iktisadi yönelim anketinde ve aslında reel kesim güven endeksinin altında ve iktisadi yönelim anketinin özellikle altında net ihracat tarafını görmüştük. İthalat ve ihracat tarafına baktığımızda ise ihracatta yukarı yönlü bir büyüme takip ediyoruz. Yıllık bazda %3,4 seviyesinde bir büyüme var. İthalat tarafında ise %6,4'lük bir daralma olduğunu söyleyebiliriz. Bunun alt kalemlerine baktığımızda ise aslında petroldeki yükselişin ikinci çeyrekte, özellikle henüz ikinci çeyreği tamamlamadık ama bir miktar daha yükselen fiyatların bu tarafta etkili olduğunu, ikinci çeyrekte yaşadığımız ve üçüncü çeyrekte henüz görmediğimiz petrol fiyatlarının keza üçüncü çeyrek için de bir miktar daralma bekleniyor. Henüz tam verileri karşılamadık ama ikinci çeyrekte bir miktar daha petrol fiyatlarının yükselişinin bu tarafta etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bunların altına baktığımızda ise tüketim malı ithalatı tarafında, yani iç talep tarafında bir miktar daha daralmaların eşlik ettiğini, sermaye malı ithalatında yavaşlamaların olduğunu, yani yatırımlar tarafında yavaşlamalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem tüketim tarafında hem de iç talep tarafında, yatırımlar tarafında bir miktar daha azalışlar, daralmalar söz konusu. Sanayide iyileşme var ama bu iyileşme %2,4'lük bir iyileşme var. Ama bu iyileşme genele yayılmış bir iyileşme değil. Savunma sektörü gibi öne çıkan sektörlerde iyileşmeler görüyoruz. Yani sanayideki iyileşmenin, %2,4'lük iyileşmenin genel sanayinin tümüne yayılmış bir iyileşme olduğundan söz edemeyiz. Bunun sektörel bazda farklılaştığını hatırlatmam gerekir. Mesela inşaat tarafı çok da iyi gitmiyor. O tarafta %1,9'luk bir daralma takip ettik bu veriyle beraber. Ki son 3 çeyrekte de üst üste daralmaları takip ettiğimiz bir sektör oldu inşaat sektörü. Perakende tarafında ise yatay bir seyir takip ediyoruz bu tarafta. Henüz geçtiğimiz çeyrekte de aslında bir miktar daha yatay bir seyir görmüştük bu tarafta. Dezenflasyon sürecinin yansımalarının takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Yani büyüme tarafına genel olarak bakarsak Pelin, net ihracat tarafında beklentilerde geldiği gibi bir miktar daha ihracat tarafında yukarı yönlü inmeleri takip ettiğimiz, ithalat tarafında bir miktar daha daralmaları takip ettiğimiz bir veriyi karşıladık diyebiliriz.
0: Peki bakalım efendim, evet, büyüme verisini karşıladık ikinci çeyrek. Bunun yanı sıra Temmuz ayına ilişkinde istihdam verisi, işsizlik oranını karşıladık. Burada altın iş gücünün yükselişi dikkat çekiyordu. Detayları grafik düellosunda aktarmış olduk Elif Cansever'le birlikte. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programından herkese iyi haftalar dileyelim değerli izleyenler. Haftanın birinci işlem günündeyiz. İçeride ve dışarıda yoğun bir ekonomik ajandayla karşılaşmış bulunmaktayız. Dışarıya bakıldığında bu hafta Amerika'da istihdam rakamları gelecek. Avrupa tarafında ise büyüme ve diğer taraftan enflasyon rakamlarını alacakken içeride ise yine enflasyon rakamı bizim gündemimizde olacak diyelim ve bugünün başlıklarına beraber bakalım dilerseniz. Evet, bu haftaya bakıldığında bugünün gündeminde büyüme rakamları vardı. Şu anda büyüme rakamına ilişkinse Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu. Sosyal medya paylaşımına bakıldığında Bakan Şimşek'in dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz mesajını vermiş bulunmakta. Gelen rakama bakıldığında ise burada TÜİK rakamlarında Türkiye ekonomisi çeyreklik dönem bazı %1,1 büyüdü. Yıllık çeyreklik bazı %2,3 büyüdü. Bloomberg HT anketine yakın beklentilere paralel bir rakamın da geldiğini söyleyebiliriz. Sektörel kırılımlara bakıldığında ise sanayi sektörü %2,4, hizmet sektörü %3,2 ve en büyük artış da burada tarım ve ormancılık tarafında %13,3'lük bir artışla büyümeye destek çıkan sektörler oldu. Fakat negatif ayrışan bir sektörümüz de vardı. O da inşaat tarafından geldi. İnşaat sektörü bu çeyreklik bazda büyümede %1,9 zararlama kaydetti. İkinci başlığa geçtiğimizde bu haftanın gündemi yoğundu. Uzun süredir beklenen aslında SPK tarafından fonlara dair düzenlemenin sonuçları netleşti ve açıklama artık geldi. SPK'dan yatırım fonu düzenlemesi açıklandı hafta sonu ve Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarına ilişkin rehberini güncelledi. Detaylara bakıldığında yeni düzenlemede serbest fonların bir şirketin fiili dolaşımdaki hisselerinin alabileceği miktarda oradan şirketin açıklık oranına bağlandı açıklaması yapıldı ve ayrıca yine düzenlemeye göre bir serbest fon tek bir ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının %10'undan fazlasında portföyünü alamayacak mesajını da altı çizildi diyelim ve buradan son başlığımıza geçelim. İşsizlik rakamları da bugün geldi. TÜİK tarafından gelen Temmuz rakamına bakıldığında işsizliğin arttığını gördük. Temmuz'da 0,5 puan artışta rakam %8,1 seviyesine çıktı. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak %14,5 oldu ve altı diş gücüne bakıldığında ise burada %30'luk katılım seviyesinin hala geri geldiğini, yukarı yönde bir seyrinde olduğunu rakamlar bizlere gösterdi.

0: Evet, içeride ve dışarıda yoğun bir ekonomik ajanda var demiştik. Gündemimizde SPK vardı, büyüme rakamları vardı ve aslında 3 Eylül'de yani Perşembe günde enflasyon rakamları olacaktı. İçeriye bakalım, büyüme rakamları, işsizlik rakamları aslında Borsa İstanbul'u çok da etkileyen bir rakam olarak gelmedi. Beklentilere paralel geldi. Şu an bakıldığında BIST endeksinde aslında 14.532 puandan fiyatlama hakim. %0,75'e varan bir geri çekilme var. 109 puanlık bir puan bazlı geri çekilme olduğunu gördük. Bugün yeter bir açılış sergilenmişti Borsa İstanbul'da ve vade sonundayız diyelim. Bugün son Viyop'ta endeks değişecek ve Ekim kontratlarına geçileceğinin altını çizelim. Kamu bankaları öncülüğünde ise bir satış silsilesi vardı. Endeksleri alt sektörlere bakıldığında ise burada bankacılıkta kamu bankaları önderliğinde bir satıcılı seyirde hakimdi. Şu an %1,20'ye varan bir geri çekilme bankacılık endeksinde varken haftanın ilk işlem gününde sanayi, mali, turizm ve ulaştırma tarafının da burada %1,60'lara varan bir geri çekilmeyle puan bazlı ve yüzdesel tarafta baskılara katkı sağladığını izliyoruz diyelim. Diğer taraftan bakıldığında bu hafta aslında bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de G20 Maliye Bakanları toplantısına gidiyor. Burada küresel taraftaki ekonominde konuşulabileceği, masaya yatırılabileceği, Amerika'nın gündeminde olabileceğini de altını çizelim diyelim ve küresel para piyasalarındaki son fiyatlamalara bakalım. Dolar endeksinde cuma günü Kevin Warsh'un Jackson Hole sempozyumunda yaptığı şahin açıklamalardan sonra yukarı yönde bir seyir vardı. Biz uzun zamandır 98-99 bandında bir fiyatlama hareketi görürken şu an bakıldığında 99,51 seviyesinde endeksin yatay seyrettiğini görüyoruz. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmine devam ederken Euro Dolar ve Sterlin Dolar çaprazı da yukarı yönlü seyrini koruyor diyelim ve buradan da Avrupa borsalarına bakalım. Avrupa borsalarında sabah saatlerinde karışık bir seyir açılışı vardı. Şu anda bu seyrin devam ettiğini izliyoruz ve şu an Londra, Paris, İtalya tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi varken hafta başında ise Frankfurt yani Almanya tarafı negatif ayrıştığını gördük. Bu hafta Almanya tarafında bugün enflasyon rakamı gelecek ve daha sonra Euro bölgesi enflasyon rakamlarında peşi sıra alacağız diyelim ve ABD vadelilere bakalım. Evet, cuma günü gündem Jackson Hole sempozyumu olmuştu. Fed Başkanı Kevin Warsh'un ilk Jackson Hole sempozyumu konuşması olacaktı. Söylemlerde rehberlik etmeyi sevmeyen başkan burada şahin açıklama bulundu ve burada da aslında endekslerde karışık bir seyirin de hakim olduğunu gördük. Hisselerde yatay bir seyir varken tahvil tarafı ise şahin fiyatlamaya aldırış etmemiş bulunmakta. Dow Jones ve S&P tarafında negatif bir işlem hacmi vadelilerde bu saatte varken Nasdaq'ta ise yatay bir seyirinde olduğunu izliyoruz diyelim ve burada bakıldığında bu hafta gözler Amerika'da istihdam rakamlarında olacak. Çarşamba ADP özel sektör istihdam rakamını alacağız ve cuma günü ise tarım dışı istihdam verisinde gözlerimiz olacak diyelim. Emtia tarafına bakıldığında UBS uyarılarda bulundu. Elektrifikasyon, elektrik ve yapay zeka talebiyle beraberse burada emtialarda yukarı yönlü uzun soluklu bir rally olabilir açıklaması geldi. Altında aşağı yönlü bir seyir varken petrol tarafında yukarı yönlü bir seyrinde olduğunu izliyoruz diyelim ve Fokus'ta piyasaları anlattık. Şimdi kısa bir araya gidelim.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Fokus'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler ve işsizlik verisindeki sıcak rakamları konuşmak üzere hattımızda konuğumuz bizleri bekliyor. Kendisi Secret TV CEO'su Okan Tütüncü. Okan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim, size yayınlar dilerim hocam.
0: Çok teşekkürler, sağ olun Okan Bey. Bu sabah saati Temmuz ayı işsizlik rakamları sıcağı sıcağına aldık. Biraz taze verileri sizinle değerlendirelim isterim. Çünkü bakıldığında işsizlikte 0,5 puana yakın bir artışla %7,6'dan %8,1'e doğru yukarı yönlü bir seyrin de olduğunu Temmuz ayında gördük. Altılı iş gücü tarafına bakıldığında %30'dan geriye düşen geçtiğimiz ay bir rakam vardı ve katılık acaba orada kırılıyor mu derken yine Temmuz'da bakıldığında altılı iş gücü yeniden %30 seviyesi çıkmış bulunmakta. İşsiz sayısı bir ayda 150 bin kişi arttı ve 0,5 puanlık işsizlik rakamında artış olduğunu söylemiştik. Peki sizin elinizdeki son dönemdeki verilere bakıldığında burada ilan ve başvuru sayılarında artışlar da bu veriyi destekler nitelikte mi ve meslek gruplarından hangi alanlardan kaynaklı biz bu artışı görmüş bulunmaktayız? Siz nasıl yorumluyorsunuz gelen veriyi?
1: Teşekkür ederim. Şimdi önce bir sonuçlara bakmak lazım. Yani Nisan, Mayıs, Haziran aylarında neden işsizlik hiç de fena olmayacak bir şekilde azalmaya başlamıştı.
0: Evet.
1: Bayramla beraber ki kesin olarak hani şudur diyemem demek doğru değil ama bayram ve turizmin başlaması bütün sektörlerde bir hareket sağladı. Zaten tüm işsiz, daha doğrusu tüm iş verilerine baktığınız zaman Türkiye'nin %55-60'ı hizmet sektöründe çalışıyor. Sanayiye baktığımız zaman yaklaşık son birkaç yıldan beri sanayide bir düşüş var. Tabii ki genelden bahsediyorum, spesifik olarak belli sanayideki belli sektörler, hareketli savunma gibi, teknoloji gibi, öte yandan bazı sektörlerde daha zayıf gidiyor. Dolayısıyla savunma düşüyor, hizmet sektöründe bir artış söz konusu. Öte yandan inşaatta biraz hareketlilik var. Her ne kadar son bazı veriler düşük gelse de inşaatta da devletin yaptığı birçok hareket vardı. Ondan dolayı istihdamda bir artış söz konusu oldu ama baktığımız zaman bütün firmalarda, yani hem Secret CV özelinde hem de genel baktığımız zaman firmalar özellikle ilan yayınlama konusunda daha yavaş hareket ediyorlar. İlan yayınlasalar bile daha elemanı alma, mülakata çağırma konusunda yavaş hareket ediyorlar. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi birçok firmanın dediğim gibi yani iyi giden firmalar da var, stabil giden firmalar var. Sektörde daralan sektörlere bağlı eleman sayısını azaltan firmalar da var. Ve verimlilikleri düştüğü için yani perakende de böyle mesela, organize perakende de böyle. Turizmde mesela Mayıs-Haziran'da İyi gitmesine rağmen Temmuz'da düştüğünü söyleyen veriler var. Henüz daha tabii bakamadık biz birçoğuna henüz daha. Ama en önemli sebep firmalar yaklaşık bir yıldır %5 ila %25 arasındaki elemanlarını herhangi bir sebepten dolayı, yani işten kendisi çıkmış olabilir veyahut da verimlilikten dolayı düşmüş olabilir, den dolayı ayrıldığı için ortalaması %15 gibidir bu. Yenilerini alma konusunda yavaşlamıyorum. Bu da bizim tüm Türkiye olarak istihdamda işsizliğimizin bir tık ileri gitmiş olabileceğini düşünüyorum. Hele ki turist sayısında yeterli artış olmadığı için dolayısıyla bunlardan kaynaklanan satışlar da azaldı. Şimdi bakıyoruz zaten bir firma eksik elemanla, eksik kadroyla çalışmaya karar vermişse bunu neyle destekleyecek? Otomasyonla, yani ya robotik işlerle ya da yapay zeka işleriyle yapacak. Şimdi bu da neye getiriyor bizi? Genç işsizliğimizin artmasına sebep oluyor. Bir yandan gençlere yeni işler açma konusunda yavaş davranırken bir yandan da acaba biz yeni eleman yetiştirme konusunda imtina etsek de bunu yapay zeka ile yapabilir miyiz soruları dolaşıyor.
0: Tam da bu noktaya değinmek isterim Okan Bey. Şimdi genç işsizlik oranına dem vurdunuz. Son gelen Temmuz rakamına bakıldığında ise bir ayda 1,5 puan artarak %14,5'e genç işsizlik oranı çıkmış bulunmakta. Kadınlarda bu oran %20,3'e ulaştı. Peki gençlerin iş bulmasını zorlaştıran temel unsurlar deneyim beklentisi mi? Ücret uyuşmazlığı mı, yoksa eğitim ile iş gücü arasındaki talep arasında yaşanan kopukluktan kaynaklı mı oldu sizce?
1: Hepsi,
0: yani çok, çok diyorsunuz.
1: Hepsi gerçekten. Yani şöyle, Şimdi ben en çok bunda şeyi önemsiyorum. Kadın işsizliğimiz özellikle genç kadın 20.3 olmuş 17.6'dan. Yani tam bu veriler düşüyordu. Neden bir anda 20.3'e çıktı genç kadında özellikle? Genç erkek 10.5'ten 11.3'e çıkmış. Yani gençler bir yandan evet ücret uyuşmazlığı oluyor. Yani ne yazık ki bir üniversite mezunu bir pozisyon için başvurduğunda hala hazırdaki bir 3-4 yıldır çalışan en azından bir mavi yakadan çok daha aşağıda bir maaşla karşılıyorlar. Hangi bölüm olduğu, hangi dili bildiğin artık önemi yok. Dolayısıyla o konuda bir sıkıntımız var. Öte yandan yetenek, yani eğer zaten bir gerçek var. Yetenek çok daha önemli hale geldi. Eskiden bir diploma önemliydi. Şimdi yetenekli olması gerekiyor. Yani kendisini geliştirmeye açık, iletişime açık, yapay zeka ile uyumlu çalışabilecek yeni yetenekler. Ki zaten inanın bana bugün herhangi bir ilan çıktığınız zaman bu yetenek, yani genç ama yetenekli olanlar anında iş buluyorlar. Herhangi bir sektör, hangi sektör olduğu da önemli değil. Öte yandan kendisini geliştirme konusunda yavaş hareket eden ya da maaşları beğenmeyen insanlar ne yazık ki daha evde oturarak belki ailesiyle beraber geçiniyorlar. Bu da onların yani tüm Türkiye'nin kaybı aslında. O zekayı, o yeteneği biz kaybetmiş oluyoruz.
0: Yani iş aramaktan vazgeçenler de burada veriyi etkileyen bir denklem oluyor. Peki bu denkleme bir de yapay zekayı katarsak, çünkü siz de söylemlerinizde yapay zekayı katarak da genç işsizliğindeki bu yükselişin altını çizmişsiniz. Peki küresel tarafta bakıldığında birçok teknoloji şirketinde yapay zekadan dolayı işten çıkarmaların arttığını çok konuşur olduk. Son bir seneki dönemde manşetlere bakıldığında Türkiye'de böyle bir manşet çıktı mı sizce son dönemde? Elinize gelen veriler böyle bir aslında açık var mı ve sizce yapay zekanın gelmesiyle beraber hangi mavi veya beyaz yakalı tarafında, hangi sektörlerde bu ayrışmadan dolayı işten çıkarmaların artacağını öngörüyorsunuz?
1: Şimdi doğru, yapay zeka etkiledi ama henüz daha tüm dünya içinde konuşuyorum, Türkiye içinde konuşuyorum. Yani henüz birçok işi ya da çalışanı işten çıkaracak pozisyona gelmedi yapay zeka. Henüz daha hepimiz yapay zekayı bir araç olarak, yani yanımızda bizi geliştirecek araç olarak kullanıyoruz. Daha doğrusu kullananlar başarılı oluyorlar. Öte yandan yapay zeka önümüzdeki yıllarda daha böyle başlangıç seviyesi, daha periyodik işleri olan, daha yazı çizi gibi, karşılama gibi, yani bir call center işi, bir ön satış işi, bir ilk soruları işi. Mesela mülakatlarda şöyle bir şey vardır. Şimdi SecretSeer'in de yapay zekaları var ve firmalar şunu sordurabiliyorlar firmaya çok rahatlıkla. İlk soru, ehliyetin var mı? Dil biliyor musun? Ya da sigara içiyor musun gibi bazı soruları, evet hayır cevaplarını almak istiyorsa direkt olarak telefon mülakatı şeklinde yapay zeka yaptırabiliyorlar. Şimdi eskiden bunu yapan kimdi? Bir işe alıma yeni mezun bir çocuk yapabilirdi bunu. Ama şu anda yapay zeka yaptırmaya çalışıyorlar. Bu da işte istihdam.

0: İslam'daki ilk eksikleri olabilir ama bu yapacak bir şey yok. Yani yapay zeka hayatımızda var, artık daha da ilerleyecek. Öte yandan her ne kadar idari işler, sekreterya, call center gibi işleri azaltacak olmakla beraber yeni işler de katıyorlar. Yani eskiden mesela IT konusunda, yani bilgi işlem konusunda bir yazılımcı 6 aylık kursa bile gitmiş olsa yazılımcı hemen iş bulabilecekken, şu anda senior denen yani daha deneyimli
1: Peki.
0: yazılımcılar yapay zeka işi yaptırıp junior yazılımcıyı iş anlama konusunda meyilliler.
1: Evet. Okan Tüzüncü, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere iyi haftalar diliyoruz.
0: Her zaman size de iyi haftalar dilerim.
1: Değerli izleyenler, Fokus'u özel bir röportajda noktalıyoruz diyelim. Türkiye Plastik Atık Çalıştayı 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştiriliyor ve Sıfır Atık Başkanı Samet Ağırbaş da çalıştaya ilişkin sorularımızı yanıtladı. Bir kulak verelim ve Fokus'u noktalayalım.
2: Şimdi siz Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nı düzenliyorsunuz. Burayla bir başlamak istiyorum. Burada Çalıştay'da geniş kapsamlı bir Çalıştay'da olacak. Neler konuşulacak? Burada hedefler nedir, amaçlar nedir?
3: Tabii bildiğiniz üzere vatandaşımızın son günlerdeki ana gündem maddelerinden bir tanesi başta Akdeniz sahillerinde olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinde baş gösteren plastik atık krizi. Bu bağlamda biz çok fazla şikayet ve ihbar aldık. Bununla alakalı en fazla ihbar gelen Adana ilimize gittik. Orada valimizin başkanlığında ildeki diğer kamu görevlilerimizle, il müdürlerimizle, belediyelerimiz ve muhtarlarımızla toplantılar gerçekleştirdik. Saha ziyaretleri yaptık. Sorunu yerinde ve kaynağında tespit ettik. Oradan Mersin'e geçtik. Mersin'de aynı toplantıyı organize ettik. Antalya ve Muğla'yla da devam ettik. Dört ilimizdeki saha gözlemlerimizi ve toplantılarımızı gerçekleştirdik. Bugün de Türkiye plastik atık çalıştaylarını gerçekleştiriyoruz. Buradaki çıkış noktası vatandaşımızın temel gündem maddelerinden biri olması hasebiyle ve bu sorunun hızlıca çözüme kavuşturulması gerektiğini düşündüğümüz için biz bu programı düzenliyoruz. Burada 17 bakanlığımız var. 17 bakanlık, 40'tan fazla genel müdürlük, 600'den fazla temsilcinin katıldığı Türkiye Plastik Atık Çalıştayı, Türkiye tarihinde yapılmış en büyük atık çalıştayı olma özelliğini taşıyor. Burada yaptığımız çalıştayda önümüzdeki 15 yılın eylem planını ortaya koyacağız. Hatta 2050'ye kadar olan plastik atıkla alakalı süreci takip edeceğiz. Bakanlıklarımızla yakın çalışıyoruz, kamu kurumlarımızla yakın çalışıyoruz. Burada çok net bir hedefimiz var. Türkiye 86 milyon, 86 milyon vatandaşımızın huzur içinde, güven içerisinde bu topraklarda yaşaması için biz bu işleri yapıyoruz. Çünkü elimizde çok korkunç veriler var. Ne yazık ki geldiğimiz noktada artık haftalık 5 gram mikroplastik yutuyoruz bireyler olarak. 2050 yılı ve sonrasında denizlerimizde balıklardan çok plastiklerin olması öngörülüyor. Ve dünyada 8. bir kıtadan bahsediyoruz, plastik kıtası. Ve Akdeniz sahillerinde ve farklı bölgelerimizde gördüğünüz üzere sularımızda mikroplastik karışıyor ve o suyu içen veya o suda yüzen insanlar mikroplastiği bedenlerine alıyorlar. Buna bağlı olarak kalp hastalıkları ve diğer hastalıklara yakalanma riskleri çok artıyor. Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak vatandaşımızın taleplerine karşılık veriyoruz ve hızlıca bu sorunların çözümüyle alakalı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin talimatları ve liderliğinde çözüm arayışlarımız devam ediyor.
2: Samet Bey, Türkiye'de atık ithalatı konusuna biraz değinmek istiyorum. Bu zaman zaman gündem oluyor. Siz Sıfır Atık Vakfı olarak bu atık ithalatına yönelik ne söylersiniz?
3: Şimdi biz burada sanayiciyle, vatandaşla, meslek odalarıyla yakın işbirliği içerisindeyiz. İşini hakkıyla yapan firmaları tenzih ediyorum. Ama plastik atık ithal edip bunu doğaya veya farklı yerlere atıklarını atan firmalarla ciddi bir mücadele başlatacağız. Çünkü Türkiye'nin doğası sahipsiz değil. Denizi, mavisi, gölü sahipsiz değil. 86 milyonun ortak malı ve bu tip insanlarla alakalı mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Çalıştay'da da kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız bu tip insanların, bu tip firmaların en ağır ceza yaptırım alması ile alakalı süreçleri çalışıyorlar. Şayet birisi kasıtlı olarak kendi pisliğini, kirliliğini bu topraklara veya denizlerimize bırakıyorsa kimse kusura bakmasın. Bunun çok ağır cezaları, ağır yaptırımları olmak zorunda. İşini hakkıyla yapan, bunu temiz bir şekilde yapan firmaları biz destekliyoruz. Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesi için bu bağlamda olan çalışmalar elbette önemli. Bunları saygıyla karşılıyoruz ama içerideki çürük yumurtaları ayıklamak zorundayız ve bu bağlamda Adana Valimize de teşekkür ediyoruz. Kendisinin başkanlığında çok ciddi denetimler artık yapılıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığımız cezalar kesiyor. İnşallah Türkiye plastik

0: ilgilendiriyor. Ekonomimizi de aslında doğrudan ilgilendiriyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin 65 milyar turizm geliri var. 65 milyar turizm geliri olan bir ülkede ve bizim 80 milyar dolar bir turizm hedefimiz var. Plastik atıklardan dolayı artık rezervasyon iptalleri olduğu söyleniyor. 80 milyar dolar turizm hedefi olan bir ülkenin çöp ithalatı diye bahsettiğimiz atık ithalatının toplam büyüklüğü 200 milyon dolar. Yani bir tarafta 65 milyar dolar dururken öbür tarafta 200 milyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Biz ne turizmimizi tehlikeye atabiliriz, ne vatandaşımızın sağlığını tehlikeye atabiliriz. Bugün buradaki 14 masada bu konular tartışılıyor ve bununla alakalı gerekli mevzuat düzenlemeleri, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıyla alakalı masalardan çok ciddi sonuçlar çıkacağına ben inanıyorum.
1: Şimdi ekonomik etkilerini birazdan detaylandıracağım da oraya gelmeden önce şimdi sıfır atık hedefinde sizce işin en zor kısmı yani vatandaşların davranışlarını değiştirmek mi, sanayinin dönüşümü mü? Burada en zor kısım ne?
0: Şimdi burada vatandaşlarımız bu işe sahiplendiler. Şu sürece etkin bir şekilde katılıyorlar. Burada belediyelere büyük sorumluluk düşüyor. Belediyeler doğru ayrıştırma ve doğru modellerle çöpü toplamaları gerekiyor. Ne yazık ki bugün şehirlerimizde tek bir konteynerde bütün çöpler toplanıyor. Daha sonra ayrıştırma sürecine giriyor. Biz aslında atık kaynağında ayrıştırmalıyız ve bu modelleri hızlıca ülkemizde kurmamız lazım. Vatandaş açısından bakarsak artık anaokulundan lise son sınıfa kadar sıfır atık müfredatta var. Bununla beraber diğer üniversite seviyesinde de var. Biz de toplumsal çalışmalarla bu süreci destekliyoruz. Türkiye'de sıfır atık kültürü oluşmasıyla alakalı önemli adımlar atılıyor. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi 2017 yılında bu projeye başladığı zaman Türkiye'de geri kazanım oranı %10'lardaydı. Bugün %30'ların üzerine çıktı. Ve çok yakın zamanda biz geri kazanım oranını %50'lere, %80'lere çıkartacağız ve bunu milletimizle beraber başaracağız. Tabii burada biz sanayicimiz de bu süreçte inisiyatif alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bu bağlamda ciddi teşvikleri de var. Diğer bakanlıklarımızın da güzel çalışmaları var. Buradaki temel husus 86 milyon olarak el ele omuz omuza çalışırsak biz bu işi başarabiliriz ve bu konu Türkiye'nin geleceği ve istikbali için çok önemli bir konu.
1: Peki sanayicinin burada iştahı nasıl? Mesela bu sıfır atık mevzu aynı zamanda maliyet avantajı sağlayarak rekabetçilik de kazandırabilir. Burada kısa orta vadede veya sanayiciye burada bir finansman desteği sağlamak, teşvik programları uygulamak gerekiyor mu? Burada nasıl ikili görüşüyor?
0: Burada zaten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sanayide yeşil dönüşüm bağlamında ciddi teşvikleri var. Çok ciddi rakamlar sanayicimize veriyorlar. Bankalarımız özellikle sıfır atık uygulamaları ile alakalı ve yeşil dönüşümle alakalı kredilere daha pozitif bakıyor. Biz de sıfır atık vakfı olarak bakanlıklarımız ve bankalarımızla bir çalışma grubu oluşturduk. Orada da sanayicimize yeşil dönüşümle alakalı daha fazla nasıl destek olabiliriz bunu çalışıyoruz. Çünkü biz bir yandan da şunu istiyoruz. Türkiye sıfır atık bağlamındaki biyo bozulur ve geri dönüştürülmesi mümkün olan ürünlerin üretildiği bir üs olsun istiyoruz. Biyo bozulur ürünleri plastiği ikame olarak görüyoruz. Çünkü plastik doğada 400 yıl boyunca kalıyor ama biyo bozulur ürünler 30-40 günde yok oluyor. Bu bağlamda da ayrı çalışmalarımız var. Yakın zamanda da milletimizin takdirine bazı projelerimizi sunuyor olacağız.
1: Samet Bey, şimdi küresel iklim değişikliğini sık sık konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bu en son maalesef Nepal'deki sel felaketi de aslında bu yaptığınız işin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Siz ne dersiniz?
0: Şimdi biliyorsunuz biz vatandaşımız sıfır atığı, küresel iklim konularını öğrensin ve bu bağlamda bir kültür oluşsun diye bu işi yapıyoruz. Tabii Nepal'deki hadise elim bir hadise. İnsanlar hayatını kaybetti. Ama küresel ısınmanın sonuçlarını hep beraber yaşayarak öğreniyoruz. Dünyadaki bütün halklar olarak. Geçtiğimiz günlerde Kenya'nın Nairobi şehrindeydik. Orada 1 milyondan fazla insanın yaşadığı bir gecekondu mahallesini ziyarete gittik. O gecekondu mahallesinde İnsanlar eskiden açlıkla boğuşuyordu, susuzlukla boğuşuyordu. Şimdi artık selle de boğuşuyorlar. İklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı yağış rejimi değişti ve selle de mücadele ederek hayatlarını kaybedebiliyorlar. Nepal'de yaşanan da tam olarak bu. İnsanlar bin yıllardır yaşadığı yerlerde artık küresel ısınmaya bağlı buzul erimeleriyle selin altında kaldılar. Ve bu son olay değil. Önümüzde başka olaylar da olması öngörülüyor ne yazık ki. Ama bunu değiştirmek mümkün. İşte biz de tam da bu noktada Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde diyoruz ki bu gidişata dur demek zorundayız ve bu gidiş

0: gidişatı değiştirmek zorundayız. Ama bu gidişatı değiştirmek için bizim en önemli ihtiyacımız, en önemli eksiğimiz milletimizin her bir bireyinin bize olan desteği.
1: Peki Çalıştay'ın çıktılarına bakacak olursak sizin 2053 Türkiye plastik vizyonuna bu Çalıştay nasıl bir katkı sunacak?
0: Tabii burada biz 17 bakanlığımız var. Her bakanlığımız üzerine düşen konuyu burada tartışacak ve 2053'e geldiğimizde biz plastiği bu topraklarda minimize etmek istiyoruz. Biyobozunur ürünleri ve ikame ürünleri vatandaşımızın hayatına sokmak istiyoruz. Önemli vizyonlar ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye büyük işler başardı ve küresel anlamda uluslararası bir merkez haline geldi. Biz de bu vizyonun takipçisi olarak İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmak istiyoruz ve dedik ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10'dan fazla uluslararası kuruluş İstanbul'da global sıfır atık çalışmalarını yürütecek ofislerini açsın istiyoruz dedik. İlk ofis açıldı, geri kalan 9'da zaman içerisinde açılacak. Yine İstanbul'da sıfır atık temalı teknoparklar, bilişim vadileri ve farklı alanlarda hizmetler, çalışmalar olacak. Yeni projeler İstanbul'a kazandıracağız. Ve dünyadaki sıfır atık çalışmalarının kalbi İstanbul'da atsın istiyoruz biz.
1: Dünyanın ilgisi nasıl peki?
0: Bunu şöyle özetleyeyim. Bildiğiniz üzere Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önerisiyle 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi. Ve bugün Birleşmiş Milletler tarafından bugün ilan edildi ve dünyanın 193 ülkesinde her yıl kutlanıyor. Sıfır Atık Vakfı olarak biz Sıfır Atık Forumunu organize ettik. 183 ülkeden 5000 isim vardı. Dünyada ikinci böyle bir toplantı gösteremezsiniz bir vakfın organize ettiği. Türkiye ilgi çok büyük. Biz katıldığımız bütün toplantılarda insanlar bizimle görüşmek istiyor. Bizim vizyonumuzu anlamak istiyorlar ve bize destek olmak istiyorlar. Artık dünyada oyun kurucu seviyesindeyiz. Bu iyi bir şey bu memleket, bu millet açısından. İnşallah önümüzdeki süreçte yapacak olduğumuz çalışmalarla beraber biz hem dünyanın sıfır atık politikalarına etki edeceğiz, hem Türkiye ekonomisine etki edecek yeni çalışmalar yapacağız. Daha önemlisi bu çalışmalar sayesinde biz Türkiye'de insan yetiştiriyoruz. Bizim ekibimiz genç ve dinamik bir ekip. Yeni insan arkadaşlar aramıza katılıyorlar ve bu bağlamda tecrübe kazanıyorlar. Çünkü Türkiye'de bu anlamdaki yetişmiş insan kaynağını da arttırmak zorundayız. Bunda ancak bu tip uluslararası faaliyetlerde insanların tecrübe edilmesini sağlayarak başarabiliriz.
1: Burada aslında COP31'e gelebiliriz. Antalya'da düzenlenecek olan COP31. Orası da iyi bir fırsat
0: sunuyor. Şimdi tabii biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var. 2026 Türkiye'de zirveler yılı olacak. İlk başta 183 ülkenin katılımıyla sıfır atık forumunu organize ettik. 5000'den fazla isim vardı. Yine aynı tarihlerde sıfır atık festivalini yaptık. 1 milyondan fazla insanımız geldi. İstanbul sıfır atık haftasını yaptık. Toplam bütün etkinliklere 5 milyondan fazla hemşerimiz katıldı. Sonrasında yine NATO zirvesini yaptık. Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde tarihi bir zirveydi ve gelmiş geçmiş en iyi NATO zirveleri arasında gösterildi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın başka bir toplantısı olacak ve Kasım ayında COP31 Türkiye'de yapılacak. 100'den fazla devlet başkanı, 100.000'den fazla misafir bekliyoruz. Bu bağlamda COP31'i biz Türkiye'deki kurumların dönüşüm için bir fırsat olarak görüyoruz. Çünkü bütün kurumlarımızla beraber biz COP31'e hazırlanıyoruz. Ve kurumlarımızdaki personel de bu bağlamda önemli bir tecrübe kazanıyorlar. O tecrübeyle beraber biz kurumlarımızı COP31'den sonra daha da ileriye taşımak istiyoruz. COP31 aslında bir basamak. Kurumlarımızın yeşil dönüşümünü sağlamak için ve memleketimizdeki insanların bu bağlamdaki tecrübelerini artırmak için bir fırsat. Bu fırsatı da iyi bir değerlendireceğimizi düşünüyoruz. Dünyanın 197 ülkesinden insan Türkiye'ye gelecek. Yeni bağlantılar, yeni iş fırsatları demek bu. Türkiye küresel anlamda, çevre bağlamında oyun kurucu seviyede artık.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
0: Yani. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikanın bugünkü konu sevgili Fatih Şener. Fatih Bey hoş geldiniz. DİK Lojistik İş Konseyi Başkanı titriyle karşımızda kendisi. Hoş geldiniz Fatih Bey.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.

0: Yine yani yayın öncesi de konuşuyorduk. Bölge dinamiğinin tansiyonunun düşmediği günleri takip etmeye devam ediyoruz. Son dönemde Rusya-Ukrayna üzerinden gelen sıkıntılı haber akışlarını takip ediyoruz. Türkiye'den giden ticaret gemilerine dönük sıkıntılı bir durum var. Hedef alınmaları, savaşan tarafların hedefi olmaları gibi bir başlık karşımızda. Hatta hani Karadeniz'deki ticaretin hayli zorlandığına dönük haberler de var. Dolayısıyla burada risk primlerinin de yükseldiğini takip ediyoruz bir yandan. Harp teminatı meselesinin bir ne diyelim sigorta şirketler açısından sıkıntı yaratmaya başladığı, bunun da tabii lojistik firmalarına da maliyetinin olacağını kestirmek güç değil. Dolayısıyla buradan başlayalım. Ne kadar sıkıntılı bir tabloya bakıyoruz. Türk firmalarının operasyonlarının sürdürülebilirliği açısından sıkıntı ne kadar büyük?
1: Şimdi şöyle ilginç yani 2023'te Rusya ihracatımız 11 milyar dolar civarında. 2025'te bu 7 milyar 6,5 milyar dolara inmiş. Geçtiğimiz yıl biz aslında kuzeye baktığımızda Ukrayna ve Rusya bizim iki ticaret partnerimiz. Biz geçtiğimiz yıl Ukrayna'ya Çernomorsk limanına taşımalar yapıyorduk karadeniz yoluyla. Tırlar rorolara biniyor gemilere ve Ukrayna'ya gidiyordu. Geçen sene biliyorsunuz vuruldu. 35-40 tane araç yandı. Onun hukuki süreci devam ediyor. Ruslar Ukrayna'ya taşıma yapan, ihracat malı taşıyan gemiyi vurdular. Şimdi bu geçtiğimiz günlerde bu sefer Ukraynalılar bir Rusya'ya giden gemiyi vurdular. Her iki durumda da Türk araçları ve Türk ekonomisi bundan etkilendi. Tabii şimdi Rusya'ya gitmenin başka alternatifleri de var. Bunlardan bir tanesi Gürcistan. Biliyorsunuz Ukrayna'daki Rusya-Ukrayna ihtilafı gibi bir ihtilaf da Gürcistan'da yaşanmıştı. Güney Osetya'da. Orada da bir grup Rus asıllı Rusya'ya bağlanmak istemişti. Bir savaş olmuştu. Ondan sonra Rusya ile Gürcistan'da henüz anlaşma da imzalamadı. Şu anda Rusya yanlısı bir iktidar olsa da Gürcistan'da. Bunun için söylüyorum. Rusya'ya giden yüklerin tümü de Gürcistan topraklarından geçemiyor. Bir takım kısıtlamalar sebebiyle. Şu anda sektörün bir kısmı Rusya'ya gidebilmek için İran'a gidiyor. Yani bu tarafa gitmek için bu tarafa gidiyorsunuz.
0: Tarsus'a gidip.
1: İran'a gidiyor. İran'dan Azerbaycan'a girip Azerbaycan'ı güneyden kuzeye boydan boyu kat ediyor. Sonra oradan Rusya'ya girmeye çalışıyor. Tabii dış ticaretimiz açısından çok kritik bir şey. Siz de hep söylüyorsunuz birçok durumda biz burada lojistiği konuşmaya geliyoruz ama global stratejik konuları konuşmak zorunda kalıyoruz. İşte Hürmüz diyoruz, İran, Irak, Suriye. Özellikle Türkiye bölgenin üretim ülkesi ve ihracat ülkesi. Yani komşularının tümünün toplamından daha fazla ihracatı olan bir ülkeyiz biz. Böyle olunca bu ülkeden çıkış önemli. Çıkabilmek önemli. Çıkmanın bir yolu da, daha az sorunlu yolu da gemiyle çıkmaktı. Karadeniz'deki bu şansımız kalmadı. Yani orada şu anda 189 tane römork yani tır mahsur kaldı Rus limanlarında. Hani biz buradaki yükü gönderme derdindeyiz ama bir de onları nasıl getireceğiz? Çünkü gemiler çalışmıyor. Böyle bir sıkıntısı var sektörün. Rusya'dan başladığınız zaman yani Karadeniz'deki bu imkanın bitmiş olması çok Türk ihracatı açısından kritik bir durum. Gemiler çalışmıyorlar. Dediğiniz gibi savaş riskleri falan sigorta maliyetleri çok arttı. Artmasına rağmen gitmiyorlar. Yani çünkü adamın gemisi bugün yine Şile açıklarında bir Ruslar tarafından vurulmuş bir şey. Gemi karaya oturdu, ticaret gemileri. Dünyada şöyle bir şey oldu. Yani dünyada savaş endüstrisi ne kadar öldürücü silahlar yapsın. Ülke arasındaki savaşta piyadenizle bir ülkeye girmediyseniz o ülkeyi tam yenmiş değilsiniz. Özellikle bunu bize Amerika daha önce Irak savaşta göstermişti. Amerika'nın İran'daki saldırıda da gösterdi. Yani aslında İran'da şu anda deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, savunma gücü çok kalmadı. Amerika ve İsrail istedikleri şekilde bombalıyorlar. Ancak ticaret yolunu kapattığı anda İran, Hürmüz'ü kapattığı anda eline büyük bir koz geçti ve şu anda Amerika yerle onun pazarını yapıyor aslında. Buradan şunu anlıyoruz ki artık savaşlar, yani uluslararası mücadeleler silahlar kadar veya silahlardan daha çok ticaret yolları üzerinde oynanıyor. Şu anda Ukrayna ticarete zarar vermeye çalışıyor. Bakıyorsunuz haberlere işte e-ticaret depolarını, ticaret depolarını Rusya'daki Moskova'da vuruyor. Rusya'ya yönelik ticareti aslında engelleyerek Rusya'ya bir büyük zarar vereceğini düşünüyor. Veriyor da gerçekten. Dolayısıyla bunun mağduru da genel olarak karayolu taşımacıları oluyor. Hani hep işte ihracat dediğimiz şey

0: ihraç yani bir şeyin dışarı gitmesi demek. İhracatın fiilen gerçekleşmesi aslında bir malın sınırı terk etmesiyle ilgili. Hava yolunda bu zor değil. Dünyanın büyük havalimanlarından bir tanesinin altyapısını kurduk. Uçağa biniyor ve yük ülkeyi terk ediyor. Deniz yolunda Hürmüz'den geçmeyecekseniz kolay. Demir yolu imkanlarımız kısıtlı ama o da kolay. Ama şimdi karayolunda hep soruyorsunuz işte kapılar vesaire. Türk ihracatı böyle bir mengeneyle sıkıştırılmış durumda. Çıkışı engellenir durumda. Bu kısmen iki ülkenin mücadelesinin sebebi de olabilir. Bazen de bizi baskılamak isteyen hakim güçlerin etkisi olabilir. Tabii deyik dış ekonomik ilişkiler kuruldu. İşte 40 yılı aşkın 41 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin ekonomik ilişki gücünü arttırmaya çalışıyor. Ticari diplomasi yoluyla. Aslında yurt dışında ciddi önemli çabaları var. İşte sınırları da bir şekilde biz kolay geçilebilir hale getirirsek aslında ekonomik ilişkiler daha kolay hale gelecek. Böyle bir sıkıntı içerisindeyiz.
1: Peki şimdi yani bu Karadeniz'deki durum, oradaki blokaj söz konusuyken hani çok konuştuğumuz o orta koridor, alternatif kara demir yolu hatları, bu lojistik boşluğu doldurma açısından ne kadar ön plana çıkıyor, ama orada da tabii yani yine maliyetler, hangi hızda, hangi maliyetle ikame edilebileceği soruları da gündemde. Ne diyorsunuz?
0: Şöyle, siz herhangi bir ticaret yolunu değiştirdiğinizde veya taşıma şeklini değiştirdiğinizde bunun doğrudan taşıma maliyetine etkisi var. Sattığınız ürünlerin de çok değerli, pahalı ürünlerse maliyetteki, taşıma maliyetteki $1000 sizi etkilemez. Hani yükte hafif, pahada ağır mallarsa. Ama sizin bu bölgedeki ticaretiniz daha çok yükte ağır, yükte hafif, pahada ağır mallar olmadığı için bazı ürünler maliyetiniz artıyor sizin. Bazı ürünler satılamaz hale geliyor. Şimdi size şöyle bir örnek vereyim. Şu anda İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen araçlar, çok binlerce araç kuyruk oluşturmuş durumda. Yaklaşık 25 günde geçiyorlar. Şimdi İran'dan Türkiye'ye girmek için 25 gün beklediğinde bu araçlar, Türkiye'den İran'a mal satmak isteyenler İran'a bu malı taşıyacak araç bulamıyorlar. Araç bulamayınca da arz talep dengesi, şu anda Türkiye'den İran'a mal taşıtma fiyatı $3000'dan $7000'a kadar çıkmış. Hala araba yok. Çünkü gidecek adam İran'dan bir ayda dönemeyeceğini bildiği için diyor ki ben ayda iki sefer, üç sefer yapacağım bir ülkeye. Şimdi ayda bir sefer bile yapamayacağım. Öyleyse ben bundan 3000 değil 6000, 7000 almam lazım. Şimdi sizin öyle bir ürününüz var ki $3000 taşırken satabilirsiniz İran'a, ama $7000 çıktığında, $7000 çarptın böldüğünüzde işte 300.000 TL yapıyor. O zaman satamaz hale geliyorsunuz. Yani dış ticaretle lojistik arasında çok doğrudan bir ilişki var. Yani aslında ihracatı arttırıcı bir kaldıraç olabilir taşıma. Ancak ihracatı engelleyen bir role de dönüşebilir. Şu anda Türkiye'nin başında ciddi bir şekilde dış ticaretin lojistiği sorunu var. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığı izin belgeleri konusunda, Dışişleri Bakanlığı vizeler konusunda, Ticaret Bakanlığımız hem gümrük boyutuyla hem ihracat boyutuyla desteklemeye çalışıyor, ancak skorumuz pek parlak değil.
1: Peki daha önce de konuştuğumuz, az önce de telaffuz ettiğiniz bu hani Kapıkule'nin yanına yeni bir sınır kapısı açılması yönündeki çalışmalar noktasını da biraz konuşalım isterseniz. Yani şimdi burada tabii iki mesele var. Bir yandan batıya açılan kapıların o yoğunluğunun temelindeki jeopolitik bariyerler diyelim, öyle ifade edelim. Hani vizeydi, işte gümrük birliği politikalarıydı. Gümrük politikalarıydı. Bunlar söz konusu. Bunların aşılması noktasında mevcut konjonktür bir avantaj sağlıyor mu? Bir adım, bir duyum var mı?
0: Şöyle oluyor. Siz de basından rastlıyorsunuz. Zaman zaman bizim AB ile ilişkilerimiz bir iyileşiyor. Özellikle bu Orta Doğu'daki krizler, global krizlerdeki AB'nin rolü, rolsüzlüğü gibi konular. AB'yi Türkiye ile işbirliği yapmaya yönlendiriyor. AB tarafından ve Türkiye tarafından çok olumlu mesajlar zaman zaman çıkıyor. O noktada seviniyoruz. Ancak realitelere baktığımızda örneğin Kapıkule'de şu anda bugün için ortalama bekleme süresi 5 gün. Yani hani sene 2026. Ben bu programa geldiğimi söyleyince birçok nakliyeci aradı. Fatih'im lütfen dedi. Yani CİMER'e, BİMER'e her tarafa yazıyorlar yani çaresizce. Çünkü şöyle, siz 5 gün bekliyorsunuz. 5 gün ticari bir araç bekliyor orada. Oradaki müşteri bekliyor. Raflar beklemez sizi yani. Markete götüreceğiniz mal. Malların hepsinin de özellikleri farklı. Yani şöyle Türkiye'de bu ihracat malının bir an önce bizim en büyük avantajımız pazara yakınlık AB konusunda. Biliyorsunuz Türkiye'nin AB'ye ihracatı toplam ihracatın yaklaşık yarısı. Onun da yaklaşık %50'sini değer bazında karayolu taşıyor. Şimdi bu araçların önünü açmaktan bazen bakıyorum yani. Türkiye aynı yıl içinde iki tane asma köprü açtı, bir tane Marmara'yı açtı. Güçlü bir ülkeyiz yani. Bu beklemelerin tabii iki tarafı var. Sınır dediğinizde karşı taraf var. Kapıkule'si söylesek, Bulgaristan var, Türkiye tarafı var. Bulgaristan'ın bizim kadar ihtiyacı olmayabilir bu kapıya. Ama bizim ihtiyacımız varsa biz onların tarafını bile yapabiliriz. Çünkü bu kanalı açmamız lazım. Aslında Avrupa Birliği'nden karar da çıkmış. Yeni bir kapı yapalım noktasında. O bir vakit alacaktır. En az 1-2 yıl. Özellikle Kapıkule'nin hemen kuzeyine, yakın bir yerine, yüksek teknolojili bir kapı yapılacaktır. Sizin programınıza da söylemiştim. Biz Kapıkule'de normalde işte 1200-1300 araç çıkıyor günlük. 1500'e ulaştığında hemen baklavalar falan yapıp Bulgar tarafını tebrik etmeye gidiyoruz. Onları motive etmek için. Bizim bir şekilde habur kapımızdan yani Irak'a günde 2200 araç çıkıyor. 2500'ü gördüğümüz de oldu. Yani Türkiye'nin batı kapısından 2500 araç çıkarmak bu kadar zor, bu kadar imkansız olmamalı. Bunu bir parça hani uluslararası engellere, kasıtlı bir şeylere de bağlayabilirsiniz ama ya bu kasıtlıdır, bu AB'dir, şu düşmandır diyerek açıklanacak bir şey değil. Bizim ihtiyacımız var nokta. Şu anda bir araç Türkiye'den çıkmak için 5 gün bekliyorsa, yani adam kalkıyor sabah kahvaltı yapıyor şoför, öğlen yemeğini yiyor, tır orada bekliyor, akşam yatıyor uyuyor. Sonra kalkıyor tekrar kahvaltı. Bu akıl alır bir şey değil. Türkiye kan kaybediyor. Bir de hep söylüyoruz ya. Şimdi bu stüdyonun zenginliği cebimizdeki parayı takas ederek artmaz. Stüdyodaki para toplam aynı kadar. Dışarıdan para geldiğinde ülkeler kalkınıyorlar. Bu stüdyoda kalkınıyor. Dolayısıyla bizim bir şekilde. Bu konuda tabii Sayın Bakanımız da bugüne kadar birçok bakanımız özveriyle çalıştı. O da elinden geleni yapıyor. Ya ne yapacaksak yapıp bu kapıları bizim açmamız lazım. Bizim ihtiyacımız var buna yani. Şimdi belki soracaksınız ama şu anda biz Suriye, Orta Doğu...
1: Soracağım. Yani İran'da da çünkü dönüş sıkıntısı vardı. Devam ediyor anladığım
0: 25 gün. Tırlar 25 günde geliyor. Şimdi bizim Suriye'ye transit Orta Doğu'ya gitme imkanımız şöyle. Tırlar geliyor, bir noktada duruyor. Sonra konvoy oluyorlar. O konvoyla bir polis önde, bir polis arkada eskort yaparak Suriye'nin içinden geçip Ürdün'e götürülüyor. Mesela dün konvoy çalışmamış. Yaklaşık 500 ila 700 araç var orada. Ve konvoy günde 25 tane araç götürüyor. Şimdi 50 geçecek dediler ama orada bekliyor. Şimdi Irak'ta merkezi hükümetin olduğu diyelim Bağdat'a gideceksiniz. Zaten şöyle bir sorunumuz var. Kuzey Irak tarafı bir vergi alıyor gelen maldan. Bağdat'a gidecek olsa bile. Merkezi hükümet de Kuzey Irak bu parayı bize vermiyor. Bize de bir tane vereceksiniz diyor. Şimdi orada da kapasite 30. Yani günde 200 araba Irak'a gitmek için şeye geliyor. Tampon bölgeye. Bağdat'tan izin gelmesi gerekiyor bu arabalara. Günde 30 tane izin. Şimdi soruyoruz neden böyle? Diyorlar ki efendim Irak'ta Ulaştırma Bakanlığı'ndaki Bakan Bey biraz İran yanlısı. İran'a çıkartılan zorluklar sebebiyle İran burada bypass ediliyor diye orada birileri de bizi yavaşlatıyor herhalde. Böyle tahminlerle uğraşıyoruz ama tahmindir, sebeptir. Her şeyi bir yana koyarsanız realite şu anda Türkiye'nin kapıları uluslararası sebeplerle, komşuların belki engellemesi de neyse ne çalışmıyor. Yani istendiği gibi çalışmıyor. Zaman zaman haber görüyoruz. X bir ülke Türkiye'den bayraklar almak istiyor. Anlıyoruz ki bize bir ihtiyacı var. Acaba diyoruz hemen onun önüne koyamaz mıyız bu geçişleri, kotaları vesaire. Türkiye'nin bir milli strateji olarak bunu ele alması ve bu uluslararası ilişki içerisindeki herkesin bu ticaretin önünü açmak için çaba sarf etmesi gerekir. Sağ olun siz de imkan veriyorsunuz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Geliyoruz, anlatıyoruz. Umarım bir yerlere gidiyordur sesimiz. Çözülmesini istiyoruz çünkü kapılardaki şoförlere kadar herkes bizden çözüm bekliyor.
1: Fatih Şener konuğumuzu çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yüksek İstişare Konseyi üyesi ve DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı. O şapkanızı da telaffuz etmiş olayım. Çok sağ olun. Devam edelim. Oral Erdoğan, Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi yayına katılacak. Profesör Oral Erdoğan. Hoş geldiniz. Merhaba Oral Bey.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Zeynep Hanım.
1: Çok sağ olun. Bu Karadeniz'deki son durumla ilgili sizin değerlendirmenizi de almak istiyorum. Özellikle buradaki bu durum küresel ve bölgesel

0: Navlun fiyatlarında nasıl bir etki yapar, nasıl bir domino riski görürsünüz?
1: Evet, şu an bir ha biter biter diye diye bir 4 sene, 4,5 sene oluyor. Yani benim de dahil herhalde birçok kişinin bu kadar da süreceğine yönelik bir beklentisi olmadı. Şu anki görüntü de sanki daha bayağı bir devam edecekmiş gibi bir imaj hissediyoruz, hissediyorum. Özellikle Odessa özelinde yeniden isteğin arttığını açıkça görüyoruz Rusya tarafında. Ukrayna tarafında ise bir derece azaldığını görmekle beraber gemilere saldırıların hiç durmaması, son 1-2 ayda belki 100'ün üzerinde yine geminin vurulmuş olması ki Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Çok ciddi bir şekilde Türk gemileri, Türk sahipli ki bunların çoğu da Koster diyebileceğimiz gemiler söz konusu. Bizleri inanın özellikle denizcilik tarafını olumsuz bir şekilde etkilediğini görüyoruz.
0: Peki Oral Hocam, şimdi yani özellikle milli ve uluslararası klas kuruluşları ve yerli sigorta piyasası açısından da bir değerlendirmenizi almak isterim. Yani bu süreçte ne olabilir, nasıl bir destek, güvence ya da esneklik söz konusu olabilir?
1: Ya bu konuda inanın tüm ilgili birimler, otorite çalışma içerisinde geçtiğimiz hafta Deniz Ticaret Odası'nda hem Ulaşma Bakanlığı, Bakan Yardımcısı, hem Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı da vardı. Tüm sektörün paydaşlarını da dinlediler. Ben de katıldım. Yoğun bir şekilde bir ortak çözüme doğru bir çalışma gerekiyor. Herkese görev düşüyor. Klas kurumları açısından dediğinizde sadece Türkiye'nin milli klas kuruluşu Türk Doydunu değil, diğer birçok geminin de sefer yaptı ve sıkıntıya düştü bir alanı ifade ediyoruz. Dolayısıyla klasları da aslında olumsuz etkiliyor. Ama tabii ki klasların yapabileceği şey ne? Yani kendileri açısından gemilerin emniyetli sularda bulunmasını önermektir, salık vermektir. Bu noktadan ziyade sigortayı da sanırım soruyorsunuz. Sigortada iş çok enteresan durumda. Çünkü gemilerin riskli yerlere gitmesi noktasında başta yükün sigortalanması, can emniyeti sigortalanması, enkaz durumu olması hallerinde, çekilme durumlarında ki sigorta masraflarını dikkate aldığınızda sigorta şirketlerinde ciddi bir kaçınma oluştu. Bu da aynı zamanda sadece gemileri donatanları, işletenleri değil, aynı zamanda yük fiyatını doğrudan etkilemeye başladı. Neden? Çünkü savaşın olmadığı yumuşak bir havada Karadeniz'de sorun yok iken primler binde birler civarındayken, bir gemi değerini düşünün 5 milyon dolar, bunun binde biri bir bedelle, binde ikisiyle sigortalama yapabilir iken şu an geldiğimiz yer %7-10 mertebesi konuşuluyor. Daha dün bir sigortalamanın %10'dan yapıldığını az önce teyit ettim. Yani bir gemi bedeli düşünün 5 milyon dolar, bir haftalık sigortalama yapacaksınız 500 bin dolar. Ki bunun bir kısmını %20 ile 50 arası değişebiliyor. Hasar sorun olmazsa iade söz konusu, ama bu durumda siz yani gemide taşıyacağınız yükün neredeyse önemli bir kısmını sigorta primi ödemeye kalkacak iseniz denizcilik firmaları olarak ne yapmanız gerekiyor? Bunu malı taşıtana ya da malı talep edene yüklemeniz gerekiyor. Nihayetinde tüketiciye, üreticiye fiyat yansımış oluyor. Bu da küresel piyasalarda özellikle tahıl, buğday olmak üzere fiyatlarda ciddi yukarı hareketleri getirdi diye düşünüyorum. Yani sigorta fiyatları az önce sorduğunuz için diyorum. Yani gemi klaslama tarafı o derece fiyatlara doğrudan etkileyen bir konu değil, ancak sigortalama doğrudan mal fiyatlarına etkiledi diye açıkça görüyoruz.
0: Hocam son 2 dakika biraz bunun, bu durumun, yani bu denizcilik lojistiği kaynaklı maliyetlerin gıda tarafına yansımasını da konuşuyoruz. Yani o hatların kesilmesi durumlarının ve risklerinin makroekonomik faturasına ilişkinde birkaç cümle alayım size son 1-1,5 dakikada.
1: Ya Türkiye bir taraftan hani krizlerde iki tarafın tarafı olmayarak artı yaratıyor diye düşünüyor gibi oluyoruz ama savaşın hiçbir zaman artısı olmaz. Öncelikle onu belirtmem gerekiyor. Ekonomiye faturası er ya da geç negatif olarak tüm dünyada yansır. Sadece Türkiye'ye

0: değil. Şu anda Globex'ten spot piyasasından baktığımda vadeli fiyatlarda hemen nakit fiyat 720-730 dolar civarında iken bir sene sonraki fiyatlar, vadeli fiyatlar 790 doları gösteriyor. Yani şu anda ekonomiye makro anlamda geleceğe yönelik bir enflasyon birikintisi yansımış diye düşünüyorum. Bu tüm ekonomileri yeniden faizleri o derece indirememeyle de ilintili görünüyor. Türkiye ekonomisinde de baktığınızda faizi birazcık daha esnetmek isteyen bir politikaya yaklaşıyoruz. Ama bir taraftan da bu Ukrayna-Rusya gerilimi bunun bir negatif tarafı görünüyor. Artık çok dengeli bir süreç yaşanıyor. Bir de şunu ileteyim, özellikle Karadeniz çanağındaki bu gelişmelerde özellikle Coastguard Derneği çok etkili çalışıyor. Deniz Çağatılası zaten hep böyle. Talepleri şu yönde, ya buralarda bu olaylar olduğunda sıkıntıyla karşılaşan evet. gemiler durumunda neler yapabileceklerinin bir rotasının, bir planının çizilebilmesini arzu ediyorlar. Bu olayla karşılaşanlar ben şimdi ne yapacağım adım adım çetereyi görebilmek istiyor. Öyle bir sanırım çalışma yapılacaktır diye zannediyorum.
1: Profesör Oral Erdoğan, teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Burada noktalayalım 30 dakikayı. Birazdan Sade Uzunoğlu'yla aile ekonomisinde yeniden buluşalım. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
4: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, Aile Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Profesör Sadi Uzunoğlu bugün stüdyoda yanı başımda bana eşlik ediyor. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi hocam, hoş geldiniz.
2: Zeynep merhaba, hoş bulduk.
1: Güzel böyle sizi stüdyoda ağırlayalım.

0: stüdyo her zaman başka oluyor. Bugün kendisiyle, hocamızla işsizlik başlığı altında konuşacağız. O şemsiye altında konuşacağız. Bugün de aslında biz biraz iş aramanın maliyeti üzerinden bir program planlamıştık ki bugün de işsizlik rakamlarının açıklanmasıyla örtüşen bir gündem oldu. Veriler üzerinden bir başlayalım aslında. Lütfen. Genel görünüm ve çerçeveyi anlayalım. Sonra bunun sizin vurgu yapacağınız kısmına doğru ilerleyelim. Şimdi %8,1'e çıkmış Temmuz ayında işsizlik, bir miktar kendini yukarı atmış 0,5 puan kadar. İşsiz sayısı 2 milyon 860 bin kişi olmuş. Yine baktığımızda genç işsizlikte 1,5 puan artış var, %14,5'a gelmiş. Ama tabii en çok baktığımız ve de hani tarihi zirvelere doğru hareket eden yerse geniş tanımlı işsizlik olarak tanımladığımız yer, o da 1,8 puan artarak 30,6 seviyesine gelmiş. Dolayısıyla şimdi önce bu kompozisyonu biraz Türkiye ve küresel gerçekler ve parametreler eşliğinde değerlendirmekte fayda var sanırım. Yani bu tablo, yani bu iş gücü meselesinin yapısal ögeleri düşünüldüğünde neye dönüşebilir, ne kadar dönüşebilir?
1: Şimdi tabii bir taraftan da büyüme rakamları geldi.
0: O da geldi, evet.
1: Zirve dolar bazında, zirve gayri safi yurt içi hasıla rakamı geldi. Ama bir taraftan da işsizlik, geniş tanımlı işsizlik, tabii ben artık ona bakıyorum. %30'ların üzerine çıktı. 3 milyon işte genel işsiz var. Ama gençlerin, bir de evde oturanları var. Hiç eğitime gitmeyenler var, katılmayanlar var. Yani ne istihdamda ne de eğitimde olanlar var. O da yaklaşık gençlerin, genç nüfusun 1/3'ü. Bu da herhalde 6 milyon civarında bir rakam yapıyor. Şimdi bir de tabii biz Avrupa ülkeleriyle falan bunu kıyaslamaya kalkıyoruz. Bu doğru bir şey değil. Çünkü iş gücüne katılım oranı farklı. Çünkü Avrupa'da ortalama %70'in üzerinde iş gücüne katılım var. Yani 15-65 yaş arasındaki nüfusun, yani 100 kişi olarak alalım, bunların en az 70'i ben çalışmak istiyorum diyerek istihdama katılıyor. Bizde bu rakam 52. Dolayısıyla biz 52'nin üzerinden bu işsizlik rakamlarını hesaplıyoruz. Onlar 70 üzerinden işsizlik rakamlarını hesaplıyor. Onun için karşılaştırma elma armut biraz birbirine karışır. Gerçekten ciddi bir problem, yapısal bir problem. Bir de sanayi istihdamının biliyorsun azaldığını görüyoruz.
0: Evet, yani orada gerilemeyi konuşuyoruz.
1: Orası ayrı bir problem. Hizmet sektöründe şu anda ciddi anlamda bir istihdam var. Hizmet sektörünün payı da büyük ama işte hizmet sektöründe yaratılan iş gücünde part-time işler ağırlık kazanıyor. İşte bir kafede gelip çalışıyor işte genç arkadaşımız. İşte aslında 8 saat çalışıyor mu çalışmıyor mu o da belli değil. Sürekli de değil bazen işler. Part-time tarzında geliyor. Bunlar kaliteli istihdam değil aslında. Kaliteli istihdam nerede yaratılır ağırlıklı olarak? Sanayide yaratılır. Tabii ki hizmetlerinde vardır öyle kaliteli olanı ama genelde sanayiye bakarız biz.
0: Şu argüman vardır ya hocam, yani gelişmiş ülkelerde hizmet sektöründe istihdamın yükselmesi hayatın doğal akışına ya da ekonominin doğal akışına uygundur diye, bizim açımızdan o denklem geçerli değil mi?
1: Ya aslında bizde de öyle olacak tabii ki süreç içinde ama biz çok hızlı geçtik. Yani hani sanayiyi halletmeden direkt hizmetlere, inşaata geçtik. Orada bir problem var. Ama tabii ki en önemlisi bizim işte gençlerin istihdama katılması. Çünkü üretim için en önemli girdi emek. Yani emeği kullan, bu tarımda da geçerli, hizmetlerde de, sanayide de geçerli ve emek. Tabii nitelikli emekten de tabii burada söz etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir sorun var. İşte çalışmıyorlar hocam veyahut da iş aramıyor. İş aramayı bıraktı.
0: İş beğenmiyor.
1: İş beğenmiyor gibi durumlar da var. Şimdi asgari ücret 28.075 lira 50 kuruş. Yani toplam bu. Şu anda Türk İş'in hesapladığı 4 kişilik ailede açlık sınırı bunun 10.000 TL neredeyse üzerinde. Yani çok ciddi düşük bir ücretle çalışıyoruz. Hadi yok hocam onu vermiyorlar, 30-40 veriyorlar. Tamam, bu ücretler gerçekten insanları işe teşvik ediyor mu? Çünkü boş kalmanın maliyeti ile çalışmanın maliyetini insanlar kıyaslıyor. Şimdi İstanbul'a gelip örneğin Edirne'de bir genç İstanbul'a gelip işe girmeye kalksa 40 bin TL ile bugün evi paylaşsa minimum ödeyeceği rakam 25-30 bin lira para ödemesi gerekiyor ev için. Ben yalnız kalacağım bir yerde dese 40-50 bin TL sadece kirasını ödeyecek. O zaman aile diyor ki ya biz seni orada ne yapamayız, destekleyemeyiz. Bari evde kal, evimiz var. İşte bir tabakta yemek koyarız, idare ederiz diyor. Bir de işin başka boyutu. Yani biz aslında bugün onu konuşacaktık. İş arama. Yani sadece işsiz olan evet gelirden mahrum kalıyor. Bunu biliyoruz ama İş aramada ayrıca bir sermaye gerektiriyor. Neden diyeceksin yani şimdi nasıl bir sermaye gerektiriyor? Yani iş ararken bile paraya ihtiyacı var. Oysa bak dediğim gibi yani 28 bin 75 liralık bir asgari ücretten söz ettiğimiz bir ortamda 30-40 bin TL'lik bir işe girecek arkadaşımız diyelim ki daha yüksek verdiklerini varsayalım ve bu işe girmeden de parası yok birçok giderle karşı karşıya kalıyor. Ben şöyle okuyayım mı şeyleri Zeynep?
0: Kalemleri.
1: Kalemleri. Çünkü düşünmediğimiz şeyler bunlar. Ama ne olacak? Gidip işte arıyorsun, internetten başvuruyorsun. Bu kadar basit değil olay. Bir kere ulaşım. Birçok iş yeri ki ciddi tartışılan konulardan bir tanesi de bu. Yüz yüze mi başvuru yapılsın yoksa uzaktan mı? Yani online mı yapılsın diye herhalde online olmasını savunacağız. Çünkü bir ay boyunca 10 kez gidip iş başvurusunda bulunsa, yani yüz yüze görüşmeye gitse, sadece bunun için metroyla gittiğini varsayıyorum. Ben bugün ben de buraya metroyla geldim, arabayı bir yere bıraktım. 46.20 TL ne yapacaksın? Para ödeyeceksin. Bu 10 kere olursa 924 TL sadece ulaşım için yani gitti geldi ulaşım için bunu ödeyecek. Bir de tabii bunun yanında giyim ve bakım olacak. Yani işe giderken eğer kıyafetiniz yoksa ona uygun bir kıyafet bulmanız lazım. Bu rakam da duruma göre değişiyor. İşte 3000 TL ile 12000 TL arasında değişen rakamlar var. Düzgün bir işte takım elbise aldın, düzgün bir elbise aldın, gittin falan. İşte bunları yaptın. İşte CV ve başvuru maliyetleri. Eğer CV hazırlayamıyorsan eğer sen bu durumdaysa bir çalışacak olan kişi 1500 TL falan istiyorlar. Bugün CV hazırlamak için. Tabii sertifika ve eğitime ihtiyaç var. Bir de her işe başvururken örneğin borsada ben bir aracı kurumda çalışmak istiyorum veyahut da borsayla ilgili bir işte çalışmak istiyorum. Bir dakika o zaman SPK ile ilgili en azından birinci düzey sınavı ne yapman lazım? Geçmen gerekiyor veya güvenlik görevlisiysen gidip silahlı mı olacaksın silahsız mı ona göre bir eğitimden geçmen gerekiyor. Tabii sınavları var, belgeleri var. Bu alınan belgeler var. Belki bütün bu işleri yapabilmek için bilgisayara ihtiyacınız var. İnternete ihtiyacınız var. Tabii ki iş ararken bir yere gittiniz, evden ayrıldınız, dışarıda yemek yiyeceksiniz. Bugün dışarıda yemek hani 330 TL diye versek 3300 TL. 10 kez evinizden ayrıldığınız zaman 3300 TL sadece buna para ayıracaksınız. Telefonunuz, internetiniz olması lazım. En düşük seviyede alsanız bunu aylık 480 ile 700 TL arasında orta düzey bir paket alabiliyorsun. İşte dosya hazırladın efendim. Ya fotoğraf çektireceksin, fotoğraf çektiriyorsun, 400 lirayla 600 TL arasında fotoğraf ücreti var. Yani bir de tabii zaman maliyeti var işin. Değil mi? Yani zaman şey yapıyorsun, o çalışmadığın süre boyunca kaybettiğin bir para var. Yani zaman maliyeti var işin içinde. Bunları da koyduğun zaman çok ciddi bir maliyeti var bu işin. Yani o kadar düşündüğümüz gibi ne olacak ya, git işe ara gel işte

diye biz hemen böyle küçümseriz ya bu olayı. Böyle değil. Şimdi ben silahsız bir güvenlik görevlisi, en çok iş biliyorsun özel güvenlikte şu anda. Onun için hani

0: süresi bu. Sağlık raporu alacak. 1250 lirayla 1900 TL arasında değişiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sınavına girecek. 600 TL. Özel güvenlik ruhsat harcı alacak. Ruhsat harcı yatıracak. 8568 TL. Özel güvenlik kimlik kartı alacak. 550 TL. Fotoğraf veya belge işte 500 TL. Topladım 25 bin lira yapıyor. Yani bakın daha işe başvuruyorsun. 13 günlük bir eğitimden geçiyorsun. 25 bin TL rakam. Eğer 13 gün için şimdi ulaşım ve yemeği de koyalım işin içine. Değil mi? Yani gittin ya 13 gün dışarıda yemek yiyeceksin. 5500 TL. İş görüşmelerine gitmek için biraz önce saydığım bütün o ulaşımları falan yaptın. Her şeyi yaptın. Kıyafetle gittin tabii ki. Düzgün bir kıyafetle gideceksin. 8750 TL. Peki sonuç ne yapıyor? 40 bin.
1: Şimdi iş aramaktan vazgeçenler diye tarif ettiğimiz bir kitle var ya.
0: Evet.
1: Şimdi bu hesaplamanızın bu tablodaki caydırıcılık etkisi üzerine de biraz konuşmak gerekiyor herhalde.
0: Tabii ki. Tabii ki. Bir de borsa bir aracı kurumda çalışmak isteyen arkadaşımızın maliyeti söyleyeyim mi?
1: Söyleyin,
0: onu söyleyeyim
1: buyurun.
0: Ondan sonra
1: tamam, peki.
0: Bu soruya yanıt vereyim. Şimdi birinci SPK düzeyi 1. 4 modül bildiğim kadarıyla her modül için 748 TL bir kere sınav ücreti var. 4 modülde 2992 lira. Evet. Başladık şeye. Ben tabii bu 2 yıllık bir okulu bitirdiği zaman da başvurabiliyor bunu yapmak için. Ama SPK düzey 3 tabii ki 4 yıllık okulu bitirmeniz lazım. Orada çok daha yüksek rakamlar çünkü orada 12 modül var. Yani 4 değil 12 modül. Bu şeyi işte yaklaşık 3000 TL'yi 4 ile ne yapmamız lazım? Çarpmamız lazım. 12 bin lira gibi bir masraf çıkıyor. Lisans başvuru ücreti 1348 TL. Efendim sınava ulaşım 4 kez gitti geldi. 4 kez gidecek ayrıca sınav için. 370 TL iş arama hariç. Kitap vesaire kendi çalıştı. 500 TL ile 1500 TL arasında mutlaka kitap veyahut da bir belge okuyacak. 5200 ile 6200 TL arasında kendi çalışırsa maliyeti. Eğer finans sektörüne ilişkin gidip şimdi genelde lacivert veya siyah bir takım elbise ile başvuracaksın. Doğal olarak böyle bir yere ayakkabıların düzgün olacak. 13200 TL civarında bir maliyeti var. 13.200 ile 20 bin lira arasında bir maliyeti var. Bakımını yaptırdın. İşte kuaföre gittin veya işte berbere gittin. Bakımını yaptırdın falan. Şimdi kendisi hazırlanırsa mevcut kıyafetiyle kendisi hazırlanırsa 12 ile 15 bin arasında. Yeni kıyafet alır kendisi hazırlanırsa 18 bin ile 26 bin lira arasında maliyeti. Hazırlık kursu alır. Bir de yeni kıyafet alırsa 25 bin ile 33 bin lira arasında bir maliyet ortaya çıkıyor. İşte iş arama şeylerini de katarsak işin içine yaklaşık gene 40 bin TL'ye yakın bir rakam ortaya çıkıyor. Yani bizim aslında İşkur'un iş arama desteği vermesi lazım. Gerçekten yani hani para yatırıyoruz ya işsizlik sigorta fonundan da sağlanabilir. İşverenlere para aktarılmıyor mu işsizlik sigorta fonundan? İş aramak isteyenlere de fondan para aktarsınlar ki en azından işe girdikten sonra işsizlik sigorta fonuna zaten prim ödeyecek. Böylece primi de artmış olacak fon. Yani ciddi bir maliyet Zeynep. Yani 40 bin TL şimdi 4 yıl okulu bitirmiş veya 2 yıllık okulu bitirmiş arkadaşlarımız şimdi sınavlara hazırlanacaklar, iş başvurusu. Zaten aile aman yani okulu bitirdi, oh nihayet okul masraflarından kurtulduk, bizim yanımıza gelecek falan diye düşünürken bir de ekstra hadi bakalım 40 bin TL daha bir maliyet ortaya çıkıyor. Yani kolay değil. Dolayısıyla bu hani uzaktan başvuru olaylarını da biraz artırmak lazım. Yani böyle hani en son aşamada belki yüz yüze görüşmeye çağırmak lazım gençleri. Daha birçok destek verilebilir aslında bu arkadaşlarımız için. Yani belediyelerin de yapabileceği şeyler olabilir bu konuda. Ama çok ciddi bir maliyet. Çok ciddi bir maliyet. 3 ay

0: İş aradın, 3 ay çalışmamanın bir de maliyetini koy bunun üzerine. Yani fırsat maliyetini koy. Yani bu rakamlar devasa boyutlara gidiyor Zeynep. Yani kısaca olay bu yani.
1: Şimdi gelelim bu caydırıcılık etkisine. Yani ne kadar bir süreden sonra iş aramayı bırakıyor özellikle gençler?
0: Ya şöyle, şimdi 3 ayla, 3 ayı geçtikten sonra, 3 ay çok sıkarıyorlar. Hı hı. Onu en azından öğrencilerimizden de biliyorum. Fakat 3 ayı geçtikten sonra yavaş yavaş bir bıkkınlık olmaya başlıyor. Yani uygun işi, uygun ücretli bir işi bulması. Yani küçük yerlerde zaten çok kolay değil. İşte herkes üniversiteyi bitirdi. Herkes üniversiteyi bitirdi ama herkese...
1: Üniversite bitirmiş yani, seviyede iş yok.
0: Maalesef. Çünkü mahallede 10 bin tane üniversite mezunu var ama bir tane elektrikçi var. Bir tane tesisatçı var. İki tane inşaat işte efendim ustası var. Veya iki tane marangoz var. 10 bin tane üniversite mezunu var. Şimdi önemli olan her yere üniversite açmak değil, onun sonucunda gençlerimizi ne yapabilmemiz lazım? İstihdama yerleştirebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunun için yapılması gereken en önemli faktörlerden bir tanesi hızlı bir şekilde işe yerleşmelerini sağlamak. Yoksa bir yılı geçtikten sonra zaten yeteneklerini de kaybediyorlar. Hmm. Şimdi ben onun için diyorum ki ya ne olursa olsun artık biraz daha katlanın, mutlaka bir işe başlayın. CV'nizde ben bu işi yaptım, şu stajı yaptım diyerek gerekirse stajdan para almayın, gidin bir yerde çalışın. Çünkü yeteneklerinizi kaybediyorsunuz. Okulda öğrendiklerini unutuyor, nasıl öğrenmesi gerektiğini de unutuyor. Beyin tabii tembelliğe doğru gitmeye başlıyor. Çünkü çocuk nerede vakit geçirecek? Akşama kadar kafede vakit geçiriyor. Bir kahve alıyor. İşte neden bu kadar kahveler çok ya? İşte çünkü sosyalleşebileceği tek yer orası. Orada da 210 TL bugün bir kahve aldığın zaman ortalama söylüyorum. 200-210 TL civarında, 285 olan yerler de var. Dolayısıyla benim kızım götürüyor arada böyle 285'lik bak diyor, 285 oldu, ona göre harçlık belirleyelim
1: ona
0: diyor.
1: Göre düzenleniyor.
0: Yani onun için yani gerçekten sosyalleşebileceği yer yok gençlerin yani. O zaman oraya akşama kadar zaman bunu neyle? Telefonla oyalanıyor ve gerçekten artık öğrenme yetilerimizi de ne yapmaya başlıyoruz? Sıkılma, bir kitap okuyacaksın, onu bitireceksin. Ondan sonra işte mesela SPK'ya çalışıyorsun, bir modül daha. Bunlar o kadar zor şeyler ki belli bir şeyden sonra büyük bir bıkkınlık gelmeye başlıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, ya çalışmayayım demeye başlıyor. Nasıl olsa evde bir yemek var, üzerimde de bir eşofman var, rahatım. Gider otururum evde diyor. İşte onun için işte evlenme yaşı niye bu kadar yüksek oluyor? İşte falan diye başlıyoruz.
1: Bir domino etkisi var yani.
0: Tabii ki yani bu ekonomi yaratmıyor. Bir de ekonomik anlamda da ciddi bir problem. Yani düşünsene bir ekonomik değer yaratıp bir gelir elde edecek olan bir genç yani harçlıkla hala yaşamaya çalışıyor. Onun harcamasından ne olacak yani? Onun harcadığı para ne kadar olabilir ki burada? Oysa bir istihdam yaratılmış olsa, eve çıkacak belki, kendi hayatını kuracak, yeni yaşam, yeni mobilyalar değil mi? Yani harcamalar yapacak. Bu ekonomik anlamda da bir talep demek. Bu üretimi de teşvik eden bir olgu. Yani bu işsizliğe bakıp da bizim bu rakamlara bakıp da ya işte ya ne olmuş işte evde oturuyor. Hayır. Ekonomik anlamda aslında ekonominin fırsat maliyeti açısından düşünürsen, potansiyel olarak düşünürsen potansiyelimizi kullanamayan bir ekonomik yapı ortaya çıkıyor Zeynep. Yani sadece mikro olarak aile ekonomisi olarak bakmayalım, makro olarak da bakmak gerekiyor konuya.
1: Hocam çok teşekkürler. Profesör Sadi Uzunoğlu ile birlikte aile ekonomisi programını sunduk. Sağ olsun yorumlarıyla her hafta olduğu gibi ekrandaydı, eşlik etti bana. Burada noktalayalım aile ekonomisini. Piyasa hattında saat 14'te görüşelim. Hoşçakalın şimdilik.
2: Reklam.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
3: Tabii değil ya.

0: Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Reklam. Kamu spotu.
9: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Fon Saati programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Hem küreselde hem de içeride bu hafta yoğun bir veri akışıyla karşı karşıya kalacağız diyelim ve araştırma masasına gidelim.

0: Araştırma masasında bizlere araştırma analistimiz Elif Cansever eşlik ediyor. Elif merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alara, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Elif, bu haftaya bakıldığında startı tabii ki içeriden büyüme rakamı ve işsizlik rakamı.

0: Rakamlarıyla verdik. Tabii ki beklentilere paralel gelen rakamlar sonrası ise bu hafta içeride Perşembe enflasyon rakamlarına gözler odaklanmış olacak. Yurt dışı tarafta ise ABD istihdam rakamları peşi sıra gelecek ve Avrupa'da büyüme ve enflasyon rakamları gelecek diyelim ve şu an hafta başında fiyatlamalar ne yönde gidiyor? Cuma'dan Jackson Hole sempozyumundan kalan fiyatlamalar nasıl ilerliyor? Detayları senden dinleyelim.
1: Aslında ara ara baktığımızda günün bu saatlerinde vadelerde bir miktardan negatif seyir takip ediyoruz ve bunun yanında Jackson Hole ile beraber Kevin Warsh'un Cuma günü yaptığı açıklamaların bir miktarda piyasalarda şahin okunmasıyla yükselen bir tahvil faizleri takip etmiştik. Bunun yanında dolar endeksinde de bir miktar daha güçlenmeler takip etmiştik. Bugün geldiğimiz dünyada tahvil faizlerinde özellikle 2 yıllıklar tarafında Cuma günü gerçekleşen yükselişin bir miktar daha 3 bas puana yakın aşağı yönlü hareketlerini takip ediyoruz. Keza dolar tarafında da kısmi aşağı yönlü hareketler takip, dolar endeksi tarafında da kısmi aşağı yönlü hareketler takip ettiğimiz bir günle başladık aslında haftanın ilk işlem gününe. Bununla beraber aslında emtialar tarafına baktığımızda jeopolitik gelişmelerin bir miktar daha kızışmasıyla Brent petrolde 91 dolarlara varan işlemler takip ettik sabah seanslarında ve altın tarafında ise 4700'leri konuştuğumuz geçen haftanın aksine bugün bir miktar daha aşağı yönlü hareketlerini koruduğunu ve 4400 seviyesine kadar geldiğini, aşağı 4400 seviyelere kadar geldiğini söyleyebiliriz. Ve bugün baktığımızda aslında doların bir miktar daha güç kazanmasıyla Cuma günkü Jackson Hole konuşması sonra hemen orada aslında bir miktar daha Kevin Warsh'un söylemlerini hatırlayalım. Burada para politikasının yeterince sıkı olmadığını ve önümüzdeki süreçte bu tarafta ne gibi enflasyonun hala istenilen seviyeye gelmediğini ve önümüzdeki süreçte bu tarafla ilgili adımlar atılabileceğinden bahsetmişti. Piyasanın bunu bir miktar daha şahin okumasıyla beraber aslında doların tarafında bir miktar daha güçlenme ve aslında carry trade avantajından bahsettiğimiz para birimlerinde bir miktar daha değer kaybını gözlemledik Cuma günü. Alt kısmında ciddi ayrışmalar var. Özellikle Kolombiya pesosu ve Güney Afrika randında %1'e varan değer kayıpları görüyoruz. Buna Brezilya reali de eşlik etti. Fakat endeks bir miktar daha gün sonunda %0.1 pozitif kapatmasıyla beraber 9 haftalık yükseliş serisine geçti. Ki bu 2024'ten bu yana en uzun yükseliş serilerinden bir tanesiydi. Fakat Asya tarafına baktığımızda orada bir farklılık var. Çünkü o tarafta bu kadar dolar endeksinin altındaki para birimlerinin kerit trade avantajı sağlayan para birimlerinin değer kaybından söz ederken Asya tarafında Güney Kore Vono ay sonu ihracatçı dolar satışları ve Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği faiz artışının desteğiyle bir yıldan uzun sürenin en güçlü seviyelerine geldi. Ve bu tarafta bir miktar daha gelişen piyasaların dolar para birimleri endeksine MSCI gelişen piyasa para birimleri endeksine yukarı taşıyan unsurlardan oldu ve 2024'ten bu yana en uzun kazanç serisini 9 haftalık kazanç serisini yaşadılar. Hisse tarafına baktığımızda hisseler tarafında da MSCI gelişen piyasa endeksi Cuma günü gün içindeki yükselişini bir miktar daha geri vermişti. Fakat 3 günlük kazanç serisini sonlandırdı. Fakat burada bir miktar daha girişlerin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle hisse fonlarına haftalık bazda 400 milyon dolarlık bir giriş takip ettik. Gelişen piyasa tahvil fonlarında ise son bir ayda 3 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Bank of America'nın verilerine göre. Bu tarafta Kevin Warsh'un yaptığı açıklamalarla beraber aslında bir miktar daha swap piyasalarına baktığımızda artık Eylül ayı için faiz artırım ihtimalleri %50'nin üzerine çıkmış durumda. Aralık ayı için faiz artırım ihtimalleri de hala güçlü. Biz takip ediyor olacağız. Tabii ki de bu hafta gelecek olan istihdam verisi oldukça önemli. Cuma günü karşılayacağımız istihdam verisiyle beraber swap piyasaları da bir miktar daha yönünü bulacak diyebiliriz.
0: Elif, çok teşekkürler değerli katkıların için.

0: Evet, fon saatinde çok sıcak bir konu olan SPK'nın yeni fon düzenlemesini konuşmak üzere hattımızda İmveya Portföy Fon Yöneticisi Müdürü Eral Karayazıcı bizlerle. Eral Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Helal Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Eral Bey, şimdi bakıldığında uzun zamandır beklenen rehber güncellemesi hafta sonu cuma seans sonrasında gece yarısı açıklandı ve güncellemeye bakıldığında ise serbest fonlara sert bir fren geldi yorumu da gelmişti piyasalardan. Şimdi biraz detayları anlatmak isterim sizlere, çünkü halka açık oranına göre hisse alma sınırı geliyor. Serbest fonlar tek başına dolaşımdaki payların %2 ila 8'inin fazlasını alamayacak. Aynı yöneticinin yönettiği fonlarda toplam sınır %4 ila 16 arasında olacak ve bir fonda %5'i aşan pozisyonların toplamı ise %20'yi geçemeyecek diyor rehberdeki güncellemeye bakıldığında. Şimdi SPK yeni düzenlemesiyle fonlarda yoğunlaşma riskini azaltmaya hedefliyordu. Peki sizce bu adım beklentileri karşılayan bir rehber güncellemesi olarak mı okunmalı ve bu sınırlamalar fonların risk profilini ölçüde iyileştirecek, öte yandansa getiri potansiyelini neden etkileyecektir?
1: Bir kere beklenenden daha güçlü düzenlemeler olduğunu söylemeliyiz. İhtiyaca cevap üretir mi? Kesinlikle evet. 4 aylık bir geçiş sürecine ihtiyacımız var. Bu geçiş sağlıklı bir şekilde tamamlandıktan sonra 2027 yılından itibaren Türkiye'de fon pazarı hem serbest fonların yoğunlaşmasının önüne düzenlemeyle ciddi bir engel getirildiği hal alacak. Riskler evet azalacak. Bu nedenle de daha sağlıklı bir fon pazarına yönelme şansını yakalamış olacağız. Tabii bir taraftan da MSCI riski de büyük ölçüde bence bu düzenlemeyle ortadan kalkmış oldu.
0: Şimdi endekse yeni girecek ve çıkacak şirketler için yeni bir kriter düzenlemesi SPK veya Borsa İstanbul'dan gelebilir mi bu rehber güncellemesi adımından sonra sizce?
1: Bence çok büyük bir ihtiyaç bu. Yapılmazsa aslında kendimi çürüteceğim. MSCI konusu ileride tekrar gündemlenebilir.
0: Kalıcı bir Kasım deniyordu olmaz. Değil mi aslında MSCI, FTSE ve Russell tarafına bakıldığında hepsi aslında Kasım'ı işaretmişti. Bu alanda yeni bir düzenleme gelmezse adım atarız mesajını vermişlerdi.
1: Evet, düzenleme geldi. Düzenleme çok güçlü. Bence beklentilerini karşılayacaktır. Ama çok doğru bir noktaya bence temas ettiniz. Endeks kriterlerinin de revize edilmesiyle bunun tamamlanması çok daha sağlıklı olur. Ben bunun yapılma ihtimalinin biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok zor değil çünkü bunu hayata geçirmek.
0: Şimdi Borsa İstanbul tarafında BIST 30 hisselerine sınırlamalardan muaf tutulduğu da bir rehber güncellemesinin detaylarında yer almıştı. Peki fonları büyük ve likit şirketlere yönlendirerek küçük ve orta ölçekli hisselerde satış baskısını beraberinde getirir mi bu düzenleme?
1: İkinci süreyle evet. İkincisi de bu. Endeks 30 hisselerine bu düzenlemenin çok güçlü katkısı olacağı yönünde bir beklenti oluşmuştu hafta sonunda. Ama ilk işlem gününde yarısını tamamladık. Bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Çünkü hem fonların bir kısmı bu beklentiyle endeks 30 hisselerine yönelmeye başlamıştı. Biz bunu Ağustos ayının içinde gördük. İkincisi, herhangi bir yatırım fonunun endeks 30 hissesinde alım yapması için diğer hisselerde de satış yapması lazım. Likiditesi düşük hisselerde çok büyük parçalar halinde çıkış olamayacağı için oradan endeks 30'a yönelecek kaynak da sınırlı. İkincisi çok çok önemli bir detay. Bugünden itibaren görmeye başlayacağız sonuçlarını. Fon yatırımcılarının tavrı ne olacak? Eğer netinde fonlardan bir parça çıkış olursa burada bir kaynak fazlasına sahip olmayacak yatırım fonları. O yüzden yakın vadede endeks 30 hisselerine rağbet olur, güçlü bir ayrışma kaydederler beklentisi bence tam manasıyla karşılanamama riski taşıyor.
0: Şimdi yeni düzenlemelerde fonların operasyonel ve personel maliyetlerinin de artabileceği açıklanıyor. Çünkü tek fon ve aynı yöneticinin yönettiği fonlar içinde bir pay sahipliği sınırlığı geldiğini program başında detayları okurken sizlere anlatmıştım. Peki bunu göz önüne aldığımızda portföy yönetim şirketleri için ayrıca bir sermaye yeterliği kriterinin de getirilmesi gerekiyor mu bu rehber güncellemesine? Çünkü buna dair de mesajların sert bir şekilde verildiğini görmüştük. Mevcut öz kaynak yapısı ve olası piyasa likidite risklerini karşılamak amaçlı yeterli buluyor musunuz diğer mesajları da?
1: Önce fazla bile. Yani bir kere şu bir gerçek. Biz önümüzdeki süreçte bu ılımlı bir hızla gelişecektir ama Fon sayısında da azalma göreceğiz. Orada verimli olmayan fonları birleştirme yoluna gidecektir portföy yönetimi şirketlere. Buna rağmen bir parça personel ihtiyacı evet olabilir. Ama bunun daha fazla sermaye yeterlilik gerektireceği bir durum olmaz. Zaten 500 milyon her ne kadar devreye girmesi Haziran 2027 olsa da çok ağır bir eşik, çok güçlü bir eşik. Kredi bile vermeyen portföy yönetimi şirketlerinde birkaç personel artışı ben bu anlamda yeni bir yükümlülük, yeni bir çıta gerektirmez.
0: Şimdi tek fon ve aynı portföy yöneticisinin yönettiği paylarda sınırlama geldiğini tekrar

0: Altını çizeyim, özellikle dolaşımdaki payı düşük şirketlerde yeni bir dengelenme oluşur mu bu düzenleme sonrası ve sizce piyasada hangi ölçekte bir dengelenme, bir satış gündeme gelebilir?
1: Çok özür dilerim. Bir daha alabilir miyim
0: tabii
1: soruları?
0: Ki şimdi
1: Tam
0: tek
1: emin
0: ve
1: olamadım doğru mu?
0: Şimdi sesim geliyor Meral Bey.
1: Tabii gayet
0: tamam.
1: İyi diyorum.
0: Tek fon ve aynı yöneticinin yönettiği fonlarda bir sınırlama geldiğinin altını çizmiştik daha önceki sohbetimize sorularımı. Özellikle dolaşımdaki payı düşük şirketlerde de sizce bu düzenlemeden sonra bir dengelenme süreci olur mu? Ve piyasada hangi ölçekte satış veya bir dengelenme ortamı öngörüyorsunuz?
1: Bir kere etkiyi ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Önümüzdeki 4 ay yeni fon tebliğine uyum için bir geçiş süreci. Burada evet etkisi olacaktır. Ve aşırı değer artışı kaydetmiş, işte belli fonların yoğunlaştığı hisselerde bu etkinin çok daha güçlü olması mümkün. Ama genel olarak likiditesi düşük olan hisselere ben bunun olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Bir parça akım kanalıyla bunlar gerçekleşebilir. Bu da çok ciddi bir fırsat yaratır. Denge nerede oluşur? Şimdi bir varlığın fiyatı yanlışsa elinde sonunda düzelir herhalde. Diyelim ki şu ya da bu şekilde fazla satılan bir hisse olduğunda o adil değerine, makul değerine gerçekten hak ediyorsa 2027'nin içinde yeniden döner. Şu anda aşırı değer artışı kaydetmiş, ekonomik gerekçelerle çok da izah edilemeyen fiyatlara ulaşanlarda peki adil değere ters bir geri dönüş olur mu? Ne zaman olacağını bunu kestirmek güç. Ama bence eninde sonunda bu da gerçekleşecektir.
0: Şimdi bir de tek ihracının borçlanma araçlarına %10 sınırlama getirilmesi ve pay rapo işlemlerin takas bank üzerinden gerçekleştirilmesi tabii ki karşı tarafın riskini koruyan bir madde olarak bulundu bu düzenlemede, rehber güncellemesinde. Peki sizce fonların finansman ve likidite yönetimini zorlaştıran bir adım olarak dokunabilir mi?
1: Kesinlikle öyle. Fakat kademeli bir geçiş olacağı için ve bu konuda takvim daha da geniş. Bildiğim kadarıyla 4 aydan daha uzun bir süre verildi intibak adına.
0: Evet.
1: Bunun bir problem yaratacağını zannetmiyorum. Ama burada bu düzenleme ne ölçüde gerekliydi? Bence önemli ölçüde gerekliydi. Çünkü para piyasası fonları artık mevduata ciddi bir rakip oldu. Yanılmıyorsam Türkiye'de toplam mevduatın 9'da biri kadar kaynak para piyasası fonlarında ve oranın güvenliğini sağlamak Türkiye ekonomisinin de güvenliğini sağlamak anlamına geliyor.
0: Haftalık portföy raporu her fon içinde farklı bir şekilde açıklanacak ve yönetici başına da aslında bakıldığında burada biraz daha eleman arttırma adımının da geldiğini mesajlardan ve güncellemelerden de okuyoruz. Fakat maliyetlerde bu elemanların artmasıyla yükselecek diye de yorumlayabiliriz. Peki sizce bu düzenleme küçük portföy şirketleri için bir birleşme veya konsolidasyon adımı olarak da okunabilir mi? Böyle bir piyasa düzeni önümüzdeki günlerde 4 ay içinde bir aslında yavaş yavaş bir geçiş olabilir demiştiniz. Bu dönemde görebilir miyiz?
1: Bence personel sayısının bir miktar artmasını gerektiren bir tablo konsolidasyona neden olmaz ya da oyun dışı kalmalarına, çekilmelerine neden olmaz. Sermaye şartı çok ağır. Bu nedenle oturup o kaynağı sağlayabilecek olan gruplar dahi buna kadar feasible diye düşüneceklerdir. Bazıları çekilebilir. Birleşme pratikte çok daha beklememiz gereken bir süreç olur. Ama Türkiye'de şirket evlilikleri yurt dışınınla kıyasladığımızda daha zor oluyor. Biz yalnız yaşamayı seven insanlar misali ortaklıkların gerçekleşmesinin biraz daha güç olduğu bir ekonomik yapıya sahibiz. Bence o yüzden el değiştirmeleri daha yoğun görebiliriz. Çekilenler olabilir sektörden zaman içinde. Ama birleşmelerin daha sınırlı kalacağını düşünüyorum.
0: Şimdi burada yeni düzenlemede sermaye şartının daha sıkı ve ciddi olduğunu söylemişsiniz. Hemen detayını geçeyim izleyicilerimiz için. Burada PYŞ'lerin askeri başlangıç sermayesine sahip oldukları faaliyet yetkilerine göre 250 milyon lira ile 500 milyon lira arasında bulunması gerekliliği şartı konuldu rehber güncellemesinde diye hemen sizin söylemenizde de alt metni ben izleyicilerimize aktarmış olayım diyeyim. Şimdi düzenleme ile beraber aslında bundan öncesinde de yine geçtiğimiz pazar pazartesi sıcak paraya %10'luk bir stopaj gelebilir fonlarda. Maliyeden böyle bir hazırlık var başlığı vardı. Biraz da sizinle bunu konuşalım. Şimdi yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıları para piyasası fonu kazançlarına %10 stopaj gelebileceği hazırlığı maliye tarafından doğrulandı. Peki sıcak para çıkışını azaltmayı hedefleyen bu adımla beraber sizce para piyasası fonlarında mevduat, tahvil ve başka varlıklara dair bir yönelim olabilir mi? Siz bu adımın gelmesiyle piyasanın nasıl bir denge içine girebileceğini öngörüyorsunuz?
1: Elbette vergi avantajı teşvik edici bir unsurdu ve burada bir düzenleme yapılırsa o teşvik de azalmış olur. Çıkıt olur mu? Bir parça çıkıt olacaktır. Ama ben tahvil bono fonlarından ziyade mevduat tarafına burada bir geçiş olabileceğini düşünüyorum. Çok şiddetli olmayacaktır. Çünkü yatırımcılar şu an evet bir kısmı tedirgin oldu, ne oluyor fon piyasasında diye. Ama bir taraftan da özellikle para piyasası fonlarında işte 30 günlük bir vade şartının olmaması, çok büyük bir kaynak olmasa da gayet iyi oranlarla bir getiri sağlanabilmesi yatırımcıların ısınmasına neden oldu bu alana. O yüzden 6 ay sonra dönüp baktığımızda para piyasası fonlarının büyüklüğünde ben çok dikkate değer bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Daha geçici kayıtlar olur. Son onları pazar yeniden kazanır görüşündeyim.
0: Şimdi bu adımların beraberinde tabii bir diğer yandansa birçok yatırımcının gözü kulağı aslında faiz indirim mesajı ne zaman gelecek oluyordu. Küresel para piyasalarında küresel merkez bankaları da faiz indirim beklentileri vardı. Fakat ABD-İran savaşından kaynaklı ötelemelerin önümüzdeki seneye kayışların bu takvimde olduğunu gördük. Ve en sonunda zaten Jackson Hole sempozyumunda Cuma günü Kevin Warsh, Fed Başkanı Kevin Warsh'ta Majör Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası'nın başkanı da şahin bir konuşma yaparak burada faiz artışı tahminlerini yukarı yönlü vadeli piyasalarda etkilemiş bulunmakta bu sabah bakıldığında. Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na döndüğümüzde indirim beklentilerini sizce ne zaman gelebileceğini öngörüyorsunuz? Şundan mütevellit soruyorum. Para piyasası fonlarında uzun vadeli borçlanma araçlarına geçmesi için bu beklentilerin hala erken mi? Bu beklentiler şu an fiyatlanmaya başlarsa böyle bir geçiş olabilir mi? Siz nasıl bir ortam öngörüyorsunuz yılın son çeyreğinde?
1: Cuma gününden bugüne bir parça değişti burada tablo. Neden? Ülkemizde çatışma yeniden başladı. Evet, Amerika bir adaya saldırı düzenledi. Evet. Askeri bir birliğe. İran'a bir misilleme yaptı. Arkadan İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yine bir füze gönderdiği yönünde bir haber akışı. Ve petrol vade değişimini elemine edersek bugün %4 kadar yukarıda. Şimdi burada tansiyon düşmeden ben TCMB'nin bir faiz indirimi yapacağını zannetmiyorum. Zaten ay içinde hem haftalık fonlamayı başlatarak hem diğer enstrümanları kullanarak fiili faizi 40'tan 37'ye indirdi. 3 tam puanlık indirim çok güçlü bir adım. Bir kere piyasanın bunu sindirmesi için de bir zamana ihtiyaç var. Bir taraftan da önümüzde kalıcı bir çözüme şartların yöneldiğini de ben görmeye gereksineceğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın.
0: Şimdi bu ortamda tabii BIST yüz endekslerinde de sektörel bazı ayrışmaların dışında şirketsel bazda da ayrışmaların olduğunu gördük. Peki sizce bu ayrışmalara kıyasla nasıl bir performans fon para piyasası fonlarında öngörüyorsunuz? Fon yöneticileri bu dönemde nasıl şirketleri ayrıştırabiliyorlar? Hangi sektörlerde pozisyon arttırmayı öngörüyorsunuz?
1: Bir kere oyunun kurallarını değişti. Bu çok net. Ve hızlı bir şekilde sektör buna intibak edecek. Ama çok radikal bir değişiklik mi oldu? Şimdi fon bazında bu sorunun cevabı değişiyor. Ağırlıklı bir kesim için bence radikal bir değişiklik olmadı. İşte %5'in altında ağırlıklarla bu 4-4,5 olabilir rahatlıkla. İşte 10-12 tane yatırım yapma heyecanı uyandıran şirket bulmak çok zor değil. Biraz daha yayılarak daha fazla doğru cevap işaretleyerek adeta teste sonuç almaya çalışacak fon yöneticileri. Yarışın bu anlamda şartları da değişmiş olacak. Ama asıl büyük değişikliği, asıl bir bakıma şartların birbiriyle eşitlenmesi demesek de yakınsamasını bu intibak süreci bittikten sonra göreceğiz. Önümüzdeki birkaç ay biraz daha farklı. Para piyasası fonlarında da evet o hiçbir yüksek getiri risksiz yere gerçekleşmiyor. fonlama kanallarını biraz daha riskli hale getirdiğinde daha yüksek getirileri elde edebiliyordu bazı para piyasası fonları. Burada da bence makas biraz daralacak, daha yakınsıyacak o cephede de getiri oranları.
0: Bir de aslında altın ve gümüş fonlarına yatırımcı ilgisini sizinle

0: konuşmakta fayda var diyelim. Çünkü yatırımcı emtia fiyatlarının dışında kur ve fonun yapısını da satın aldığının altını çiziyor fiyatlamalara bakıldığında. Peki bu fonlarda getiri hesaplarken hangi riskleri gözden kaçırmamak lazım? Bu ilginin devamını önümüzdeki günlerde öngörüyor musunuz?
1: Pek zannetmiyorum. Özellikle savaşın başlamasıyla birlikte Mart başından itibaren altın çok sert bir düşüş kaydetti. Bu ay dikkate değer bir tepki yükselişi var. Dolar bazında %10 kadar arttı. Ama öncesindeki o 4-5 aylık düşüş serisi yatırımcıların motivasyonunda güçlü bir kırılmaya neden oldu. İleride yeniden yatırımcıların bu cepheye rağbet etmesi için öncesinde kuvvetli bir artış görmeleri lazım. Ben bunun çok kolay olmadığını düşünüyorum. Nedene dikkat edilmeli. Bazen sağlıklı fiyat bulunamıyor altında. Ve fon bazında da değişebiliyor. İşte onsun direkt karşılığı olan fiyatla ilerleyen bir fon olduğu gibi zaman zaman özellikle sertifikaların değerinin adil değerden çok uzaklaşması ve o sırada alım yapan yatırımcının da bu makas kapandığında altındaki yaşanabilecek bir değer kaybının ötesinde bu makasın maliyetine de katlandığı tablolarla karşılaştık. Bunlara dikkat edilmesinde bence fayda var.
0: Peki. İmveya Portföy Fon Yönetimi Müdürü Eral Karayazı, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Fon saatini noktalıyoruz değerli izleyenler. Saatleri 14.45'i gösterdi. İş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
0: Reklam.

0: Varlık yönetiminden herkese merhaba. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Gündem yoğun. Haber akışlarında en çok tabii büyümeyi konuşuyoruz. Biz de içeride bu yılki hem turizm hem de restoranların performansını, büyüme tarafında özellikle ne anlatıyor tablo ve elbette biliyorsunuz enflasyon dinamikleri içeride bozuk kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla da bunun turizm tarafındaki yansımasını bol bol konuşacağız ve bir sektör temsilcimiz bugün bizlerle. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, yani TÜRİT Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer. Bugün konuğumuz, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyorum. Aslında hem tabii sektör temsilcisisiniz hem de çok büyük bir grubun da başında danışmanlık yapıyorsunuz. Dolayısıyla hem işin mutfağında hem de genel sektör dinamiklerinde pek çok değişen var. Sizin yakından takip ettiğiniz, ama öncelikle tabii başlangıç olarak şunu sormak istiyorum. Yani 2026'nın bugüne kadar geldiğimiz, yani artık hani 3. çeyrekte bitti desek, nasıl geçti? Veriler ne anlatıyor? Biraz böyle sizden detayları almak isteriz.
1: Olur. Yani şimdi tabii ilk iki çeyrek, yani ilk yarıyı biraz daha rakamlarla, verilerle konuşabiliriz. Temmuz Ağustos'u da biraz el yordamıyla ilaveten anlatabilirim. İlk yarısında aslında kişi sayısında, ziyaretçi sayısında %2,5'a yakın bir şey var, kaybımız var. Geçen seneye göre. 2025-2026 ilk 6 ayı söylüyorum. 25.533.000 2025 yılı ziyaretçi sayısı. 24.839.000 2026 ilk 6 ay ziyaretçi sayısı. Bunu turizm verilerinde sürekli Bakan Bey açıklıyor. Haziran sonunu da Temmuz sonunda açıklamıştı bu rakamları. Şimdi bu ziyaretçi sayılarına göre gelirde ne oldu derseniz diyeceksiniz diye düşünüyorum. Diyor musunuz?
0: Tabii diyorum.
1: Tamam. 25.42 milyar dolar ilk 6 ay. İkinci 6 ay 25.33 milyar dolar. Yani %3'e yakın ziyaretçi sayısındaki kayıp neredeyse yatay bir hale geliyor. %0.3 gibi bir kayba dönüşüyor. Yani dolar bazında baktığınızda geçen seneyi ilk 6 ay yakalamış gibiyiz. Tabii bu kayıplar ve düşüşün içinde Orta Doğu'daki krizi unutmayalım. Yani coğrafyanın geopolitik dediğimiz sebepleri ana nedenleri oldu. Bir şey daha oldu. Özellikle petrolün bir anda çok yükselmesi insanların kendi ülkesinde endişeye girmesine neden oluyor. Yani biz bu sene turizmden vaz mı geçsek, bu petrol artışlarıyla benim ülkemde resesyon mu olacak, seyahat etmesem mi diyenler oluyor. İkinci bir sakıncası şurada oluyor. Erken rezervasyonlarda tam o döneme denk geldi. Türkiye'nin hatırı sayılır bir, özellikle her şey dahil tarafta, erken rezervasyon potansiyeli var. Bunlar böyle Şubat, Mart, Nisan aylarında Haziran, Temmuz, Ağustos için yapılan başvurular ve ödemelerle secure edilen, güvenli hale getirilen rezervasyonlar. Burada ha, o coğrafya bu sene karışık, ben o zaman başka bir yere gideyim dediği zaman siz o erken rezervasyon kritik dönemini kaçırmış oluyorsunuz. Yani Mayıs ayında kriz bitse dahi bölgede, Mart, Nisan ayında karar veren tayfayı, ekibi kaçırmış oluyorsunuz. Şimdi gelirler ziyaretçi sayısına nazaran yine de ilk 6 ay sonunda başa baş noktasına geldiyse bu ne ifade ediyor derseniz, tabii ki demek ki kişi başı harcama artmış. Kişi başı harcamayı da arttıran taraf gastronomi olmuş. Yani kişi başı harcama toplamda ilk çeyrekte 1022 dolarken 2025'te, 2026'da 1045 dolar, yani %2,5 artmış. İkinci çeyrekte 981 dolarken 1000 dolar olmuş. Yani yine %2,5 artmış.
0: Az değil mi?
1: Şimdi şöyle, ikinci çeyrek daha fazla her şey dahile doğru gittiğimiz dönem. Yani yaz giriyor, deniz, güneş, kum giriyor. O zaman kişi başı harcamalar geceleme anlamında, gece sayısı arttığı zaman kişi başı harcama her şey dahil paketin içinde küçülüyor. Ocak, Şubat, Mart ilk çeyrekte daha İstanbul'un ağırlıkta olduğu, bağımsız ziyaretçilerin daha fazla seyahat ettiği dönemde kişi başı harcama artıyor. %2,5 artış, mecburi olarak ya euro bazında zam yapan her şey dahil sistemli otellerden geliyor ya da aslında turistin, her şey dahilin dışında gelen turistin sokakta yaptığı harcama, ki bu da ağırlıkta gastronomiden geliyor. Şimdi ben buradan gastronomi tarafına pay biçeceksem, gastronominin aslında turizmdeki payı 2025'in sonunda %21 iken, yani neredeyse her 5 turist dolarının bir tanesi yeme içmeye giderken, bugün 24'e gelmiş. Neredeyse her 4 doların birine gelmiş. Bu da şunu gösteriyor. Gönlünden koparak veya fiyatlar yüksek olduğu için geçen seneki dolar bazında mecburen yaptığı yeme içme alışverişine daha fazla para ayırmak zorunda kalmış turistler.
0: Yani bunun... aslında

0: şey hizmet olarak bakınca hani işte
1: maldan,
0: eskiden
1: maldan biraz caymış. Evet. Maalesef perakende tarafında, ürün tarafında turizm gelirlerinde düşüş var. Çünkü Gözde Hanım düşünün, sizde aynı ürün kendi ülkesinde varsa birebir elma ile elma olunca bu benim ülkemde daha uygun fiyat diyor. Ama ya mecburiyetten, otonom tüketim olan yiyecek içecekten, ya da deneyimi satın almak istediği için gastronomiye daha fazla para ayırıyor. Yani keşke bir veri olsa da memnun mu ayrılıyor? Memnuniyetle mi yapıyor
0: bir
1: bu
0: anket
1: şeyi?
0: Gidenlere.
1: Yoksa çıkışta bunu, ya exit poll deniliyor. Ülkeyi terk ederken nasıl buldunuz denilirse. Ama şunu söyleyeyim. Ülkenin pahalı algısı maalesef artıyor. Bunu şöyle de izah edeyim size. 1 Ocak günkü döviz kurunu, hemen ben bugün size gelirken baktım. 31 Ağustos günkü döviz kuruna artış olarak baktığınızda dolarda %10,5 gibi 8 ayda kümülatif. Euro'da 12,5 gibi bir artış söz konusu. Aynı dönemde birikmiş enflasyonu alırsanız %22'ye varan bir rakam çıkıyor karşınıza TÜİK verilerine göre.
0: Bu
1: başka bir tablo. Bu eskiyi anlatıyor. Ama ben size günceli söylüyorum. Yani 2026'nın ilk 8 ayında biz döviz artış hızının iki katında hayat pahalılığı yaşıyoruz. Eğer bunu birebir fiyatlarımıza yansıttıysak, o zaman ülkemize gelen turiste onun dövizinin alım gücünün daha üstünde bir fiyatla hizmet vermek zorunda kalıyoruz. Bu pahalılık algısını da tehlikeli buluyoruz.
0: Evet. Ama çünkü biraz da artık şey değil mi, yani çalışan maliyetlerinin aslında sizin maliyet kalemleri içerisinde neredeyse hani yarısına artık denk geliyor vaziyette. Dolayısıyla
1: şimdi o biraz evvel gösterdiğiniz tabloyu tekrar koyabilirsek, o son 6 yılı aslında baz alarak yapılmış bir tablo. Evet, şimdi buraya baktığınızda 2020 ile 26 arasına TÜİK verileri, bunların hepsi lokantalar 6 yılda %1131. Yani 10 lira olan bir şey bir sıfır koymuş 100 lira olmuş. 100 lira olan bir şey 1000 lira olmuş, 1100 lira olmuş gibi düşünün. Fakat aynı oranda brüt asgari ücret artmış. Yani 1131'e 1022. Gıda enflasyonu da 967 artmış. O son 6 yıllık dönemde. TÜFE'de, yani bize resmi olarak TÜİK'in verdiği TÜFE'de aynı dönemde 780 artmış. %780 TÜFE artarken lokantalar o zaman enflasyonun çok mu üstünde fiyatını arttırmış? Hayır, çünkü altındaki en önemli iki gider kalemi olan asgari ücret ve gıda enflasyonu diyor ki ben de TÜFE'nin daha üstünde bir artış seyrine girdim diyor. Şimdi burada kritik olan alttaki
0: dolarda USD, yani neredeyse onun yarı yarısı kadar.
1: Yani siz 6 yıl içinde cebinde dövizi olana artık iki kat daha maliyetli bir fiyat sunmuşsunuz.
0: Dolar bazında ikiye katladı fiyatı.
1: Bu da şunu söylüyor. Ben yeme içme işletmecisi olarak diyorum ki benim bu maliyet gerçeklerimden dolayı, girdilerimden dolayı satış fiyatım, yani değerim budur diyorum. Siz bir yemeğe gittiğinizde menüde bulduğunuz bir ürünü tercih ederken yanındaki fiyat diyor ki benim hayat gerçeklerimden dolayı satış değerim, fiyatım budur diyor. Fakat siz de diyorsunuz ki benim gönlümden geçen ederin bu değil. Şimdi ben buna bir ifade koyuyorum, yeni ekonomik bir ifade de olsun istiyorum. Value gap diyorum, yani değerle eder arasındaki makas. Şimdi bu değer makasını benim mecburen koyduğumla sizin karşılığı bu değildir dediğiniz makası küçültemezsek sorun büyüyor ve ileriye dönük büyüyor. Onun için de bizim tarafta girdileri, maliyetleri azaltamadığımız yerde fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyorsak
0: burada
1: Gözde Hanım'ın tecrübesini daha kıymetli nasıl hale getiririz sorusu çıkıyor.
0: Burada aslında hani gıda tarafına elbette yapılabilecek pek bir şey yok ama en azından çalışan maliyetlerini vergisel anlamda belki hani biraz rahatlatılabilir mi diye çok tartışılıyordu. Yani orada işte hep bahşiş konusu gündeme gelir. Ya da belki daha farklı önlemlerle, bilemiyorum, olabilir mi? Gözlüğü çıkardınız.
1: Bahşiş dediniz, gözlüğü çıkardım. Evet.
0: Bahşiş
1: çok önemli. Şöyle, deminki sorunuza önce oradan cevap bir anlatayım. %40 ile 50 arası sektör ortalaması. Yani inanmıyor insanlar. Vallahi billahi diyeceğim.

40 ile 50 arası sektör ortalaması hasılatının toplam personel maliyet oranı oluştu sektörde. Hı. Yani ben 100 lira hasılat yapıyorum, ayın sonunda 40 ile 50 arası personel maliyetine gidiyor. Hangi maliyet bu? Personel tarafından hiç mutlu olmadığı bir denklemin maliyeti. Çalışan mutlu değil.

0: et yok daha, süt hı hı, yok.
1: Tabii tabii.
0: Denklem tutmuyor. Burada söylediğiniz bahşiş sonunda size daha iyi hizmet olarak dönebilecek bir imkana, imkan kapısına sahip, penceresine sahip. Maliye Bakanımız 2 sene önce bu konuyu anlattığımızda dedi ki ben varım. Hı hı. Sembolik bir vergi ödensin. Buna anında yerinde vergi, stopaj kesintisi gibi düşünün. Çalışandan vergisiz elektronik ortamda bahşiş tahsilatının mevzuatını, kanununu yapalım. Şimdi bu çok önemli. Çünkü kalabalık bir grup bir yere gittiniz, 20 bin lira hesap ödediniz. Normalde 10 sene öncesine kadar insanların cebinde ödediği hesabın %10'u karşılığı kadar nakit para oluyordu. Bırakıp gidiyorlar.
1: Bahsettiğiniz 2 bin lirayı taşınmak zaten zor.
0: Şimdi 2 bin lirayı düşünsenize, böyle çıkarıyorsunuz, şey gibi sayıyorsunuz. Bakın bir şey söyleyeceğim. 15 gün evvel bir özel ailevi nedenle İsveç'e gittim, Stockholm'e. Lokantalarda menünün altında nakit kabul edilmez yazıyor.
1: Birçok yani yerde öyle.
0: Nakit
1: kullanılmıyor.
0: Kayıt dışını ifade ediyor, oraya çağrışım yapıyor gibi. Nakit yani dokunursan yanarsın misali, çıkarma, teklif etme diyor. Şimdi biz nakit dışında bir elektronik ortamda bahşiş yasasını konuşuyoruz. Niye önemli? O demin verdiğim örnekte 2 bin lira kimse çıkarıp bahşiş vermiyor. Veremiyor. Hele bir kişi ödüyorsa o hesabı. Ne yapıyor? 200 lira 400 lira veriyor. E ne oldu oran? %1'e 2'ye düştü. Bu neye sebep oluyor? Bu sektörde çalışanların sektörü terk etmesine sebep oluyor. Nereye gidiyorlar? Pandemiyle birlikte başlayan çok büyük oranda kuryeciliğe gidiyorlar. Kendilerine şahıs şirketi kurduruluyor. Bir motosiklet yatırımı yaptırılıyor. Evlere servis ne varsa, e-ticarette ne varsa, gıda da dahil, evlere servis yapıyorlar. Kendi işimi yapıyorum diyorlar. 3 lira, 5 lira daha fazla kazanmak için bizim sektörümüzü terk ediyorlar. Sadece restoran diye düşünmeyin, oteli de düşünün.
1: Otelleri de. Kalifiye personel bunlar, değil mi?
0: Canları pahasına şimdi bir düşünün. Yani daha fazla para kazanma ihtimali olmasa siz bir otelde veya restoranda çalışmayı bırakıp sabah akşam kafanızda bir kask, motosiklet kuryeciliği yapmazsınız.
1: Tabii zor bir iş.
0: Şimdi Maliye Bakanımıza, Sayın Şimşek'e geri döneceğim. Uzattığı eli biz tuttuk, dedik ki bu %10'u şimdi biz ödeyelim. Sizin anında yerinde vergi diye istediğiniz. Onu da sembolik istiyor çünkü takip etmek istiyor. Yani bir o kadar da kim kime niçin para veriyor kayıt altına almak istiyor. Biliyorsunuz artık her türlü ticareti kayıt altına almak isteyen bir yapımız var ve şeyde de çok iyiyiz. Dijital teknolojide hakikaten çok iyiyiz. Onun için bunun ben yakın zamanda, yani meclis tatilden dönüp Ekim ayında açıldığında bu kanunun çıkacağını ümit ediyorum. Ne olacak? Siz artık gönüllü olarak istediğiniz oranda o cihazlarda hesabı öderken ekranda size soracak. Gözde Hanım, ne kadar bahşiş bırakmak istersiniz? 5, 10, 15. Siz seçeceksiniz. İstediğiniz kadar bırakacaksınız. O para, altını çiziyorum, tamamen çalışana gidecek kesintisiz. Biz ay sonunda neyse toplanmış dijital yöntemle bahşiş, onun %10'unu devlete stopaj olarak ödeyeceğiz.
1: Burada hem çalışan için tabii çok büyük bir refah kazancı olur. Çünkü bahsettiğimiz, yani bizim ekonomimizde hizmetin yeri çok yüksek ve dolaylı olarak da aslında milyonlarca personelden bahsediyoruz. Ekonomiye dolaylı bir tüketim tarafında bir canlılık bile yaşatır yani bu bahsettiğiniz.
0: 65 milyon turistin her şey dahilin dışında Türkiye'de harcadığı 10 milyar dolara yakın para var. Yeme içme sektöründe. 8 nokta bir şey. Belki bu sene işte biraz artışlı 9 olur. Şimdi bu 9 milyar doların içinde bir %10 olsa, gönüllerinden geçip verseler 9 milyon, yani 1 milyar dolar da ilave turizm geliri alsak kötü mü olur?
1: Hiç fena olmaz.
0: Çalışana dönecek. Çalışanın refahı artacak. O da ekonomiye yayılacak. 2 milyon kişi. Evet. Yani unutmayın ki turizm ve yeme içme sektörü özellikle daha genç nüfusa, orta kademe nitelikteki nüfusa işveren bir sektör. 2 milyon çalışanı var.
1: Evet. Bir de bu özel destinasyonlarda, yani mesela her şey dahil dediniz.

0: Antalya gibi, Bodrum gibi ya da diğer farklı, özellikle mesela Bodrum çok merak ediliyor. Oralarda durum nedir? Yani bu yıl mesela bu anlamda restoranlar doldu mu? Çünkü biraz hani şimdi her şey dahil konseptine gidiliyor dediniz ya. Bodrum tam olarak o destinasyon değil mesela yani.
1: Şimdi
0: Boş kaldı mı?
1: enteresan bir
0: Oteller,
1: biçimde
0: restoranlar?
1: bizim iç piyasada da iç turizmde de hızla artan bir her şey dahile talep var. Bu biraz evvel konuştuğumuz fiyatların çok yüksek ve
0: Sürpriz
1: belirsizlik,
0: istemiyorum.
1: bravo, belirsizlik sebebiyle. Bizim turizmin daha yüksek kesimi, dikkat ettiyseniz 25 milyar dolar dedik. Geçen sene 65'ti toplamı. Yani ilk 6 ay 25'ini oluştururken 65'in ikinci 6 ayımız 40 milyar civarında demek ki bir gelir elde ediyor. Bu arada bu sene yine hedefi, olağanüstü bir durum olmazsa, geçen seneyi en azından yakalayacağımızı düşünüyorum. Gayri resmi olan Temmuz-Ağustos verileri böyle söylüyor. Kötü geçmedi. Ama bir hedef koyuyoruz ya her sene turizmde. Geçen senenin bir %3-5 üstü. Belki o ikisinin arasında bir yerde kalacak. Şimdi iç piyasada Mayıs ayında bayram vardı, hatırlayın. Dolayısıyla Haziran Bodrum ve Güney'de daha Türk misafirle iş yapanlarda çok kötü, fecaat dedikleri bir ay oldu. Ama Temmuz iyi oldu. Ağustos da kötü gitmedi.
0: Sezon da çok kısa gibi geldi herkese. Yani
1: İç piyasada hep
0: havalar
1: böyle.
0: öyle mi?
1: Bayramla başlıyor. 30 Ağustos son bayramımız, en büyük bayramımız bence bu arada. Hepimizin kutlu olsun. 30 Ağustos'ta bitiyor. İnsanlar okul dönemine, şehirlerine dönüp hazırlıklarını yapıyor. Bu sefer birilerinin mutsuzluğu öbür tarafa, bize geri geliyor artık, misafir dedirtiyor. Önemli olan sistemi büyütmek, yani sisteme dışarıdan enerji katmak, o da turist.
0: Peki bundan sonrası için hani siz bir sektör temsilcisi olarak neyi öncelememizi daha çok mesela tavsiye edersiniz? Çünkü bu her şey dahil sistemine dönüş ister istemez oluyor
1: Kim
0: dedik ki
1: önceleyecek, siz mi biz mi?
0: hep birlikte. Ben her şey dahil sistemini seviyorum
1: önce
0: bu arada.
1: size bir cevap
0: Yani
1: vereyim. Yani
0: restoranlarda da bu var ya hani çünkü fix menü ve fix bir hesap ne ödeyeceğini bilerek gittiğinde en azından hani diyorlar ya işte ağzımızın tadı kaçmasın.
1: işte bu kötü sürpriz gelmesin diye istenen bir şey ve bir dönem artarak devam edecek bence. Bu sürpriz tarafı insanları rahatsız ettiği için. Kafamız dinç, 6 kişi gideceğiz, kişi başı ne ödeyeceğimizi bileceğiz veya otelde kalacağız, 3 gün konaklayacağız bütün aile. İşte tamam, biraz sıkışırız, kredi alırız ama bir sürprizle karşılaşmayız. Bu hayatın bir gerçeği olarak birkaç sene gidecek. Size ne öneririm kısmında, son misafire diyelim, müşteri demiyoruz biz onlara. Bildiğiniz yerlere biraz daha rağbet edin. Yani ya kurumsal açıdan marka yapısı, kurumsal yapısına güvendiğiniz firmaların temsilcilerine ya da mahallenizdeki esnaf diyebileceğimiz, abi abla diye hitap ettiğiniz işletme sahiplerine öncelik verin. Sürpriz istemiyorsanız. Ben her şey dahici bir tarafta değilim, hiç olmadım. Turizmde de oradan uzaklaşırken tekrar ona rağbet etmek zorunda kaldığımızı anlıyorum ama ondan çıkacağımızı düşünüyorum. Yani Türkiye'nin 7 bölgesinde 4 mevsim turizm potansiyeli var deyip her şey dahili savunmam biraz gastronomi açısından da yanlış olur. O zaman Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Ege'de, Karadeniz'de ne yapacağız diye sorarlar.
0: Yok ben hani tüketici gözüyle söylüyorum. Şimdi tüketici olarak sonuçta hani sürprizi sevmiyoruz
1: Haklısınız.
0: değil mi? Yani mesela
1: Haklısınız.
0: gittik oda kahvaltı aldık ya da bir restorana gittiğimizde hani bir herhangi bir içeceğe ya da yiyeceğe ya yani x bir fiyat olduğunda ya orada 50 liraydı burada niye 150 lira diye
1: Şimdi
0: sorgulanıyor.
1: asıl ne biliyor musunuz? Yani sektörün adı ağırlama veya misafirperverlik sektörü. Hospitality dediğiniz yerde bir huzur olmalı. İnsanlar keyif.
0: Keyif
1: Şimdi dur bakalım onu yiyeceğiz, ne fiyat ödeyeceğiz. Burada yani bu baskı gerçekten hem sizin üzerinizde hem de size hizmet vermeye çalışan, ekibiyle birlikte hizmet vermeye çalışan yatırımcı ve işletmeci üzerinde büyük problem oluşturuyor. Bizim tarafa önerdiğimi söyledim. Yani değerle eder arasında bir makas var. Olabildiğince maliyetlerden dolayı fiyatları indiremiyorsan, misafirin deneyimini arttırmak için daha fazla çaba sarf et, daha fazla personelini eğit, bahşiş sisteminde inşallah sisteme yakında koyduğumuzda
0: buradan duyurduk, mesajları verdik inşallah.
1: Eğitilebilir orta ve uzun vadeli stratejilerle biraz daha, evet ucuz değildi ama gerçekten çok iyi hizmet verdiler dedirt. Bu yemek kalitesi olarak da servis kalitesi olarak da önemli.
0: Evet, çünkü biz baktığımız zaman aslında hani restoranlarda bir doluluk var mı, var. Orada şey algısı da oluyor hemen, aa işte acayip paralar kazanılıyor herhalde falan diye böyle bir...
1: Siz bir de bize sorun.
0: Evet, benim ailede de var, ben biliyorum yani hani işletmelerin hani nelerle uğraştığını az çok. Çünkü dediğiniz gibi yani hem çalışan maliyetleri, kira bir yana, bir de gıda tarafında zaten hani beklentiler biraz hani en azından normalleşti ama önümüzdeki günlerde yine bir yükselişte olabilir diye bekleniyor. Bakalım, takip edelim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Geldiğiniz için ağzınıza sağlık. Ben bugün TÜRİT Başkanı'nı ağırladık. Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer konuğumuzdu. Burada noktalayalım. Gelecek hafta yine beraberiz. Hoşçakalın.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftaya yoğun veri haftası olarak başlıyoruz. Veri akışı yoğun bir haftaya başlıyoruz, daha doğru bir Türkçeyle. Geçen haftayı da biliyorsunuz Jackson Hole toplantısından gelen mesajlarla kapadık. Küresel piyasaların yakından takip ettiği üzerine de konuşmaya devam edeceğiz. Bugün tabii içeride de önemli gelişmeler, haber akışları vardı. Özellikle SPK fon rehberine ilişkin düzenlemeler, bundan sonrasına ilişkin beklentiler, yine gelen büyüme verisi, hepsi gündemde. Bu hafta dediğim gibi pek çok veriyi konuşacağız. Amerika tarafından da istihdam verileri gelecek. Şöyle bir fiyatlarla, rakamlarla görünüme bakarak başlayalım. Özellikle de jeopolitik tarafında yine bir miktar daha terse döndüğü bir ortamda. Dolayısıyla petrol fiyatları da oynaklığını sürdürürken BIST 100 14.451 puanda %1,29'luk geri çekilmeyle. Geçen hafta aslında olumlu bir görünüm vardı BIST 100 için. Bu SPK rehberi öncesi de hisse senetlerindeki hareketliliği takip etmiştik. Özellikle küçüklerden büyüklere doğru pozisyon ayarlamalarını görmüştük. Bugün Ağustos vadeli hem pay hem de endeks kontratlarının da son işlem günü. Bunun da etkisini, volatilite etkisini görmek, bundan söz etmek mümkün. Yine tabii MSCI'ın endekse giren çıkan hisse senetlerini belirlemesinden sonra bugün pozisyon ayarlamasının son günü ve tabii az önce de söylediğim gibi fon rehberinin etkisi de, SPK'nın fon rehberinin etkisi de söz konusu. Özellikle BIST 30'a dönük pozitif ayrımcılık dikkat çekerken serbest fonlara sert fren başlığıyla da aktardığımız bir gelişme. Şimdi sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık tarafında %1,30'luk geri çekilmeyi görüyoruz. Sanayi tarafta %1,18'lik satıcılı seyir, mali taraftaysa %1'lik kaybı takip ediyoruz. Bu arada BDDK'dan gelen son dakika akışları da ekranın sağında. Bankacılık sektörünün net karı Temmuz ayında 68 milyar olmuş. Önceki 106,6 milyar TL iken burada da aylık bazda ciddi bir gerilemeyi takip ediyoruz. Turizm endeksi %3'e yaklaşan kayıpla seyrediyor. Hizmetler %1,72, ulaştırma %1,28 satıcılı. Kurlara bakalım hızlıca bir, orada görünüm bize ne söylüyor diye. Dolar endeksinin geldiği seviye 99,54. Euro dolar çaprazı 1,16'nın kıyısında. Dolar TL'de 48,26, Euro TL'de 56 seviyesini takip ediyoruz. Avrupa borsalarındaki görünüme bakacak olursak Londra borsası pozitif ayrışıyor %0,29 kadar. Paris Kakaran Endeksi yatay. DAX Endeksinde %0,71'lik geri çekilme var. İtalyan Milano borsası %0,24 pozitif görünümde. Amerikan vadelilerine bir bakalım. Orada Dow Jones vadelilerde de Nasdaq'ta da aslında hepsinde, tüm endekslerde birbirine yakın oranlarda yataya yakın geri çekilmeleri de takip ediyoruz Amerika tarafında. Şimdi tabii Amerika'da ekrana tahviller de geldi. 10 yıllık tahvil faizleri 4.72'de, 5 yıllıklar 4.47'de, 2 yıllıklar 4.32'de. Tahvil bacağının, tahvil tablosunun uzun bacağının yüksek seyretme hali devam. Özellikle Jackson Hole'da Warsh'un verdiği mesajların bu tarafa etkisi merak ediliyordu. Warsh diyor ki %2 hedef enflasyona erişemediğimiz bir noktada başka şeyler yapmamız lazım. Piyasa bunu Eylül'de faiz arttırımı geliyor mu sorusunu gündeme alarak değerlendiriyor. Tabii yani böyle mi değil mi, ne kadar bu mantıklı bir çıkarım tartışması da devam ediyor. Konuşacağız üzerine ama Amerikan borçluluğunun hayli yüksek olduğu bir ortamda tahvillerin bu yüksek seyri, uzun bacağının yüksek seyri özellikle Trump yönetiminin hedefleri arasında değildi. Tam tersine hedefleyen bir Amerikan başkanı vardı ama Kasım seçimleri yaklaşırken bu tarafta yüksek seyir devam. Bakalım hızlıca bir gerisinden sonra emtia tarafına. Petrol yeniden 90 doların üzerinde. Dediğim gibi yani geçen hafta ile bu hafta arasında yine bir dramatik farklılık var. Mesela FT'de de bugün onun değerlendirmesi vardı. Yeniden sıcak çatışma riskini konuştuğumuz bir döneme mi geçtik diye. 86 dolar 22 sentten geçiyor Amerikan tipinde işlemler. Altında 4455 dolar 91 sent fiyatlaması var spot altının ons fiyatında. Gümüşte ise 67 dolar 28 senti görüyoruz. Bitcoin 78.587 dolarda. Böylece rakamlarla görünümü özetlemiş olalım ve integral yatırıma gidelim. Harun Raşit Demircan yayına katılacak. Harun hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Evet, şimdi küresele baktığımızda FED cephesinin odakta olduğu, özellikle Jackson Hole toplantıları sonra çıkan mesajların tartışıldığı, FED Başkanı ne dedi, piyasa ne anladı üzerinden konuşulan bir durum var. Daha doğrusu fiyatlamalar ne kadar gerçekçi üzerinden bir tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. Bu hafta veri odaklı bir hafta olacak küreselde. Özellikle Amerika'daki istihdam verileri önemli. Biz içeride tabii veri olarak büyüme verisini karşıladık. Ama özellikle SPK'nın fon rehberi piyasanın yakın takibindeydi. Ve önemli bir gelişme olarak, herhalde bir numaralı gelişme olarak bugün onu not etmek mümkün diye düşünüyorum. Bir yandan da Borsa İstanbul için bugün hem Ağustos vadeli hem pay ve endeks kontratlarında son işlem günü Ağustos vadeliler için, onun etkisini de sanırım görmek mümkün. Petrol ise yeniden risk fiyatlamasında.
1: Evet, ilk kısımdan başlayacak olursak küresel cephede Cuma günü Kevin Warsh'un konuşmaları beklentiyi tekrardan değiştirdi diyebiliriz. Faiz artırım

0: Beklentisi şu anda Fed tarafında %60 oranında fiyatlanıyor. Aslında geçen haftaki yayınlarda da bundan çok bahsetmiştik. Burada muhtemelen önümüzdeki ayda da Eylül ayında beklentinin sürekli değiştiği bir dönem geçireceğiz. Burada özellikle tarım işi istihdam verisinde önemi büyük. Güçlü bir istihdam verisi beklentiyi daha da artırabilir, faiz artırım beklentisi. Bundan kaynaklı fiyatlamaların tarım işi istihdam verisinin ekseninde gerçekleşmesini bekliyoruz. Burada tahvil faizleri hala yüksek seyrediyor. Teknoloji hisseleri tarafında da bir aşağı yönlü baskı söz konusu. Buradaki gelişmelerin beklentiye göre şekillenmesini bekleriz. Ancak ABD-İran tarafına tekrardan savaşın alevlenmesi, fiziki anlamda da savaşın tekrardan başlaması burada risk unsuru olarak öne çıkıyor. Petrol fiyatı zaten söylemiş olduğunuz gibi 90 doları geçmiş durumda. Burada da olası bir barış olmadığı müddetçe yeniden faiz arttırım ihtimallerinin güçlü fiyatlandığı bir dönem geçeceğiz gibi duruyor. Diğer taraftan yurt içinde ise tabii önemli nokta hafta sonu SPK'nın açıklamış olduğu yatırım fonlarına dair düzenlemeler. Açıkçası burada kısa bir özet geçmek gerekirse BIST 30 dışında yer alan özellikle fonların ağırlıklı tercih ettiği hisselerde yıl sonuna kadar kademeli bir aşağı yönlü baskı görebiliriz. Tabii yıl sonuna kadar uzatılması bunun bir anlamda olumlu. Burada payların düşünülmesi zorunlu olduğu için yıl sonuna kadar da olası bir aşağı yönlü satış baskısı bekleriz bazı hisselerde. Ancak BIST 30 geneline baktığımızda genel fiyatlamanın Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasına göre şekillenmesini bekliyoruz. Bundan kaynaklı en önemli süreç bu hafta gelecek Türkiye enflasyon verisi olacaktır. Burada beklentinin üzerine bir rakam almamız halinde tekrardan faiz indirim ihtimalleri bozulabilir. Bundan kaynaklı enflasyonun ekseninde fiyatlama bekliyoruz. Seviye bakımından da özellikle 14.700 seviyesini aşamadığımız için burada hala güçlü bir fiyatlamanın olduğunu söylemek güç. Güçlü bir fiyatlama için 14.700 seviyesinin aşılmasına ihtiyaç var. Diğer taraftan da özellikle enflasyon haftasında olduğumuz için banka tarafının performansına göre de bir fiyatlama göreceğiz gibi duruyor. Toparlayacak olursam küresel tarafta faiz artırım beklentinin etrafında şekillenen bir piyasa görüyoruz. Yurt içinde ise özellikle SPK'nın kararı ve enflasyon verisi ışığında bir fiyatlama göreceğimiz döneme gireceğiz diyebiliriz.
1: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarını aldık. İntegral Yatırım Araştırma Analisti ve bir araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Utku Oktay, Acun Değer İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Uzmanı stüdyoda konuğum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi bir Jackson Hole mesajlarında bıraktık en son Cuma günü uluslararası piyasalar deyince. Buradan çıkacak mesaj kritik önemdeydi. Hele hele yeni başkan Warsh'un iletişim biçimini değiştirmesi ve sonrasında bu konuda bir farklılaşma, daha net bir mesaj olacak mı beklentisiyle beklenen bir toplantıydı ki Jackson Hole aslında Merkez Bankası başkanlarının politika değişikliklerini de ilan ettiği toplantı olarak biliniyor. Şimdi ne dedi Warsh bu toplantıda? Biraz bunu konuşalım. %2 hedef enflasyona erişemediğimiz, bir noktada başka şeyler yapmamız gerektiği ortada mesajını verdi. Bunun üzerinden piyasanın beklentisinde bir revizyon olduğunu görüyoruz. Yeniden bir faiz arttırım beklentisinin ön planda olduğunu görüyoruz. Ne dersiniz? Yani bu toplantıda daha fazla mesaj verdi deniyor. Kısıtlı çerçevenin dışına çıktığı ve hani daha açık mesaj verdiği söyleniyor. Öyle mi sizce de? İkincisi, piyasa fiyatlaması gerçekçi mi?
1: Yani bir süredir aslında Fed'in enflasyon hedefinin hangisi olacağı konusu çok tartışılıyordu. İşte PC mi olacak, trimmed verimi olacak. Hani onlara çok fazla bakılıyordu ama bence Fed günün sonunda şeye odaklanacak. Ben Warsh'un metninden de onun çıktığını düşünüyorum. Yani eğer ücretler tarafında çok ciddi bir yükseliş görmezsek, ki çok fazla dinamikler ona müsaade ediyormuş gibi görünmüyor. Yani hane halkı tasarruf oranlarına falan baktığımızda temelden ve tabandan yayılan bir enflasyonist durumla karşı karşıya değiliz aslında nette. Hala biraz girdi maliyetlerine bağlı, enerji fiyatlarına falan bağlı bir enflasyon süreci var. Ya ona bakıldığı sürece bence %2 hedefliyoruz, işte PC'ye bakmaya devam ediyoruz gibi noktalara odaklanması hızlıca bence tekrar önemini kaybedebilecek olan konular. Tabii Warsh'un bence şey mesajı önemliydi. Yani yapay zekanın verimlilik etkisinin ve maliyet etkisinin tam nasıl yansıyacağını bilmiyoruz dedi Jackson Hole toplantısında. Ve bu belirsizliği ve bilinmezliği de herhalde politika faizine bir prim olarak koymak istiyorlar. Çünkü bir taraftan baktığımızda stabil coinler, bu Jackson Hole'un önemli maddelerinden bir tanesiydi aslında sempozyumun. Stabil coinlerin de aslında bankacılık sistemindeki mevduatlara bir alternatif yaratmasıyla beraber faiz üzerinde bir yukarı doğru etkisi olması akademide çok tartışılıyor. Yani bu prim üzerinden piyasanın biraz satışa gitmesi bence mantıklı ama 10 yıllıklarda, 30 yıllıklarda çok ciddi bir yukarı hareket görmedik. Yani bence zamanla biraz daha buradaki şahin beklenti normalleşecek diye düşünüyorum ben.
0: Tahvil tarafındaki mi?
1: Tahvil tarafındaki ve piyasanın da altın gümüş içinde o reel faiz korkusu bence normalleşecek. Bilinmezlikler normalleştikçe.
0: Aslında yani. Tabii kıymetli metallerdeki hikaye de geçen hafta ağırlıkla yine bu tahvil tarafındaki hareketlerden evet. ve Besant'in oradaki açıklamasından kaynaklıydı. Evet. Ama bu hafta farklı bir yönde gittiğini görüyoruz o tarafın.
1: Evet, kesinlikle. Yani tabii şu da var, birdenbire piyasaya şey koymaya başladığımızda hani bütün dünyada bir miktarda hani sosyal kontratın da parçası olan Amerikan tahvilleri belli bir miktar getiriyi garanti eder ve serbest piyasada fiyatlanır algısını kırdığını görüyoruz belli açılardan Besant'in aslında. Yani tahvil piyasasına müdahale edeceğini çok açık bir şekilde belli ediyor. Belli seviyelerin üstüne götürmeyeceğini belirtiyor. Bunlar tabii ki altın ve gümüş için bence çok daha yapısal bir talep yaratıyor zaten. Yani çünkü günün sonunda hani tahvilleri bize şey üzerinden okuyorduk. İşte Çin, Japonya gibi ülkelerin bu serbest piyasada fiyatlanma tarafını manipüle edebilmesi üzerinden okuyorduk ama bu sefer aslında tam tersi, Amerika'nın da belli açılardan bunu silah olarak kullanabileceğini veya kendi isteklerini yönlendirebileceğini görüyoruz. Bu hani para sistemi üzerine de şu anda bence en azından cephaneyi şöyle bir göstererek bence onu başarıyor. Yani çünkü hani 2-3 milyar dolar tabii ki hiçbir şey değil o piyasa için ama özellikle TGA'yı kullanacağım demesi aslında direkt hani 1 trilyon dolar orada duruyor. Hani bunu istediğim zaman oyuna sokarım demek olduğunu görüyoruz. Belli ölçülerde şu anda kısıtlıyor ama iki taraf da şu an çok birbirine herhalde vurmadan şey yapıyor diye düşünüyorum ama hazinenin çok karşısında bence durulamaz böyle bir senaryoda.
0: Anladım. Peki. Şimdi bir yandan tabii bununla paralel olarak konuştuğumuz bir başlık hisse senedi piyasasında özellikle yapay zeka odaklı hareketler ekseninde şekilleniyor. Yani şimdi sorulardan biri şu, küresel tahvil getirilerinin bu kadar yüksek olduğu, bir yandan da cazip olduğu bir ortamda hisse senedi piyasasındaki bu iyimserlik yine özellikle yapay zeka odaklı ve hani yüksek çarpanlar ne kadar sürdürülebilir sorusu da bunun paralelinde tartıştığımız bir konu. Ne diyorsunuz? Yani burada yani hem buradaki getiri hem de borçlanma maliyetleri açısından tablo bize ne söylüyor?
1: Ya bence şöyle bir durum var orada açıkçası. Şimdi tahvil piyasası üzerinde şey çok tartışıldı malum. Bu büyük şirketlerin borçlanma miktarını artması üzerinden bir hani crowding out etkisi oluyor. İşte bankalar ve aracı kurumlar onları tuttuğu için tahvilleri daha az tutuyor. Bu yüzden bir etki yaratıyor diye. Açıkçası ben onun etkisinin çok kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Ve yapay zekada şöyle bir durum var. Eğer sermaye maliyetini piyasa belli bir yerde fiyatlıyor. Doğru ama yatırımların gerçek getirisinin şu anda özellikle altyapı tarafında ne ölçüde olacağı ve ne kadar hızlı karlılığa geçeceği konusunda bir opaklık var. Hmm. Bence iş burada patlıyor. Yani şimdi baktığımızda sürekli olarak şey korkusunun olduğunu görüyoruz. İşte açık kaynak modeller çıkıyor. Çin'den yeni bir model çıkıyor. Acaba OpenAI kar etmeye devam edebilecek mi? İşte başka bir şey geliyor. Çip maliyetleri artıyor. Enerji kısıtı oluyor. Acaba kar edebilecekler mi? Ama biz iki şirketin Anthropic'le OpenAI'nin beklentilerden çok önce, hatta gelecek çeyrekte neredeyse faaliyet kârı noktasına geldiğini görüyoruz ve biliyoruz alternatif kaynaklardan. Bunu doğrulayabiliyoruz. Şimdi bu şirketler halka açıldıkları zaman aslında bence buradaki korkular çok hızlı bir şekilde geri gelmeye başlayacak diye tahmin ediyorum. Yani sermaye getirisi tamam ama olayın risk boyutuna ve gerçekten nakit akış tarafına baktığımızda piyasanın biraz oraya miyop baktığını düşünüyorum ben. O yüzden çok açıkçası orada öyle bir korkum yok. Tabii şu var, tahvil getirileri tarafına baktığımızda AI çok verimli çalışmayacak ve bu yüzden de enflasyonist bir etki olacak kaynak tükettiği için anlatısındansa bence daha uzağa baktığımızda enflasyonda çok bir yukarı hareket olmayacak ama çok ciddi bir nominal büyümeyle karşılaşabiliriz teması bence daha ağır basıyor. Çünkü bazı alternatif çalışmalara baktığımızda gerçekten çok uçuk büyüme tahminlerinin de şey olduğunu görüyoruz. 2050'lere doğru geldiğini görüyoruz. Bence büyüme tarafı daha etkili orada. Öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi Amerikan endekslerine baktığımızda Mayıs'tan beri S&P ve Nasdaq ilk kez bir ayı işte artıda kapatmaya hazırlanıyor Mayıs sonrası. Yine baktığımızda Dow Jones o zaten 5 aydır artıda gidiyordu. Yine hem onda hem S&P'de tabii rekorları gördüğümüz dönemler de oldu. Bir yandan yani bu üzerine konuştuğumuz temada yukarı döngü devam ediyor. Hı hı. Talep de olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla evet, yatırımların da devam edeceğini anlıyoruz. Bir süre daha bu tema böyle gidecek gibi. Ama bir yandan bu teknoloji endeksinde bunu şundan söylüyorum. Şu an hani ufak ufak bir realizasyonları, kar realizasyonlarını da takip ediyoruz ya. Hani buraya talep ve montanlı yatırım varsa, bu realizasyonun da dibinin görüleceği bir yer varsa orası neresi ve yani yukarı dönüş fırsatı veren yer neresi olacak yatırımcı için acaba?
1: Yani şöyle, bence şimdi genel olarak baktığımızda aslında bence piyasanın şöyle bir ayrıma gittiğini ben düşünüyorum. Birincisi hem yapay zeka hem daha önceki bütün teknoloji döngülerinde karlılık ve ciro mantığı benzer işliyor. Siz sürekli olarak aslında fiyatları arttırarak bir büyümeye kat etmiyorsunuz. Maliyetlerinizi çok daha hızlı aşağı çekerek ve çok kompleks ürünlerin üzerinde spesifik uzmanlaşan şirketlerin her birimi çok daha verimli üretmesiyle aşağı doğru çekiyorsunuz aslında. Ve bunu tabii yapmaya başladığınızda spesifik uzmanlıklar bazı büyük oyuncuları oyun dışına doğru atabiliyorlar belli alanlardan. Ve biz bence bu yüzden açıkçası şeyde yarı iletken sektörü bunun güzel bir örneği. Sürekli olarak bir flow akışı görüyoruz. Yani böyle senenin başında biraz onu görmüştük ama şu anda hep beraber bir yukarı veya hep beraber aşağı harekettense sürekli bir tema seçimi, faktör seçimi olduğunu görüyoruz. Yani bazen işte güç iletkenlerine veya spesifik inference chiplerine bir kayış oluyor. Öyle olunca diğer daha genel oyuncular aşağı geliyor. Bazen tam tersi hareketleri görüyoruz. Bence burada şey var, yani genel olarak bu şirketlerin hepsi daha yüksek bir yerde dengelenecek ama Fed'in gerçekten çok fazla şey yapmayacağı görüldüğünde, yani bu piyasanın bugün hem işte OpenAI Anthropic karlılığı hem de Fed faizleriyle alakalı, tahvillerle alakalı korkuları normalleştikçe bence biz o zaman topyekun yukarı hareketi göreceğiz. Yoksa biraz daha böyle seçici gitmekte bence fayda var bir süre daha.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Ukta Oktay Acun Değer, katıldığınız katkınız için. Bir haber aktaralım. Bugün büyüme verilerini takip ettik biliyorsunuz. Bir büyüme kompozisyonuna bakalım, ardından piyasa hattı devam edecek.
2: TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık %2.3 büyüdü. Verilere göre ikinci çeyrekte kaydedilen çeyreklik büyüme ise %1.1 oldu. Gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde ikinci çeyrekte tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %13.3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8.6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yıllık %4 oranlarında artış kaydetti. Aynı dönemde ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %3.3, diğer hizmet faaliyetleri %3.2 ve sanayi sektörü %2.4 oranlarında büyüdü. Bu dönemde finans ve sigorta faaliyetleri %2.1, gayrimenkul faaliyetleri %2.1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %2, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri ise %0.5 oranlarında arttı. Yılın ikinci çeyreğinde inşaat sektörü ise yıllık %1.9 daraldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre %1.1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2.3 arttı. Üretim yöntemiyle gayri safi yurt içi hasıla tahmini 2026 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon oldu. Gayri safi yurt içi hasılanın ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 438 milyar 347 milyon olarak gerçekleşti. Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3.5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1.8 azalırken gayri safi sabit sermaye oluşumu ise %0.6 arttı. Mal ve hizmet ihracatı 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3.4, ithalatı ise %6.4 azaldı. İş gücü ödemeleri 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36.7 arttı.
0: Piyasa hattına devam ediyoruz. Konuğumuz Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik. Hoş geldiniz Şaban Bey. Nasılsınız?
3: Size. Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: İyiyiz bizler de. Çok sağ olun. Akdi iyi değerlendirelim. Hızlı başlayalım. Şimdi yılın ilk 6 aylık görünümüne baktığınızda, çünkü iki bilanço dönemini geride bıraktınız. Hedeflerinize ne kadar yaklaşmış görünüyorsunuz diye bir genel değerlendirmeyle başlayayım. Sonra kalemlere bakarız.
3: Tabii ki Link Bilgisayar'dan bahsedelim biraz da. Link Bilgisayar 42 yıllık bir geçmişi olan bir teknoloji şirketi. Ve bu teknoloji şirketi içerisinde Link Bilgisayar'ın ana omurgasında, DNA'sında bir ERP şirketiyken biz Link Bilgisayar'ı bir dönüşüm içine soktuk ve orada farklı faaliyet alanları içerisinde Link Bilgisayar'ı sürekli gelişen ve yeni faaliyet alanlarında güçlü bir şekilde ilerleyen bir firma pozisyonuna soktuk. Ve burada koyduğumuz hedefler yönünde de ilk aylıklarımızı bu dijital dönüşümün de katkılarıyla ve şirketin dönüşümünde katkılarıyla çok başarılı bir şekilde tamamladığımızı düşünüyoruz. Ve bunların da rakamlara yansıdığını da görüyoruz.
0: Peki o zaman rakamlara biraz bakalım. Şimdi evet, yılın ilk çeyreğine kıyasla ikinci çeyrek net karına baktım ben. Biraz orada çeyreklik bazda bir yavaşlama var. Yanılmıyorsam 60'ın üzerinde bir düşüş var. Bu dönemsel bir maliyet yoğunlaşması mı? Yılın ikinci yarısı için, yoksa farklı bütçeleme planlarını gerektiren bir görünüm mü?
3: Link Bilgisayar'ın rakamlara baktığımızda net karlılığını bir önceki dönem bazında baktığında %15 arttırdığını görüyoruz. Yani Link Bilgisayar aslında...
0: Tabii bunu ben çeyreklik kıyaslama üzerinden evet, söylüyorum. Yıllıkta başka bir tablo var, ona da geleceğim.
3: Evet, yani Link Bilgisayar tabii şu anda aslında önüne koymuş olduğu hedefler yönünde sürdürülebilir karlı bir büyüme trende devam etmek istiyor. Yani Link Bilgisayar şu ana kadar yapmış olduğu yatırımlar, kurmaya çalıştığı iş ekosistemi hep bu şekilde tekrarlayan gelir modelleriyle güçlü bir bilanço sağlayan, sürdürülebilir karlılık sağlayan bir şirket pozisyonunu almak ve bunu da yapabilmek adına bizler adımlar atıyoruz. Burada tabii ki farklı iş birliktelikleri, farklı faaliyet alanlarındaki projelerle ilerliyoruz ve bunlar çeyreksel bazda veya dönemsel bazda yansımalar oluyor. Rakamlar da burada farklılaşabiliyor açıkçası.
0: Dönemsel bir etki olarak.
3: Kesinlikle. Yani biz hedefe doğru giden yolda biz olumlu bir şekilde ilerliyoruz açıkçası.
0: Şimdi bakıyorum yine sizin finansallarınızdan aldığım notlara. Ciroda, yani satış gelirlerinde yıllık bazda bir %33'lük daralma var. Ama kar %41 artmış. Forward marjı trendi yukarı yönlü. Yani güçlü bir ivme diyebileceğimiz seviyelerde. Satışlar düşerken bu marj, yani operasyonel verimlilik tarafı niye terse gidiyor?
3: Şimdi aslında satışlar da dönemsel yine. Bizler aslında bu çeyrede yansıyan birçok satış anlaşmalarımız oldu. Fakat buradaki tabii ki bizim favori artışı burada çok kıymetli. Yani burada verimlilik odaklı yönetim anlayışımız ve farklı faaliyet alanlarının getirmiş olduğu katkılarla aslında biz favori marjını ve oranlarını yukarıda tutuyoruz. Ciro bazında bakıldığı zaman tabii ciro da yine dönemsel, çeyreksel veya yıl sonu bazında çok değişkenlik gösteren bir hareket. Çünkü yapılan anlaşmalar, teslimatlar, o döneme denk gelmesi vesaire. Ciro'da da aslında biz yine bir önceki seneye göre belki eksi %9'lardayız ama ana koyulan hedef yönünde de doğru yolda ilerlediğimizi görüyoruz.
0: Yıl sonu hedefiniz 2 milyar TL baremi miydi, doğru mu
3: hatırladım? Yatırımcı sunumumuzda da ilan ettiğiniz şekilde 2 milyar TL. Aslında buradaki konu bir önceki yılı her zaman sağlayıp onun üzerinde bir hedefe doğru gitmek. Yani Link Bilgisayar'ın son 5 yıl için koyduğu hedefler ve bu 3 yıl içerisinde gördüğümüz trendde de bunu görüyoruz açıkçası. Link Bilgisayar 100 milyonlardan 500'lere, 1.4 milyarlardan da şu anda 2 milyarları konuşacak bir pozisyona geldi ve biz de o ligde artık Link Bilgisayar'ı tutmak istiyoruz.
0: Şimdi sizin geleneksel lisans satışlarından bu bulut tabanlı düzenli gelirlere dönüşümünüz.
3: Evet.
0: Marjdaki görünümde bunun payı ne?
3: Yani şu anda artarak devam eden bir payda ve %50'nin üzerine çıkacak günün sonunda. Çünkü Link Bilgisayar'ın ana DNA'sı bir ERP şirketi. Yani ERP şirketinde yine dediğiniz gibi lisans satışları ve ERP pozisyonları geliştiren bir şirketken şu anda 6 farklı faaliyet alanında gelir üreten bir şirkete dönüştük. Orada da bulut tarafında yaptığımız platform çok kıymetli. Çünkü orası bir iş ekosistemine dönen bir platform. Son dönemde ilan ettiğimiz üzere Ziraat Katılım Bankası ile gömülü finansı içerisinde adapte ettik. İşte Legalmatik Sistem Global firmamızla o taraftaki hukuksal süreçlerin yapay zeka desteğiyle aynı platformdan yapılabiliyor olmasını ekledik ve burada bu ekosistem geliştikçe gelirden aldığı o tarafa katkıları da artarak devam edecek.
0: Onu sorayım tam, yani az önce bahsettiğiniz Legalmatik gibi işte bu işbirlikleri, bu tarz işte yapay zeka projelerinin şirketin faaliyet giderleri üzerindeki etkisini biz bilançoda ne zaman daha belirgin göreceğiz?
3: Aslında yeni başlayan bir hareket bunlar. Bu çeyrek itibariyle bizler o tarafta artık kullanıcı sayısını arttırmayı hedefliyoruz ve kullanıcı sayısının da o tarafta ciddi anlamda bir pay almasını. Burada biraz kazan kazan modeli var zaten. Yani o tarafta bizler gömülü finans koyarken de iki taraflı karşılıklı olarak hem bir portföyü paylaşmak hem bir aynı ekosistemde iş yapabilme kabiliyetini elde ettik. Aynı şekilde Legalmatik tarafında da öyle. Herkes portföyünü aynı platform üzerine yansıttığı zaman bu sayılar ciddi anlamda artış gösterip finansallara yansıması da çok hızlı bir şekilde dönemsel olarak olacaktır.
0: Şimdi savunma sanayi ve güvenlik projeleri büyüme ivmenizin üzerinde biraz duralım istiyorum. Çünkü kesinlikle. Burada şunu merak ediyorum. Yani bunların toplam gelirler içindeki şu an payı ne? Orta uzun vadede yani nasıl bir büyüme hedefliyorsunuz dikeyde?
3: Şimdi güvenlik ve savunma bizim büyüme alanlarımızdan bir tanesi, ana kalemlerimizden bir tanesi. Orada da çok kıymetli iş birlikteliklerimiz var. Yani Aselsan.net'in çözüm partneri ve proje partneriyiz. Havelsan iş ekosisteminin onaylı tedarikçisiyiz. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yine proje entegratörlerinden birisiyiz. Şimdi burada hatta son 2 yılda Aselsan.net 2 tane büyük proje teslimatı yaptık. Halihazırda devam eden Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kent güvenliği, kamu güvenliği yönündeki projeleri de devam ediyor sahada. Bunlar tabii ki şu anda oransal bazda ve hacimli işler olduğu için Link Bilgisayar'ın ana rakamları üzerinde %50'ye yakın katkı sağlayan pozisyonlara. Burada da bizim katma değer sağlayıp bu pozisyonları daha da ileriye götürerek aslında bizlerin koyduğu hedefleri de büyüten bir katalizör etkisi var. O tarafta da Link Bilgisayar kabiliyetlerini geliştirerek hem entegratör kimliği hem de ARGE kimliğiyle yer alıp hem de bu teknolojileri aslında teknoloji ihracatı yapabilecek kalemlerden birine dönüştürmek istiyoruz.
0: Peki yani ne kadar vadede biz onun bilanço katkısını göreceğiz?
3: Şu anda görüyoruz. Aa, baktığınızda her sene bu projelerden bizler sayısını arttıracak şekilde ve az önce bahsettiğim birlikteliklerin sayısını arttıracak şekilde de arttırmayı hedefliyoruz. Burada bazı işler dönemsel ihaleli işler olabiliyor. Bazıları özel geliştirmiş işler olabiliyor. Yani oradaki hedef tabii ki her yıl bunun üzerine koyabilecek şekilde ilerlemek.
0: Mesela
3: çünkü çok unik işler bunlar.
0: Koymak, öyle bir net şeyiniz var mı? Hedef paranız?
3: Yani aslında şu olmalı. Baktığınız zaman %50'lere yaklaşan bir güvenlik savunma alanı projeleri koymak lazım. Çünkü ciddi anlamda hacimli işler ve orada da o katkıyı sağlayabildiğiniz zaman şirketiniz de büyüten işler pozisyona dönüyor. Çünkü oradaki entegratör kimliği ve iş yapma şeklinde başarılı olmanız sizi daha da ileriye götüren bir aslında bir kaldıraç etkisi yaratıyor.
0: Peki şimdi biraz risk yönetim stratejilerinizle konuşmak istiyorum müsaadenizle.
3: Tabii.
0: Yani baktığımızda büyük kontratlara yoğunlaşan bir şirketsiniz. Az önce siz de söylediniz zaten işte Aselsan, Havelsan, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi. Gelirlerin büyük bölümü de dolayısıyla burada da yoğunlaşıyor. Şimdi burada yani bu kontratların yenilenmemesi ya da hani bitmesi durumunda sert ciro düşüş riski gibi bir riski dikkate alıyor musunuz? Sürdürülebilir büyüme açısından nasıl görüyorsunuz bunu?
3: Aslında o riskleri de göz önüne alarak Link Bilgisayarı 6 farklı faaliyet alanına konumlandırdık. Yani güvenlik savunma ana başlıklardan biriyken az önce bahsettiğim Link'in cloud ekosistemine kurduğu bulut tabanlı teknoloji platformu, onun yanında sürdürülebilirlik platformu ve bunların bir araya getirdiği dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm projeleri de aslında Link Bilgisayar'ın çok güçlü olduğu ve oralarda da odaklandığı yerler. Yani Link Bilgisayar aslında bu tarz risklerden daha az etkilenmek adına tüm faaliyet alanlarında etkili bir şekilde şu anda faaliyet gösteriyor. Ve bunları da örnekleyen çok projemiz var.
0: Peki. O tarafı da sorayım. Yani o çeşitlendirme ile gelen hikayede de ciddi bir Ar-Ge yatırımı hikayeniz de olduğunu biliyorum. Şimdi onu da sorayım. Şimdi %41 brüt kârda artış var. Ama tabii yazılım tarafındaki bu az önce konuştuğumuz başlıklardaki nitelikli iş gücü maliyetlerinde bir artış da söz konusu. Kesinlikle. Bir taraftan bu da var. Ar-Ge harcamaları.
3: Çünkü sistem de yaratmak gerekiyor.
0: Tabii onu kastediyorum. Yani ekosistem bir ayağı da o. Pazarlama operasyonları vesaire. Orada faaliyet giderlerinde hızlı yükselişler görülüyor mu ya da görme riski ne kadar yüksek? Yani bu esas faaliyet kar marjında bir

0: Baskı üretebilir mi?
1: Aslında dönüşürken şirketi biz tabii ki bu baskıları hissettik açıkçası. Çünkü sistem yaratmak gerekiyor. Link bilgisayar 40 küsür kişilerden şu anda 80 küsürlük kişilik bir Ar-Ge personeli yapısına büründü. Tabii ki bu dediğiniz gibi ciddi anlamda da bir İslam'ın yarattığı bir gider kalemi oluşturuyor. Fakat bunları katma değerli projeler ve Teknopark'la beraber destekli projelerle bizler bunu sahaya çıktığımız zaman biraz orada daha iyimser hareket edebiliyoruz açıkçası.
0: Peki genel olarak Türkiye'deki şirketlerin yapısı ve görünümü KOBİ'lerin içinden geçtiği süreç sizin açınızdan nasıl bir resim oluşturuyor?
1: Yani şu anda sektör anlamında bakarsanız Türkiye'de bilgi teknoloji sektörü büyüyor. Açıkçası bizlerin de katkı sağladığımız TÜBİSAT'ın yayınladığı verilerde de bu tarafta ciddi anlamda geçen 2024'e göre 2025 yılında %77'lik bir artışla 2.1 trilyon TL'lik bir sektör büyüklüğüne ulaştı. Yani bu tarafta bizlerin de ana hedef koyduğumuz faaliyet alanlarında çok örtüşme sebebiyle aslında bizler o tarafta ciddi anlamda avantajlar sağlıyoruz. Ve hizmet verdiğimiz tarafta KOBİ ve KOBİ üstü olduğu için aslında orada örtüşen bir dünya var. Yani sektörün büyümesi, bizlerin yaptığı yatırımlar aslında o ekonomik haritayı birbirini dengeleyen bir pozisyona sokuyor.
0: Şaban Bey, çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir 30 saniyem var, son bir cümle alabilirim söylemek istediğiniz bir şey varsa.
1: Yani link bilgisayarın dönüşüm hikayesini bizler hani anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii burada hep şunu vurguluyoruz. Yani link bilgisayar sürdürülebilir ve katma değerli büyüme hedefleyen ve şu anda da hem genç nesli istihdam yaratan hem de Ar-Ge yatırımları yapan bir şirket pozisyonda. Bunları Teknopark desteğiyle de güçlendiriyoruz ve bu yolda da biz başarıyla gitmeye devam edeceğiz inşallah.
0: Şaban Geyik konuğumuzdu. Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı. Piyasa hattını burada bitiriyoruz ama Finans Merkezi'nde saat 4'te ben geri geleceğim. Görüşelim tekrar.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
1: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, Türkiye-Amerika arasındaki hem diplomatik hem de ticari ilişkileri konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Türkiye-Amerikan İş Adamları Derneği Genel Başkanı Süleyman Sağlı. Süleyman Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Allah'a.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi haftayı sizinle iş dünyasına başlatmış bulunmaktayız. Bir Türkiye-Amerika tarafındaki iş adamlarının nasıl bir performans ilerlediğini sizinle konuşalım. Çünkü Şubat sonundan bu yana ABD-İran savaşının devam etmesi, son bir ay hatta 2-3 haftadır da biraz daha saldırıların durma noktasına gelmesi, belirsizliğin biraz daha artmasından sonra ise acaba farklı bir tabloyla karşılaşır mıyız sorusu vardı. Fakat hafta sonu bakıldığında tekrardan mislemelerin, tehditlerin ve yaptırım söylemlerinin ortaya çıktığı bir gündemle karşı karşıya kaldık. Peki sizce öncelikle Amerika'nın İran'la işbirliği yapan ülkelere bir ekonomik yaptırım uygulayacağı söylemi Türkiye'yi neden etkileyecektir? Burada Türkiye-Amerika tarafındaki 100 milyar dolara varan, uzun yıllardır süre gelen ve tekrarlanan bu ticari hacimi ulaşmamızda zorlayacak bir etken mi olacak? Bu söylemlerin hayata geçmesiyle beraber siz nasıl bir kayıp veya farklı bir fırsat öngörüyorsunuz?
2: Tabii ki şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik, İran'la ticaret yapan ülkelere yönelik bir ticari ambargo veya bir yaptırım söz konusu başlığını ele alacak olursak, özellikle bu aslında yeni yüzyıldaki bu Endless War stratejisinden kaynaklanıyor. Sonsuz savaş. Aslında savaşlar bitmek üzere başlamıyor. Ve Rusya-Ukrayna örneğinde olduğu gibi yine İran kapsamında da biz bunu gözlemliyoruz. Tabii ki bölgede güven artırıcı önlemler oluyordu. Yani bu anlamda Türkiye'nin Pakistan, Suudi Arabistan anlaşması son derece kritikti baktığımızda.

0: İran bizim komşumuz. Bu konuyla ilgili muafiyet sağlanan ülkelerden birisiyiz. Çünkü petrol ticaretimizde özellikle Türkiye'nin önemli rafineri kapasitesini değerlendirebilmesi ve ham madde kapasitesini değerlendirebilmesi için yasaklı olmayan ürünler noktasında ticaretine bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Müzakerelerde bunların da ele alınacağını biz gözlemliyoruz. Ancak bunun yanı sıra esas mesele baktığımızda Venezuela'da başladı. Venezuela'da bu işin aslında ilk anda ilk omuru kırıldı. Bugün Venezuela'nın Amerika Birleşik Devletleri ile yaklaşık 25 yıl sürecek bir petrol anlaşmasını imza attığını, varil fiyatının 66 dolarlar seviyesinde olduğunu, işte Venezuela'da henüz bir rejim değişmeden bu süreçte bir müzakere masasına oturduğunu ve sonuçta da özellikle münhasır alanlardaki petrol çıkarma anlaşmalarının Amerika Birleşik Devletleri kökenli şirketlere devredilmesiyle birlikte
1: zaten bu şirketler faaliyetteydi, fakat bu imzayla evet, beraber daha diplomatik ortamda resmileşmiş bir yani, anlaşma gördük.
0: 66 dolarlar seviyesinde, onun içinde kurumlar vergisini de barındıran Venezuela'nın ve bu yaklaşımlarla Venezuela devletinin de yaklaşık baktığımızda işte 200 milyar dolar üzerinde bir ödeme alabileceği ve tekrardan ülkesini ayağa kaldırabileceği bir yaklaşım durumu söz konusu. Tabii Venezuela'dan sonra sıra İran'daydı. Çünkü Venezuela aslında burada mesele Venezuela veya İran değil, aslında Çin. Çin'in enerji hatlarının kesilmesi süreci ve bu anlamda bu ülkelerin istenen moda getirilmesi, keza güven artırıcı tedbirler esasında bu dönemde geçtiğimiz yüzyıl transatlantik yüzyılıydı. Bu yüzyıl transpasifik yüzyılı. Baktığımızda gündelik gelişmelerden azade olarak bizim daha geniş bir perspektiften bakmamız gerekiyor konulara. Çünkü İran'da sadece omurlardan bir tanesi Hürmüz dediğimiz konu, ama orada Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanamaması veya bu anlamda petrol fiyatlarının dengesiz hale şey olması, Körfez üyesi ülkelerin bu anlamda güvenlik tedbirlerinin yeterince alınmaması veya İran'ın zannedilenden daha dişli çıkması, yani buna birçok faktör sayılabilir baktığımızda, ama Türkiye'nin her zaman için merkez ülke konumuyla güven arttırıcı tedbirler, hani yurtta sulh, dünyada sulh imgesinden bahsederekten yaklaşımlar durumu söz konusu. İran'la ticaret noktasında da Türkiye mutlaka mecburen biz ticaret yapmak zorundayız. Komşu ülkemiz neticede. Baktığınızda bizim 2000'li yılların başında en önemli ticaret ortaklarımız Irak birinci sıradaydı. Yani Almanya birinci sırada, evet. Irak esamesi okunmuyor. Suriye baktığımızda 5 milyar dolar ticaretimiz vardı. Rusya, Ukrayna, İran, bunlar bizim komşu ülkelerimiz. Sadece bizim komşu ülkelerimizle olan ticaretimizden zaten bir 40 milyar dolarlık Türkiye'nin yıllık neredeyse kaybı var. Ve bunun da bu müzakerelerde mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor. Keza bu başlıkların hiçbirisi tek başına eline alınamaz. Suriye'nin de bu dönemde özellikle bankacılık lisansları verilmesi, Suriye'nin yaptırım listesinden çıkarılması, çünkü bizim komşu ülkemiz ve ticaretimiz olmak zorunda. Çünkü ticaret bereketi ve huzuru ve refahı getirir. Ticaret olan yerde, efendime bereket olan yerde tabii ki çatışma da azalır.
1: ABD-İran tarafında böyle bir gündemin de Türkiye'nin ihracatına olumsuz katkı sağlayabileceğini mi öngörüyorsunuz peki?
0: Ürün tedariği noktasında olabilir, ama bu konuda mutlaka Türkiye'nin koşullarını da göz önünde bulundurulacaktır. Çünkü Amerika'nın bölgedeki en önemli müttefik ülkesi biziz yani. Baktığımız.
1: Türkiye diyorsunuz. Peki şimdi Amerika'dan, Türkiye'den ithal edilen ürünlere de %12,5'luk bir gümrük evet, vergisi uygulanacağı Section 301 tarafından evet, açıklandı. Peki biraz da bunu konuşalım sizinle beraber. Sizce bu adım hangi sektörleri daha fazla zorlayacaktır? Fiyat rekabeti, pazar kaybı ve siparişlerde bir geri çekilme bu adımdan sonra şu son bir aylık dönemde gözlemleyebildiniz mi? Ve daha fazla bir açık sizce verir miyiz bu adım?
0: Şimdi karşılıklı ticarete baktığımızda LNG enerji anlaşmalarına kadar aslında Türkiye artıya geçmiştik. Biz yıllık 2,5 milyar dolar seviyesi bir artıya geçmiştik. 2025 yılı rakamlarını baz aldığımızda esas LNG ticareti ve son dönemde Rusya'daki yaşanan işte yakıt depolarının vurulmasından dolayı günlük dizel ihtiyacında günlük 90 bin varilin de yine Amerikan kaynaklarından temin edilmesi neticesinde Türkiye'nin bu yıl, geçtiğimiz yıl 16,4 milyar dolarlık Amerika Birleşik Devletleri'nden ithalat durumu söz konusu.
1: Evet.
0: Pardon, 20,4 milyar dolar, özür dileyerek düzeltiyorum. Türkiye'nin ihracatı da 16,4. Ve baktığımızda bu yaklaşımla beraber yükselen gerisi de hizmet ihracatı. Ve hani 40 milyar dolarları aşan rakamın geri kalanı şey. Ama Türkiye ile Amerika arasında özellikle enerji işbirlikleri kapsamındaki, bunu sadece fosil yakıt olarak tutmayalım, SMR konusu da var. Nükleer, yani modüler nükleer enerji transferi, teknoloji transferi noktasında da enerji başlığı bir, savunma başlığı iki, Havacılık ve uzay sanayi ile ilgili yaklaşımlar 3. Bunlar daha çok özellikle Türkiye'nin savunma alımlarına da başlaması ihtimalinde olduğunda bu makas biraz daha açılacak gibi gözüküyor ama Türkiye'nin de buna ihtiyacı var baktığımızda. Bizim de buna karşılık olarak özellikle geleneksel sektörlerimizin dışına çıkmamız gerekiyor. %12,5'luk neyi vurdu? Bizim zaten en başta Türkiye zaten bazı geleneksel sektörlerde Amerika'da ön planda. Bir ev tekstili. Amerika'da satılan her 100 malzemenin 7'si Türkiye'de, Denizli'de veya Bursa'da üretiliyor. Halıcılık %30 Antep'te üretiliyor. Uşak'ta, Denizli'de yine üretiliyor baktığımızda. Türkiye yani Amerika'da satılan her 3 halıdan birisi Türk menşeli. Kuyumculuk buna keza baktığımızda. Ama bizim artık bu geleneksel sektörlerin dışına çıkmamız da gerekiyor. %12,5 bu ev tekstili, kuyumculuk ve benzeri kapsamdaki bizim halıcılık ve benzeri sektörlerimizi işin açıkçası %12,5'luk bir maliyet bizim üzerimize yük bindirdi. Section 232 kapsamındaki özellikle demir, çelik, alüminyum bundan muaf tutuldu. Çünkü zaten onların da üzerinde firmalar bazında çok ağır vergi yükleniyor.
1: Evet.
0: Peki %12,5 bize uygulandı. Rakip ülkelerimize baktığımızda Türkiye'nin güçlü olduğu alanlarda örneğin bir Kamboçya'sı, Malezya'sı, tarife kontenjanından dolayı muafiyetlere aldılar. Bizi %12,5 bize uygulanması değil. Aynı zamanda Malezya, Kamboçya ve benzeri ülkelere de bu kapsamda Tayland muafiyet uygulanması.
1: Hemen ekleyeyim, Hindistan'da %10'luk aslında evet. İthal gümrük vergisi tarafına tutuldu.
0: Tutuldu.
1: Bu da bizden daha az bir tarifeyle karşı karşıya kaldığını
0: gösteriyor. Orada bu kriterler bakıldı da neye göre bakıldı? Şimdi baktığımızda işte yabancı iş gücü çalıştırma veya işte kayıt dışı işçi çalıştırma.
1: Evet.
0: Şimdi akıl var, mantık var. Türkiye Hindistan'dan ve Bangladeş'ten daha kayıt dışı bir ülke mi işçi konusunda? Olabilir mi böyle bir şey? Mümkün mü? Değil. Bunun yanı sıra işte marka lisans hakları. Bunlar hep önümüze gelen konular. Ama Türkiye bu konuda zaten regülasyonlarını yapmış bir ülke baktığımızda. Tabii ki bir serbest ticaret anlaşması bu dönemde hiçbir ülke Amerika ile imzalayamaz. Biz bazı kalemlerde delegasyonlar sağlamamız gerekiyor. Özel anlaşmalar, özel karşılıklı yatırım anlaşmalarıyla daha güven arttırıcı
1: biraz
0: şekilde.
1: Biraz burayı açalım. Nasıl anlaşmalar olmalı?
0: Tavizli vergi anlaşması olabilir mesela.
1: Sizce böyle anlaşmalar gelebilir mi?
0: Kısa vadede pek mümkün görmüyoruz. Çünkü Amerikan hükümetinin bakış açısı bu konulara mevcut olan devasa dış ticaret açığından kaynaklı bütçe açığını konsolide etmesi gerekiyor. Bu kapsamda yani aslında bakış açısı da bu. Her yıl inanılmaz eksi veren bir sistemleri var. Bunun yanı sıra yenilemek zorunda oldukları bir altyapı sistemleri var. 5 trilyon dolarlar seviyesinde. Şimdi Türkiye'nin önünde örneğin bizim Amerikan standartlarını benimseyen bir üretim bakış açısı. Çünkü Türkiye'nin üretim gücü baktığımızda, çünkü Türkiye çok önemli bir üretim gücü var. Üretim gücümüz bizim Avrupa'ya göre modlanmış vaziyette. CE standartları. Avrupa gıda standartları ve benzeri hususlarda. Amerikan standartları ise UEL başta olmak üzere bu kapsamda bizim sektörleri arttırmamız gerekiyor. Örneğin Amerika'nın çok ciddi şekilde bir altyapı revizyonuna ihtiyacı var. Türkiye dünyada yurt dışı müteahhitlikte dünyada ikinci sırada. Şimdi Çinlerle iş yapamayacağına göre bizimle iş yapmaları gerekiyor. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin gittiği alanda zaten Türk ihraç ürünleri de gitmeye başlıyor. Bunu geçmişte yaşadık. Şu anda Türkiye'nin en önemli güçlerinden birisi yurt dışı müteahhitlik sektörü. Türkiye'nin bu anlamda yeni bir perspektifte açılım yaparken yurt dışı müteahhitlik sektörü bir, Amerikan altyapı yatırımlarına hitap edecek şekilde ve buna hizmet edecek olan, şimdi yurt dışı müteahhitliğin yaptığınız işin altyapı yapıyorsanız borusunu, demiryolu yapıyorsanız rayını, efendime söyleyeyim prefabrik yapıyorsanız bunun binasını, çeşmesini, musluğunu, yani aklınıza gelebilecek seramiğinden şeyine kadar bir ciddi sektör açılımına yol açıyor. Bu bir. İki. İkinci hususta yine Türkiye'nin yurt dışı çok başarılı olduğu hizmetler alanda, örneğin sağlık sektörü, sağlık teknolojileri alanda bir açılım. Keza turizm fena gitmiyordu ama tabii Türkiye doğrudan Amerikan hatlarının uçması gerekiyor. 1.567.000'le kapattık geçen seneyi biz. 1.567.000 Amerikalı yolcuyla kapatıldı Türkiye'de. Bunun önünün açılması da bu noktada kıymetli ve önemli. Bunun yanı sıra da yine bu geleneksel sektörlerin dışında, şimdi e-ticareti çok konuştuk bir dönemler. E-ticarette de bir anda işte Amerika'nın bu sistemi sistem dışına itmesiyle e-ticaretin önü kapandı.
1: E-ihracatı çok konuştuk ve yakın zamanda bu hafta içerisinde de e-ihracatta önemli bir zirvemiz olacak Ticaret Bakanlığı önderliğinde ve ABD'li büyük platform devlerinde Türkiye'ye gelecek.

0: yenebiliyoruz.
1: Tabii ki. Orada yöntem değiştiriyoruz. Şimdi bu kapsamda ne açılıyor? Türkiye'nin mesela çok güçlü bir dağıtım ve lojistik kültürü var. Hı hı. Türkiye bu kapsamda da son derece güçlü bir altyapısı var. Yani şu anda bizim Türkiye'de çıkmış önemli markalarımız ve şeylerimiz bu anlamda Amerika'daki dağıtım merkezlerinde bizim orada dağıtım şirketlerine yönelmemiz gerekiyor. Dağıtım şirketlerini elinde tutan ülke otomatikman emtia ticaretine de girişi sağlıyor. Peki Amerika'daki dağıtım şirketleri kimin elinde? Hintlilerin elinde. Baktığımızda. Şimdi gümrükler Rusların elinde. Şimdi bizim de bu kanallardan güçlenmemiz gerekiyor. Yani bizim bir buz kıran gemisi gibi hareket ederekten sektörlerimizin önünü açmamız gerekiyor. Bunu da stratejik yaklaşımlarla gerçekleştirmemiz
0: çok lazım. Daha niş ve farklı alanlara değiniyordunuz. Yani evet. Bildiğimiz o ihracat tarafındaki sektörler değil de daha farklı işte dağıtım alanları dediğiniz yurt dışı müteahhitlik taraflarımız. Evet. Daha şu an aslında Amerika'nın ihtiyacı olan sektörlerde Türkiye'de bir fırsat barındırıyor. Türk iş adamları bu alanlara odaklanabilir söylemlerinizin kesinlikle altını çiziyorum burada. Peki şimdi son zamanda bakıldığında 2025 yılında Amerika-Türkiye ticari hacmi 39 milyar dolara ulaşmış. Hedef 100 milyar dolar. Ki uzun yıllardır zaten biz bu 100 milyar dolar hedefinin altını çizen bir söylemle hem siyasi hem diplomatik hem de ticari taraftan konuşmaları duyar olmuştuk. Peki siz son zamanlarda Türkiye iş adamları kapasite arttırmadan lojistik alanı güçlendirerek ve burada aslında pazarlamayı doğru şekilde uygulayarak da bu hedefe ulaşabilir demiştiniz. 2026 yılı ilk yarı yıl nasıl geçti ticari hacimde ve sizce geçen seneye kıyasla bu yıl 39 milyar doları 2026 yılı sonunda ticari hacimde aşabilir miyiz?
1: Hizmet dahil aşarız. Hizmet ihracatı ile birlikte biz bu rakamları aşarız. Böyle de gözüküyor ki her şeye rağmen, yani Section 232'ye rağmen, Section 301'e rağmen, KAATSA'ya rağmen, KAATSA'da da beklediğimiz sonuçlar henüz daha tam anlamadı ama alınacaktır, onu da ifade edeyim. Bu anlamda Türkiye'de hem aerospace konusunda Türkiye'nin ve Amerika'nın önemli bir partneri, bunu da unutmamamız evet gerekiyor. Oradan da ciddi açılımlar bekliyoruz.
0: NATO zirvesinde zaten bu söylemler evet Amerikan Başkanı Trump tarafından gelmişti. Peki bu sene içerisinde F-35 ve KASA tarafından aslında yaptırımların kalkması ve Türkiye'nin bu konuda istediklerini alabileceğini öngörüyor musunuz?
1: Şöyle, F-35 bu bir zaman meselesi, F-10 da bir zaman meselesi. Hı hı. Neticede orada uçak motorları konusu da var. Artı KASA kapsamındaki kurumlarımız var. Bunun devre dışı bırakılması için lobi faaliyetleri lazım ve yapılıyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla yapılıyor ama esas Ankara NATO zirvesindeki en önemli açılım şuydu. Hem NATO'da müttefik olacağız hem savunma sanayinde birbirimize ambargo uygulayacağız. Peki biz nasıl müttefik olacağız? Nasıl en azından savunma sanayi konusundaki bu ticari kısıtlamaları, ambargoları, parça tedariğindeki zorlanmaları şimdi görüyorsunuz. Yani bitmeyen endless war stratejileriyle Rusya, Ukrayna, İran ve benzeri yapılar ilerliyor. Peki burada NATO hani beyin ölümü gerçekleşmişti değilmiş. Bakın buyurun NATO lazım. NATO hatta genişliyor. NATO'ya düne kadar burun kıvıran Baltık ülkelerinin tamamı Türkiye'nin onayını almak için kapı kapı gezdiler. Şimdi bu anlamda demek ki yeni yüzyılda da savunma gerekçeleri en ön planda olacaktır. Bu kapsamda Ankara NATO zirvesindeki en önemli açılım neydi? Müttefiklerin birbirlerine uyguladıkları banların ve engellerin kaldırılması ki keza bu kapsamda da Türkiye ile Kanada arasında görüşmeler başladı. Türkiye ile Amerika arasında da benzeri görüşmeler mutlaka var, devam ediyor. Bizler de gözlemliyoruz tabii ki bu kapsamda ve bunun savunma sanayine de inanılmaz derecede katkıları ve sonuçları olacaktır.
0: Evet. Şimdi tabii bunların sonuçlarını alabilecek miyiz bu sene? Gözler biraz da o tarafta olacak diyelim Süleyman Bey. Peki burada bakıldığında Çin artı bir modeli de son zamanlarda çok konuşulur olmuştu. Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlığına dem vurulmuştu ve gelişmiş üretim altyapısıyla Amerikan şirketler açısından Çin artı bir stratejisinde önemli bir avantaj olarak Türkiye görülüyordu. Peki buna rağmen Türkiye'ye yeni ve büyük ölçekli Amerikan yatırımlarının beklenen sıçramayı görmememizi neye bağlamak lazım? Ve bu seneyi es mi geçmek lazım acaba bu yatırım?
1: Amerika Birleşik Devletleri Alara Hanım bu saatten sonra Türkiye'ye değil dünyadaki herhangi bir ülkeye çok fazla yatırım yapmaz. Baktığınızda MAGA'nın temeli bu. Make America Great Again'in temeli bu. Yani peki, dünyadaki üretim gücünü oraya çekebilme kabiliyeti.
0: Peki bugüne baktığımızda en fazla odaklandığı yatırım ülkesi Amerika'nın neresi oluyor? Çünkü önceki sohbetlerimizde yine Avrupa demiştiniz.
1: Avrupa efendim. Değişen bir numaralı partner Hollanda, yok. İki numaralı partner İngiltere ve bunlar da genelde başlıkları üretim değil finans. Şimdi size basit bir şey söyleyeceğim. Amerika'nın Belçika'daki yatırımı Çin'deki yatırımının 5 misli. Yani Çin'de

0: Nasıl üretim gücünde ama Belçika'da baktığımızda finans, işte uluslararası lojistik ve benzeri alanlarda yatırımları var. Yani Amerika'nın Belçika, yani geçin İngiltere, Hollanda'yı, Fransa'yı, İtalya'yı.
1: Evet.
0: Belçika'daki yatırımı Çin belki 4 misli, 5 misli büyüklükte. Tabii ki bunda da kültürel etkileşimin de rolü var. Müttefiklik, transatlantik bakış açısının da rolü var. Şimdi 30 milyar dolar Türkiye'nin ihracatını kısa zamanda 30 milyar dolar seviyesini çıkartması noktasında bir beklenti var. Bu banların kaldırılması veya ticaretin kolaylaştırılması, örneğin az önce söylediğiniz başka yaklaşımlar ne olabilir? Ticaretin kolaylaştırılması, tavizli vergi anlaşması, Vietnam'da yaptıkları gibi benzeri yaklaşımlar da önümüzü açabilecek faktörlerdir. 30 milyar dolar, 100 milyar dolar bunlar büyük rakamlar gibi gözüküyor ama Amerikan ölçeğinde bunlar gerçekten büyük rakamlar değil. Yıllık 3 trilyon dolar ithalat yapan bir ekonomiye 30 milyar dolar ihracat yapabilmek yani %1 kapasite demektir. Türkiye'nin üretim gücü de aşağı yukarı bu kapasitelerde zaten. Türkiye yeni yatırıma gitmeden, yeni üretim makine parkı yenisini koymadan sadece mantalite değişikliğiyle Amerika ile olan ticaretimizi 30 milyar dolar seviyesine çıkartırız tabii ki. Burada tabii ki reel konuşmak gerekirse aynı zamanda finansal öngörülebilirlik de son derece kıymetli. Maliyet öngörülebilirliği son derece kıymetli. Türkiye'deki Amerikan yatırımlarını incelediğimizde özellikle Avrasya bölgesinde Amerikan hukukuna uyan uymayan yaklaşımlardaki ülkelere yönelik operasyonlar yine Türkiye'deki merkezlerden yönetiliyor baktığımızda. Bu kapsamda da Türkiye'nin bu stratejik konumu da gerçekten işe yarıyor.
1: Ki geçtiğimiz senenin sonlarına doğru bir veri merkezinin Amerikalı büyük bir devden geldiğini yatırım açısından görmüştük. Evet. Ve bunu konuştuğumuzda yeni bir aslında veri merkezi yatırımı daha gelebilir denmişti TABA MCM tarafından.
0: Evet.
1: Böyle bir haber almıştık. Bu haber başlığının fakat arkası gelmedi. Çünkü ABD-İran savaşı ile beraber daha belirsizliğe odaklanmış bir yatırım ortamında iştahın azaldığını görmüştük. Bu haber başlığı sizce yeniden gündeme gelebilir mi? Bu belirsizlikte böyle bir veri merkezi yatırımının bir ikincisini daha bu sene veya önümüzdeki sene görebilir miyiz?
0: Şimdi tabii ki şöyle bir durum var. Türkiye'nin Amerika'da yapılacak açılımlarda en fazla işbirliği sağlanacak alanların ben enerji alanı. Fosil yakıt yanı sıra nükleer enerji. Neden olmasın bizim? Çünkü gerçekten iki konumuzu çözmemiz lazım. Sanayimizin buna ihtiyacı var. Birincisi enerji ki en önemli başlık bu. İkincisi demiryolu noktasında bir işbirliğine ve uluslararası finansmana Türkiye'nin ihtiyacı var. Ki hakikaten üretim gücümüzü limanlarımıza aktarabilelim. Hakikaten bu doğrultuda ilerleyebilirim. Şimdi veri merkezi dediğimiz şey de enerjidir. Enerji maliyetleriniz düşükse veri merkezi yatırımı size gelir efendim. Enerji maliyetlerimizi aşağı çekmemiz gerekiyor ki veri merkezi yatırımları çekebilelim bu kapsamda baktığımızda. Türkiye'nin de bu anlamda ciddi anlamda önündeki en önemli iki konumuz bizim gerçekten M&A, SMR başta olmak üzere diğer enerji başlıkları, enerji lojistiği başta olmak üzere. Bu arada alternatif boru hatlarında da alternatif güzergah Türkiye. Yani bugün Hürmüz tıkandı ama alternatifi artık Türkiye olarak çalışılıyor.
1: Peki bu sorunlar ve bu fırsat arayışlarını herhalde Eylül'deki MCM tarafından yapılan işbirlikleri ve toplantılarda konuşacaksınız.
0: Tabii,
1: ve Ekim'de de MCM başkanları ve heyetlerini İstanbul'da ağırlamayı planlıyorsunuz.
0: Evet.
1: Biraz süremizin sonuna yaklaştık. Buradaki biraz gündemi ve konuşulacak konuları da çok kısa sizden dinlemeyi
0: tabii ki 30 ülkenin EUCM yani Avrupa ve Avrasya'daki Amerikan Ticaret Odası başkanlarını biz Türkiye'de Swiss Otel'de ağırlayacağız. 6 Ekim, 10 Ekim tarihleri arasında tabii bakanlıklarımızın da desteğiyle birlikte özellikle ülkelerle ilgili karşılıklı işbirlikleri ve neler yapıyoruz, işlerimizi, ticaretimizi nasıl daha fazla geliştirebiliriz noktasında önemli ve kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Panellerimiz olacak. Zaten sizleri de davet edeceğiz bu kapsamda. Aynı zamanda işte Eylül ayında da Amerika Birleşik Devletleri'nde klasik aslında Birleşmiş Milletler Haftası artık biz New York'u Türk Haftası'na çeviriyoruz diyebiliriz yani. Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşumuz, birçok ticaret odamız, birçok kuruluşumuz gönüllü olarak orada yer alıyor ve gerçekten New York'ta BM Haftası biraz Türk Haftası'na dönüşüyor diyebiliriz.
1: Peki tüm başlıkları da yine bu haftalarda konuşacaksınız diyelim o zaman. Süleyman Sağlam'a çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz. Aranın ardından akıllı parayla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Reklam.
3: Türkiye BES modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil.
3: Kilonuz
2: hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. En para bankanın güzeli.
8: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bloomberg ET ekranlarındasınız. Akıllı Para programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, sevgili Çağlar Kuzlukluoğlu'nun bir haftalık tatilinin ardından bir hafta ben size eşlik edeceğim. Kendisi kısa bir ara verecek derken aslında bugün de ünlü milyarder Warren Buffett'ın doğum günü diyelim. Çağlar Kuzlukluoğlu olsaydı kendisi 30 Ağustos'ta doğan Warren Buffett'ın da doğum gününü kutlardı diyerek Çağlar gibi başlayarak Akıllı Para'ya startı verelim dilerseniz değerli izleyenler. Evet, piyasalara bakıldığında bu hafta hem içeride hem dışarıda veri gündemi yoğundu. Veri gündemine bakıldığında bugün Türkiye'den büyüme rakamlarını aldık ve beklentilere paralel bir büyüme rakamı karşılarken bakıldığında şu an Borsa İstanbul'da %1,5'un üzerinde bir geri çekilme BIST 100 endeksinde yaşanıyor. Vade sonundayız. Bugün son gün diyelim. Viyop'ta endeks değişiyor ve Ekim kontratına geçiliyor diye de eklemekte fayda var. Kamu bankaları öncülüğünde bir satış silsilesi vardı sabah saatlerinde. Şu anda %2,20'ye varan bir bankacılık endeksinde geri çekilme yaşandığını gördük. Sanayi ve mali tarafta %1'lerin de üzerine geri çekilmeyle buradaki düşüşe eşlik ediyor diyelim. Turizm, hizmetler, ulaştırma tarafına bakarsak orada sabah saatleri negatif bir seyir vardı ki burada turizm tarafında %3'ün üzerine bir geri çekilme varken ulaştırmada %1,30, hizmetlerde %2'ye varan bir geri çekilmenin de BIST 100 endeksinde gördüğünü izliyoruz. Küresel para piyasalarının dolar endeksi ABD-İran geriliminin tekrardan hafta sonu yükselmesiyle beraber yukarı yönlü seyrini gösterdi ve 199 seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmiyle devam ederken Euro dolar ve sterlin dolar çaprazında kısmen yatay bir seyrinde olduğunu izliyoruz. Dolar Fed Başkanı Kevin Warsh'un şu an açıklamalarının Cuma günü Jackson Hole'deki açıklamalarının ardından kazanımlarını korudu. Japon yeni dolar karşısında 160 seviyesini

0: açtı ve tekrardan akıllarda Tokyo piyasasında bir yeniden müdahale gelir mi beklentileri de arttı diyelim. Şu anda negatif seyrin hakim olduğu bir parite tablosu da karşınıza geldi. 160 seviyesi dolar yen paritesinin de olduğunu fiyatlamalar nezdinde izliyoruz. Avrupa tarafında Almanya enflasyon rakamlarını aldık dakikalar önce. %3,1 beklentinin altında %2,9 Ağustos enflasyonu açıklandı. Ve İngiltere bugün kapalıyken Paris ve İtalya tarafı pozitif varıştı. Almanya tarafında veri geldikten sonra ise negatif seyrin tekrardan devam ettiğini gördük. ABD vadelerde sabah karışık bir seyir hakimdi. Cuma günü Jackson Hole sempozyumunda Kevin Warsh'un Shine açıklamalarının ardından bir geri çekilme vardı. Şu anda negatif bir seyrin, yatay negatif bir seyrin hakim olduğunu gördük. The Wall Street devleri de burada Kevin Warsh'un açıklamalarından sonra karşı karşıya geldi. Goldman Sachs diyor ki bence Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarından sonra faiz yeniden sabit kalacak. Fakat bu faizi arttırma ihtimalinin olduğunu masaya koyduğunu ortaya koydu. Bu hafta gözler Amerika tarafında istihdam rakamlarında olacak. Çarşamba EDB özel sektör istihdam rakamları gelecek ve cuma günü ise gözler tarım dışı istihdam rakamında olacak Amerika piyasalarında. Emtia tarafına bakıldığında UBS uyarılarda bulundu. Elektrifikasyon, yapay zeka ve artan elektrik talebiyle emtia piyasalarında uzun soluklu bir rally ortamı yaşanabilir dedi. Altın haftalık kazancını silmeye yüz tutmuştu. Şu an 4500 dolar seviyesinde bir fiyatlanma hakim. Ons 67 dolar seviyesinde %1,5'a yakın bir primle fiyatlanıyor. Bitcoin 81 bin dolarlardan 78 bin dolarlara indi ve yaklaşık burada 200 milyon dolara aşan bir kaldıraçlı pozisyonu tasfiye etti. Brent'te 90 doları gördük. %3'e yakın yukarı yönde bir seyir varken Amerikan tipi ham petrolde ise 86 dolarlar civarında fiyatlanmaya eşlik ediyoruz. Ve şimdi bir de opsiyon piyasaları diyelim.
1: Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
5: Gelecek tabii. Bu hafta için dediğin gibi Microsoft, onun yanı sıra Palantir ve Palo Alto üzerine tasarımlar hazırladım. Onlara bakalım. İlk olarak Microsoft olsun.
0: Microsoft ekranda şu an.
5: Şimdi Microsoft gayet güzel götürüyor. Büyümesi güçlü, gelirleri oldukça iyi. Son bilanço raporundan bu yana ciddi bir rally yaşadı. Özellikle şirketin bulut hizmetleri Azure %43 oranında bir büyüme kaydetti. Sermaye harcamaları her zaman yatırımcı için problem. Microsoft 190 milyar dolar öz sermaye harcama vaadinde yahut beklentisinde açıklamalar yaptı. Tabii bu endişe yarattı. Ama Microsoft bu harcamaları yatırımların gayet başarılı olacağı yönünde monetize etti, yani kazanca dönüştürdü. Yapay zeka aslanı C-Pilot aylık 30 milyondan daha fazla aktif kullanıcıya ulaştı ve bu sayının artması bekleniyor. Tabii bu olumlu gelişmelere karşı net nakit akışında Microsoft'un biraz sıkıntı yaşanıyor. Hatta şirket ek fon sağlamak zorunda kaldı. Grafiğe bakıldığında teknik olarak hisse senedi son iki ayda Haziran sonunda 350 dolar altında işlem görüyordu. O günden bu yana %47'lik bir artışla 516 dolar seviyelerine ulaştı. son 10 ayın en yüksek

0: seviyeleri buraları. Ancak göreceli güç endeksi 73 civarında, 70'in üzerinde olması genel olarak aşırı pahalı olduğu anlamına gelir. Ben de bu anlamda bir düzeltme çerçevesi için bir tasarım yaptım. Hemen ona geçelim.
1: Geldi grafiğimiz.
0: Alara şimdi hisse direnç bölgesinde. Dolayısıyla hafif temkinli, hafif aşağı yönlü bir tasarım yaptım. Bunun için 18 Eylül vadeli 500 put opsiyonu satın alıp daha yakın vadede 4 Eylül'de ve aynı kullanım fiyatlı 500 put opsiyonu da açığa satıyor. Bu bir calendar spread ya da takvim spread'i. Maliyeti hisse başına 378 dolar ya işte lot başına 378 dolar. Bu maksimum risk. Tüm ödeme bu. Maksimum kazanç da 520 dolar civarında görünüyor. Cuma kapanışıyla Microsoft 514 dolar civarındaydı. Beklediğim gibi düşmeye başlarsa hemen kazançlı olmaya başlayacak. Çünkü kullanım fiyatıyla hissenin fiyatı aşağı yukarı aynı seviyede. Ve düşmeye başladığında hemen kazançlı olmaya başlar ve bu 487 dolara kadar hep kazançlı kalır. Yani yönetimi de son derece kolay. Bir miktar düştüğünde örneğin kısa vadeli satılan opsiyonun yani 4 Eylül vadeli opsiyonun süresi bitince yerine yeni bir opsiyon satılarak hem maliyet düşürülür hem de başa baş noktası daha iyi seviyelere çekilebilir. Rollover dediğimiz işlem. Ayrıca bu işlem yahut bu strateji long vega yani volatilitenin yükselmesi halinde lehimize olacak grikler anlamında bir tasarım. Çünkü beklediğimiz gibi piyasa düşerse, hisse senedi düşerse volatilitesi artar. Bu artan volatilite de ilave getiri yahut tasarımın değerini güçlendirir. Ama burada istemediğimiz şey sert bir düşüş. Yani 480 doların altına gelirse ciddi bir düşmeyle veya yükselişin devam etmesi bu tasarım için istenmeyen senaryodur. Palantir'e geçelim.
1: Şimdi Palantir grafiğimiz de ekrana geldi.
0: Alara bu Palantir yıllık bazda %93 oranda olağanüstü bir büyüme, değerlenme gösterdi. Bunun ardından yazılım sektöründeki genel toparlanma ve şirketin güçlü bilançosu var. Aslında bu şirket büyümesi ABD hükümetiyle yaptığı anlaşmalar çerçevesindeydi. Fakat bir süre önce kamuya açılan ticari iş kolu da çok ciddi olarak gelir getirmeye başladı. Hatta sadece özel sektör projelerinden geliri yıllık bazda %149 oranında büyüme kaydetti. Yani özel sektör ciddi bir getiri kaynağı olmaya başladı bu şirket için. Gelecekte de bunun daha da büyümesi bekleniyor. Son 2 aydaki dip seviyesinden dönerek %75 civarında bir seviyeye, yüksek seviyeye ulaştı. Fakat bunda da yine aşırı yükselmenin getirdiği teknik olarak da göreceli güç endeksinin 70'in üzerine çıkması, 70 civarı seviyende pahalı olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden de bir düzeltme beklentisi üzerine bir tasarım yaptım. O da put vertical. Şimdi ona bakalım.
1: Şimdi Palantir'de tasarım irdelemesi grafiğimiz ekrana geldi.
0: Şimdi hissede gözlenen bu muhteşem yükselişten sonra kısa vadeli bir geri çekilmeyi değerlendirmek istiyorum. Esnek ve riski tanımlı bir opsiyon tasarımı son derece basit. Put vertical. Bu debit put vertical yani yaptığımız tasarım için bir bedeli var ki maksimum riskimiz olacak. Palantir hisseleri 186 dolar civarında işlem görüyor. 18 Eylül vadeli aylık opsiyon serisine gidiyorum. Ettimani civarı, yani piyasa 186, ben 185 kullanım fiyatlı put opsiyonunu satın alıyorum. Tabii maliyeti azaltmak amacıyla daha aşağıda ucuz olan 175 kullanım fiyatlı put opsiyonunu satıyorum. Maliyet ve risk açısından bakılırsa 10 dolarlık bir spread ve bunun için ödenen maksimum risk 365 dolar. Bununla sınırlı. Maksimum kazancı 635 dolarla sınırlı olacak. Tabii aşağı yönlü bir hareket olursa prim, ödenen prim ve getiri oranı bir hayli iyi. %100'den fazla dolar bazında kazanç sağlar. Üstelik çok kısa zamanda. Ama burada gerekleri hissenin hareket edip aşağıya düşmesi. Başa baş seviyesi 181 dolar civarında. Bunun altına geçtiği an, yani 3-5 dolarlık bir gerilemeyle kazançlı olmaya başlayan bir tasarım. Yönetimi de son derece kolay. Eğer gerçekten 186 dolardan 175-180 civarı arasına geldiğinde kazancın büyük bir kısmı özellikle vade sonuna doğru alınmış olur ve pozisyon yönetimi kolay iseniyse vade sonu beklenmeden kazançlı olarak kapatılabilir. Şimdi Pound'a geçelim yahut Palo Alto.
1: Palo Alto grafiğimizde ekranda.
0: Şimdi Palo Alto'nun bunlar güvenlik şirketleri, yani teknoloji güvenlik şirketleri. Kazanç raporu öncesinde Salı günü kazanç bilanço açıklanacak. Çok iyi performansı var. S&P'nin çok üzerinde bir performans. Son bir yılda yaklaşık %100 değer kazandı. Oysa S&P o süreç içinde %19 gibi bir getiri sağladı. Dolayısıyla çok ciddi bir performansı var. Sektör bazında bakıldığında da karşılaştırılığında da siber güvenlik şirketlerini geride bırakıyor. Yapay zeka yeni fırsatlar sunuyor ama beraberinde de tehditler getiriyor. Bu da sektöre olan ilgiyi canlı tutuyor tabii. Teknik olarak 30 günlük hareketli ortalama üzerinde bir destek seviyesi görülüyor. Daha önce hızla yükselirken işlemlerin yoğunlaştığı 355 dolar civarı destek olarak görülüyor. Bunu işte hacim profilinde de yeşille gösterdiğim görünüyor. Zirve seviyesi olan 398-88 ya 400 diyelim, 400 civarında ciddi bir direnç olarak hala önemini koruyor. Ama uzun vade seçtim bu tasarımı. Uzun vadede bu direncin kırılmasını bekliyorum. Ayrıca RSI 50'nin üzerine çıktı, göreceli güç endeksi. Bu da bir bullish, yukarı yönlü bir eğilimi destekleyen bir parametre. Son olarak da Alara bir tasarım yapalım burada.
1: Opsiyon tasarımı grafiğimizde ekranda.
0: Şimdi hissenin seçilen vade içinde ki 18 Aralık gibi uzunca bir vade seçtim. 400 dolarlık zirveyi aşacağını düşünüyorum. O yüzden yukarı yönlü bir butterfly tasarımı düşündüm. Bu normal butterfly değil, kırık kanat yahut dengesiz butterfly. Bir takım avantajları var. Bunun için bir adet 400 kullanım fiyatlı call opsiyonu satın alıyorum bu hisse için. Aynı vadede 2 adet 450 kullanım fiyatlı call opsiyonu satıyorum. Burada bir tane call opsiyonu, kısa call opsiyonu fazla oldu. O riski de tanımlamak için bir adette 480 kullanım fiyatlı call opsiyonu satın alıyorum. Dengesiz butterfly. Şimdi bu dengesiz butterfly'da piyasa eğer beklediğimiz gibi yükselirse bir yerde zirve yapar, daha da yükselirse oradan o zirveden düşmeye başlar. Ama buna rağmen 480 üzerine çıkınca

0: Kazanç hala %100'den fazla görünüyor. Risk profiline bakıldığında maksimum kazanç 4200 dolar civarı. Maksimum zarar ise maliyetle, ödediğimiz 780 dolarlık maliyetle sınırlı. Bunun başa baş seviyesi 407-408 dolar civarında. O seviyeyi kırıp üzerine çıktığında sürekli olarak kazanç sağlayan bir tasarım ve bir hayli de vakti var. Alara bu haftalık bu kadar olsun. Sana iyi yayınlar diliyorum.
1: Peki Ataşen Aybars, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Ve şimdi akıllı parada kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Akıllı Para Kaldığı Yerden devam ediyor değerli izleyenler. Çok değerli bir stüdyo konuğumuzla bizlere son gündemi konuşmak üzere eşlik ediyor diyelim. Kendisi Bloomberg HT Baş Ekonomist Aslı Sarvanoğlu Seren. Aslı merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alaya.
0: Şimdi çok yoğun bir gündem var diyelim. Bu hafta birçok aslında ülkeden gelecek veri ajandası da gündemi yoğun bir şekilde meşgul ediyor. Fakat bir de içeriye bakmakta fayda var. Çünkü bugün de büyüme verisini aldık. Bu hafta pazartesinde gözler büyüme rakamlarındaydı. Perşembe günü ise enflasyon rakamlarında olacak. Fakat büyümeye geri dönersek bugün bakıldığında büyümede aslında beklentilere paralel bir rakamın da geldiğini gördük. Burada dönemsel bazda %1,1, çeyreklik yıllık bazda ise %2,3'e varan bir yukarı yönlü büyüme rakamıyla karşı karşıya kaldık. Alt sektörlere bakıldığında tarım, ormancılık, sanayi ve burada imalatın da yukarı yönlü desteklerinin olduğu bir rakam vardı, fakat inşaat tarafı negatif ayrıştı ve burada bakıldığında kamu tüketiminde de bir daralma olmasa dezenflasyon programı biraz daha mesaj veren nitelikte oldu diye okuyabiliriz diye hemen sana sorayım. Çünkü burada büyüme kompozisyonu bizim için ne söylüyor sence ve dezenflasyona destek açısından nasıl bir mesaj veriyor?
1: Evet, sen çok güzel özetledin Alara. Şimdi eğer şey tarafından bakın, ilk önce soruna cevap vereyim. Harcamalar tarafından bakacak olursak aslında büyümenin kompozisyonu gerçekten bu çeyrek oldukça değişmiş gibi gözüküyor. En önemli dikkatimizi çeken şey tabii ki özel tüketim, yani hane halkının tüketim harcamalarındaki yavaşlama, hatta çeyreksel bazda baktığımız zaman daralma. Burada büyümeye katkılara baktığımız zaman biraz önce bahsettin sen, %1,1'lik çeyreksel bir büyüme var. Aslında bir büyüme var. Yani biz yıllık bazda baktığımız zaman bir yavaşlamayı görüyoruz. Geçen sene %3'lerin üzerinden, 3,5'lar civarından işte birinci çeyrekte gene 2,6 2,7'ler, şimdi 2,3'lere doğru bir yavaşlama görüyoruz. Ama çeyreksel bazda ikinci çeyrek birinci çeyreğe göre görece bir tık daha hızlanmış gibi gözüküyor. Ama bu hızlanmanın arkasındaki dinamikler geçtiğimiz çeyreklere göre daha farklı. Bunu özetleyecek olursak özellikle tüketim ve net ihracat kompozisyonunun değiştiğini görüyoruz. Geçtiğimiz çeyreklerde daha çok iç talebin daha canlı olduğu, gerçi geçen çeyrekte de birinci çeyrekte de biraz yavaşlama vardı ama gene görece canlı kaldı. Ama bu çeyrekte artık tamamen iç talebin daralmaya geçtiğini görebiliyoruz. Yani alt kalemlere baktığımız zaman o 1,1'lik büyümenin altına özel tüketim harcamalarındaki yaklaşık işte bir puana yakın iç talebin aşağıya doğru çektiğini buradan söyleyebiliriz. Evet. Bunun yerine peki büyüme nereden geldi diye bakacak olursak özellikle net ihracatın katkısı burada çok yüksek oldu. Yaklaşık işte 1,5 puan, hatta 1,8 puana yakın bir ihracatın katkısı var burada. Bu nereden kaynaklandı diye bakacak olursak da özellikle ikinci çeyrekte yıllık bazda ihracatın yavaşladığını görüyoruz. Ama ithalattaki yavaşlama, daha doğrusu daralma çok daha belirgin oldu. Buradaki ithalattaki daralmayı da aslında şununla özdeşleştirebiliriz tabii ki. Hem yatırım malı tarafında hem tüketim malı tarafında bir azalma var. Ve ikisini de aslında iç talepteki yavaşlamayla da ilişkilendirebiliriz. Diğer taraftan ihracat bir miktar daha daha az kötü etkilendi diyeyim. Burada da son dönemde özellikle bu savaş sonrasında bazı pazarların kaymasının da etkisi olduğunu gördük. Bir miktar da işte bazı sektörlerde bunu sanayi tarafına da dönünce konuşabiliriz. İşte özellikle savunma sektörüyle ilişkilendireceğimiz sektörlerde bir miktar ihracatta heyecanlanmış gibi gözüküyor. Şimdi buradan üçüncü çeyreğe bakacak olursak aslında bu kompozisyon üçüncü çeyrekte de devam edecekmiş gibi bir hal var. Bunu nereden çıkartıyoruz? Bir, iç talep göstergelerine baktığımız zaman iç talep göstergeleri hem anket bazlı göstergeler hem de işte direkt otomobil satışları olsun, konut satışları olsun, kredi kartı harcamaları olsun ya da perakende güven endeksleri gibi endeksler olsun, 3. çeyrek için Temmuz-Ağustos zayıf o görüntünün devam edeceğini gösteriyor. Yine ithalatın alt kalemlerinde tüketim bazlı ya da yatırıma ilişkin bazı göstergelerde oldukça zayıf bir seyir izliyor. Dolayısıyla sanki dedik ya, 2. çeyrek kompozisyonu değişti aslında.

0: gibi. Tabii Eylül verilerini bilmiyoruz ama en azından Temmuz Ağustos bize öyle bir
1: bize bunu gösteriyor. Peki sanayi ve tarım ormancılık tarafını biraz detaylandıralım seninle beraber. Aynen. Çünkü tarım ormancılık tarafına bakıldığında iyi giden yağışlar, yüksek rekoltelerine biraz etkisiyle %13'lere varan bir yukarı yönlüde büyümeye katkı sağlandığını gördük. Sanayi tarafında %2,3'lük çeyreklikte yıllık bazda bir büyüme vardı. Sanayi %2,4 büyüyerek bu çeyreklik yıllık bazda verinin de üzerinde geldi. Bu şekilde peki 3. çeyrekte biz aynı verilerin gidişatını görebilir miyiz sadece?
0: Evet, aslında biraz önce konuştuğumuz o ihracat herhalde şeyi tarafı biraz o sanayiye ilişkin de 2. çeyrekte bu toparlanmayı bizim öncü göstergelerden baktığımız işte sanayi üretim verileri, real kesim güven endeksi gibi endekslerde 2. çeyrekte bu toparlanmayı görüyorduk. Yani sanayi tarafındaki toparlanma %2,4 aslında ondan önceki çeyreklere göre çünkü zayıf bir şeyden geliyoruz. Gene zayıf olduğunu söylemek lazım. Yani sanayideki bu toparlanma çok ılımlı bir toparlanma. Bir kere bunu bir söylemek lazım. Geçtiğimiz çeyreklerdeki o zayıf seyri tam telafi eden bir toparlanma değil. Ve aslında gene yayılmış bir toparlanma da değil. Aslında sektörler bazında farklılık gösteren bir toparlanma. Biraz önce bahsettik. İşte mesela savunma sanayi ve onun etkilediği bazı sektörlerin daha hızlı önden gittiğini görüyoruz. Diğer taraftan da özellikle son birkaç yıldır belki işte hem özellikle rekabetin çok etkili olduğu ya da teknolojik gelişmelerin destekleyemediği daha düşük, orta düşük teknolojili sektörlerde de zayıf bir performans görüyoruz. Buradaki zayıf performans yani son zamanlarda bir miktar toparlanmakla birlikte hala devam ediyor. Üçüncü çeyreğe ilişkin de aslında görüntü biraz böyle. Baktığımız zaman toplamda imalat sanayindeki toparlanmanın üçüncü çeyrekte de devam edeceğine dair bazı göstergeler var. Ama yine genel yayılmış olmasını beklemiyoruz. Gene bazı sektörlerin sürüklediğini tahmin ediyoruz. Ve biraz da şunu da söylemek lazım herhalde. Kapasite kullanım oranları hala çok düşük seviyelerde. Temmuz itibariyle 73,5'ti yanlış hatırlamıyorsam.
1: Doğru.
0: Ve 2020'den beri en düşük seviyelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında bu taraftaki sıkıntılar devam ediyor. Bir miktar yani para politikasının biraz gevşemesiyle buradaki üretim tarafına da bir miktar belki destek gelmesi söz konusu olabilir ama oradaki sıkıntıların da bazılarının aslında maliyet kaynaklı olmadığını belki not etmek lazım. Özellikle biraz önce bahsettiğim bu düşük, orta düşük teknoloji gibi sektörlerde buradaki zayıflık aslında rekabet ve işte ve başka pazarlardaki şeyden kaynaklanıyor. Durumlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla buraya çok bir merhem olacak mı? Çok emin değiliz ama en azından geçtiğimiz çeyreklere göre sanayi tarafı bir miktar daha ılımlı da olsa toparlanıyor ve 3. çeyrekte de bunun bir miktar daha devam etmesini bekleriz. Bunun tarafında inşaat senin de bahsettiğin gibi oldukça zayıf gidiyor. Yani son 3 çeyrektir aslında çeyreksel bazda daralma görüyoruz. Burada da yine bu çeyrekte çok şimdilik ciddi bir toparlanma görmüyoruz ama şimdi burada da şeye bakacağız herhalde para politikasının nereye kadar gevşeyebileceğine. Çünkü orada da bazı kısıtlarımız var. Evet. Hep konuşuyoruz sen de. Yani sonuçta enflasyon aslında çok da ciddi bir gevşeme alanı yaratmıyor. Ama önümüzdeki dönemde özellikle Eylül ayı toplantısında belki faiz indirimi anlamında politika faizinde bir indirim görmesek de Ağustos'un sonunda 3 puana varan aslında bir gevşeme görmüş olduk. Bu gevşemenin işte 4. çeyrekte Ekim ve Aralık toplantılarında ne kadar devam edeceğini takip edeceğiz. Buradan biraz inşaat sektörüne destek gelecek mi bunu göreceğiz. Onun dışında ticaret tarafı gene zayıf göreceğiz. Zayıf kalan sektörlerden bir tanesiymiş gibi gözüküyor. Tarım da senin bahsettiğin gibi oldukça olumlu bir katkı verdi. Bu tarafta biliyoruz aslında üretim ve verimlilik gerçekten devam ediyor ve bu 2. çeyrekte de herhalde 3. çeyrekte de bunun o pozitif katkısını göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bir gevşeme hareketi gelir mi derken de küresel merkez bankalarına bakmakta fayda var diyelim. Şu an son dakikalarımıza yansıyor. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi %4,75 seviyesini aşarak 15 Ocak tarihinden bu yana en yüksek seviyesine çıkmış bulunmakta ki aslında biz geçtiğimiz Cuma Kevin Warsh'un Jackson Hole Sempozyumundaki aslında Şahin açıklamalarından sonra fiyatlama hareketlerinin bu seviyelere gelebileceğini biraz öngörmüştük. Biraz da o tarafı konuşmakta fayda var diyelim aslında. Çünkü bizim Merkez Bankamızdan sonra FED tarafından

0: da sıkılaşma adımına dair de aslında sözlü yönlendirme sevmeyen bir başkandan yönlendirme geldiğini gördük ve piyasalarda bunu şaşkınlıkla karşılayarak fiyatlamalara yansıttı. Biz geçtiğimiz hafta Kevin Warsh'un konuşmasından önce %30'lara varan bir faiz artışı fiyatlanması Eylül toplantısında görürken şu an terminalde vadeli piyasaya bakıldığında %65'lere varan bir artış oranında olduğunu gördük. Peki sen cuma günkü konuşmayı nasıl yorumluyorsun? Çünkü enflasyon tarafında hala sıkılığın olmadığını, yukarı yönlü seyrin devam ettiğini ve bir sorun teşkil ettiğini Kevin Warsh söylemişti. Sence önümüzdeki dönemde Trump ve Warsh politikalarına bir ayrışma yaşanacak mı?
1: Evet, gerçekten bu yani tamamen de beklenmedik demeyeyim aslında Lale, ama şimdiye kadar ki bu konudaki ağzını çok sıkı duruşu tuttuğunu düşünecek olursak bir miktar daha Fed'in reaksiyon fonksiyonu diyoruz aslında bununla ilgili bize bir öngörü sunmuş oldu. Sunmak zorunda kaldı gibi hatta ben düşünüyorum. Sonuçta şunu toparlayacak olsak. Evet, çok eleştirdi ve bir aynı zamanda da yani gerçekten uzun vadeli tahvil faizlerinin yukarıya doğru gidiyor olması ve bunun en sonunda hazinenin geri alımlarıyla ya da işte uzun vadeli tahvilleri geri alıp kısa vadeli tahvilleri satarak burada bir getiri eğrisi kontrolüne gelecek bir noktaya gelmiş olması sözlü yönlendirmenin bir aşamada gerektiğine de kanaat getirtti herhalde.
0: Yani hazine adım atmaktansa Merkez Bankası adım atsa daha farklı bir piyasa oluyor eleştirisinden sonra Kevin Warsh'un da sözlü bir yönlendirme yapmaya yeltendiğini gördük.
1: Aynen. Ya aslında belki de orada sözlü yönlendirme, evet şöyle yani çünkü sözlü yönlendirme de çok çeşitli bir şey. Daha önce şu ana kadar biz Fed'den nasıl bir sözlü yönlendirme görmüştük? Gerçekten para politikasının patikasına ilişkin yani evet. Politika faizinin patikasına ilişkin çok net, çok belirgin, böyle katı bir sözlü yönlendirme yapıyordu. Kevin Warsh aslında buna karşı çıkıyordu diyelim. Sonuçta artık buraya geri dönülmeyeceğini biliyoruz. Çünkü o zamanın konjonktürü bu değil. Yani o zamanki gereken, bunu gerektiren konjonktür şu anda gerçekten doğru değil. Çok büyük belirsizlik de var. Aynı zamanda bu kadar katı bir patika söyleyebilecek bir bilgisi de yok Fed'in. Kabul etti bunu da. Şimdi ama bunun karşılığında bize ne vermiş oldu? Şunu vermemişti. Bence bu kafa karışıklığı yaratıyordu ve piyasalarda da bunun belirsizliği özellikle fiyatlanıyordu. Bir kere neye baktığı konusunda çok ciddi bir kafa karışıklığı vardı. Buna hangi enflasyon verisine baktığı da dahil olmak üzere diyebiliriz. Çünkü biz ne biliyoruz? Fed hep çekirdek PC'yi enflasyonuna bakıyor. Son dönemlerde işte bu hem ne deniyor? Görev güçleri konusu ve işte neye baktığı, işte yok tırpanlanmış mı, kısılmış mı, hangi enflasyona baktığı da soru işaretiydi. Şimdi şu anda bu konuyu aslında Warsh belirlemiş oldu. Gene PC enflasyonuna bakacağını ama bunun dağılımına bakacağını, hangi aktörlerin yani ürün grubu içindeki bazı ürünlerin yüzdesel olarak daha yüksek %3'ün üzerinde artışlar bırakıyor. Yani buradaki yüzdelere bakacağını anlıyoruz. İkinci olarak şunu kabul etmiş olması, yani enflasyonun gerçekten hedeflerin üzerinde gittiğini ve para politikasında gerçekten sıkı bir duruş göstermediğini kabul etmiş olması aslında bu anlamda hangi aşamada gerekirse bir adım atabileceğine dair bir gösterge niteliği taşıyor. Bu anlamda biraz şeyi belirlemiş oldu, yani önümüze bir harita koymuş oldu en azından. Ve bu harita da bence piyasalarda biraz daha belirsizliğin azalması adına olumlu karşılandı. Dolayısıyla kısa vadeli tahvillerde bir miktar yukarıya doğru hareket gördük. Uzun vadeli tahviller biraz daha burayı tabii ki daha farklı fiyatlayabilir tabii ki ama sonuçta biraz daha aslında mesela şununla ilgili bir şey görmedik. Bilanço küçültmeyle ilgili bir ağzından bir şey duyduğunu, evet, çıktığını görmedik. Dolayısıyla biraz daha aslında klasiğe yakın bir Merkez Bankası Başkanı görüntüsü vermeye çalıştı. Sonuçta en sonunda bu faiz artışına yol açacak mı, açmayacak mı, bence hala bir soru işareti ama en azından verdiği mesajlar anlamında biraz daha piyasanın istediğine yakın bir söylem geliştirdi diye düşünmek lazım. Bu anlamda en azından belirsizliklerin fiyatlanması için olumlu.
0: Aslı, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum Alara.

0: Akıllı parayı noktalıyoruz değerli izleyenler. Yarın tekrardan aynı saatte buradayız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Finans Merkezi'ne şöyle bir rakamlarla görünüme bakarak başlayalım. Fiyatlamalar ne söylüyor diye. Borsa İstanbul biliyorsunuz bugün bir miktar satıcılı seyirle güne başladı. Geçen haftanın aksine detaylarına bakacağız elbette. Ama önce yönetmenim bana satır başlarını okumam gerektiğini hatırlatıyor. Bir günün başlıklarını verelim, ardından rakamlara geçeriz. İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrekte birinciye göre %1,1 büyüdü. Büyüme bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 ile %2,5'lik medyan tahminin altında kaldı. Verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak ivme kazanacağını kaydetti. Yine Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik oranı Temmuz'da 0,5 puan artarak %8,1 seviyesine geldi. Genç nüfusta işsizlik oranı bir öncekine göre 1,5 puan artarak %14,5 oldu. Yine geniş tanımlı işsizlik de %30'un üzerinde. Türk İş araştırmasına göre Ağustos'ta 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 37.388 TL'ye yükseldi. Ağustos ayında yoksulluk sınırı da 120.786 TL'ye çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankacılık sektörünün ilk 7 aylık net karı %24,5 yükselişle 596,4 milyar TL oldu. Haziran'da 2,77 olan kredilerin takibe dönüşüm oranı %2,86'ya yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile İsrail'in saldırılarına Körfez bölgesindeki ülkeleri misillemeleriyle karşılık vermesine kendisi dahil herkesin şaşırdığını söyledi.

bugün. Tabii Ağustos vadeli hem pay hem de endeks kontratlarında son işlem günü bugün. Biraz bunun da günlük volatiliteye etkisi olduğunu biliyoruz. Bir yandan tabii SPK raporu özellikle fonların düzenlenmesine dönük raporunun etkisinden söz etmek mümkün. Özellikle BIST 30 tarafına daha pozitif ayrımcılık olarak tanımlanan serbest fonlara özellikle daha katı kısıtlamalar getiren bir düzenleme. Bir yandan da tabii MSCI'ın endeks giren çıkan hisse senetlerini belirlemesinden sonra bugün pozisyon ayarlanmasının son günü olmasının etkisi de tabloda sayabileceklerimiz arasında. Sektörel kırılımlara bakalım. Orada bankacılık tarafındaki kayıplar %2'nin üzerinde %2,31 seviyesinde. %1,26 sanayi endeksteki satıcılı seyir seviyesi. Yine mali tarafta da %1,80'lik aşağı yönlü hareketi takip ediyoruz. Hizmetler tarafı %2,54, turizm %2,96 aşağı yönlü, ulaştırma ise %1,34'lük satıcılı seyirle seansı devam ettiriyor. Paralara bakacak olursak 48,26'da dolar TL, euro TL'de 56 seviyesi var. 1,1594'te euro dolar çaprazı, 99,58'e gelen de bir dolar endeksi seviyesini görüyoruz. Avrupa borsalarına bir bakalım, sabah saatlerinden bu yana değişen ne var diye. Pek de değişen bir şey yok. Londra borsası %0,29 primli. Paris CAC'ın endeksi yatay pozitif seyrediyor. DAX endeksinde %0,76'lık geri çekilme var. Milano borsası ise %0,4 primli seyrediyor. Amerikan vadelerine bir bakalım. Amerika'da tablo daha da negatife dönmüş. Hemen birbirine yakın oranlarda %34 ve %0,34 ve %0,37 kadar satıcılı bir seyir var. Dow Jones, Nasdaq ve S&P endekslerinde. Bakalım bir tahvillerde görünüm nereye gelmiş diye. 4.75 10 yıllıklar yeniden yukarıda. Özellikle Jackson Hole sonrası buranın nereye gideceği merak ediliyordu. Sabah baktığımızda 4.72'lerdeydi. Şimdi 4.75'lerde. Buradaki dikleşme görünümü devam. 2 yıllıklar 4.33'te. 5 yıllıklar 4.49'da. Gelelim emtia, kripto para tarafına. Orada spot altının ons fiyatı 4.437 dolarda, 66 dolar 63 sentte gümüşü görüyoruz. 78 bin dolardan geçiyor Bitcoin'de işlemler. Petrol 90 doların üzerinde, Brent petrol 90 dolar 83 sentte. Yine Amerikan tipi de 85 dolar 26 sentte. Haber akışına son derece duyarlı bir hareketi var petrol tarafının. Geçen hafta daha ılımlı bir resmi konuşuyorduk petrol beklentileri açısından da, 70 dolarlara ne vadede döneri tartışıyorduk. Ama bu hafta bu anlamda da yine negatife dönen beklentilerin ön plana çıktığını görüyoruz. Mesela FT'nin yorumu vardı, yeniden sıcak savaş ihtimalinin kuvvetlendiği bir resme mi bakıyoruz diye. Dolayısıyla petrolde de bu belirsizliğin fiyatlamasını yukarı yönlü olarak takip ediyoruz diyelim ve böylece rakamlarla görünümü özetlemiş olalım. Araştırma turuna geçelim.

0: Mehmet hoş geldin. Mehmet Özdemir konuğumuz. Borsayla başlayalım. Borsa İstanbul'da. Tabii ben birkaç başlık saydım bu görünümde etki edenler açısından. İşte bugün Ağustos vadeli kontratların son günü olması, MSCI tarafındaki o endekse girecek çıkacaklar hikayesinde son pozisyonların alınıyor olması, pozisyonların alınması için son gün olması ve tabii ki SPK fon rehberi meselesi ve bunun endeks üzerinde belli yerlerde ürettiği etki. Ama sen daha fazlasını anlat bize, bu satıcılı seyirde belirginleşen hareketler nereden geliyor?
1: Şöyle bir ekrana baktığımızda evet, zaten her yer kıpkırmızı Zeynep. Belki birkaç tane yeşil hisse sayabiliriz. Onların da özellikle bir miktar daha üzerine değinebiliriz. Ama şöyle bir ay sonuna baktığımızda sancılı bir ay olduğunu, ay sonu kapanışı olduğunu söyleyebiliriz BIST 100 açısından. Ki sen özellikle bir miktar daha saymaya çalıştın ama bu VIOP tarafında artık Ekim kontratlarına başlayacağız. Ağustos kontratlarının bugün son günü. Oradaki pozisyonların bir sonraki vadeye rol etmesi, devretmesi diyelim. Daha sonrasında özellikle fon rehberiyle ilişkili çalışmalar ki burada işte BIST 30 hisselerinin birçok şeyden muaf olması pozisyonlanmayı önümüzdeki süreçte nasıl değiştirir? Bugünden yarına değil bu arada. Kademeli bir geçişinde öngörüldüğünü söyleyebiliriz biraz daha zaman alarak. Ama şöyle bir tekrar fiyatlamaya baktığımızda hali hazırda primli olan Ağustos ayı ki aslında bugüne geldiğimiz süre boyunca biz çift taneli getiriden bahsediyorduk BIST 30 tarafında. BIST 100 çerçevesinde %9'lar onlar çerçevesinde bir getiriden bahsediyorduk. Hali hazırda zaten son 3-4 yıllık performansımıza baktığımız zaman en azından ortalamalara Eylül ayı açısından Borsa İstanbul'un çok da keyifli bir ay olmadığını zaten biliyoruz. Ama onun öncesinde fiyatlama nasıl şekillenecek ya da bu bir vade sonu fiyatlaması mı sadece, onu yakından takip etmek lazım. Ama şunu da söyleyebiliriz ki küresel tarafında bize bugün açısından en azından ayın son gününde çok da yardım etmediğini söyleyelim. Neden bahsediyorum? Evet, özellikle bu sabah itibariyle Financial Times'ın manşetiyle uyandık ki o tarafta ABD ve İran'ın yine birbirine karşılıklı olan saldırıları aylar sonrasında işte Lark Adası'na saldırı, Trump'ın Fox'a vermiş olduğu mülakat açıklamalarda daha doğrusu ABD'nin buna bir miktar daha güçlü bir karşılık verebileceği yönünde. Tabii bu da petrolü 90 doların üzerinde en azından bugün açısından saat 4-4.30'a gelirken biraz daha kalıcılaştırmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla en sağ üstte de biz Tüpraş'ı bugün %1,6'lar çerçevesinde primli bir şekilde görüyoruz. Ama onun dışında şöyle bir baktığımız zaman diğer küresel fiyatlamaya zaten ABD vadelilerine de çok hoş bir açılış en azından şu anda gözükmüyor. Cuma günü Wall'un bir miktar daha tahvil piyasası başta olmak üzere riskli varlıklar açısından çok riskli varlıkların hoşuna gitmeyebileceği açıklamaları yakından takip etmiştik ki tam Zeynep veri meclisi biraz yataylaştı derken bugün tekrar dikleştiğini görüyoruz ki ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde 4.75'li seviyelere kadar geldik. En son baktım Ocak 2025'te yani yaklaşık 1,5-2 yılın en yüksek 10 yıllık tahvil faizlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla uzun bacak bir miktar daha yukarı doğru gelmeye devam ediyor. Bu çoklu yılların zirvelerine aynı şekilde 5 yıllık tahvil faizi içinde söyleyebiliriz. Dolayısıyla hali hazırda bu yüksek tahvil faizlerine Wall Street nasıl tepki verecek açılışta bir bakacağız. Ama bugünkü özellikle fiyatlama Borsa İstanbul çerçevesinde daha kısa vadeli mi? Yoksa birkaç güne yayılan bir konsolidasyonu mu beraberinde getirecek yayının başından bu yana saydığımız konular, bunu izleyip göreceğiz.
0: Mehmet çok çok teşekkürler. Mehmet Özdemir'den Borsa İstanbul notlarını aldık. An itibariyle görünen seviyeler üzerinden devam edelim. Elif Cansever'le konuşacağız. Elif'le de biraz altın üzerine kelam edelim. Altın geçen haftayı pozitif kapatan bir emtia idi. Ama bu haftaya öyle başlamadık. Geçen hafta tabii Besent'in açıklamalarının tahvile dönük hamlelerin hazine tarafından gelen açıklamaların etkisi, oradaki görünümün etkisini görüyorduk. Ama bu hafta buraya bir sen de başlığı atmışsın. Fren gelmiş gibi.
2: Geçen hafta aslında Besant'in yaptığı açıklamalarla beraber tahvil faizlerinin aşağı yönünü gördüğümüz senaryoda altının da bir miktar daha yükselişine şahitlik etmiştik. Ta ki Kevin Warsh'un cuma günü Jackson Hole'da yaptığı konuşmaya kadar bir miktar daha şahin karşılanması, enflasyonun beklenilenden daha dirençli gittiğini vurgulaması, bir miktar da altın tarafındaki satışı hızlandırdı ve aşağı yönlü hareketlerini takip ettiğimiz bir cuma kapanışı gördük aslında. Fakat aylık olarak baktığımızda %10'un üzerinde primlenmesiyle aslında Ocak ayından bu yana en iyi performansı performansına doğru gidiyor hala Zeynep. Ki keza bu 4400'ün altlarını test ettiği bir senaryo yaşadık. Şu an geldiğimiz noktada 4440 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Civarında demem daha doğru olur. İşlem görmeye devam ediyor. Fakat geçen haftada konuştuğumuz 4700'leri test ettiği senaryoda altının 200 günlük hareketli ortalamaya geçtiğinden bahsetmiştik. Bugün geldiğimiz dünyada yine 200 günlük hareketli ortalamanın, yani teknik uzun vadeli teknik gösterge olarak analistlerin özellikle dikkat ettiği ortalamanın bir miktar daha aşağısına geldiğini söyleyebiliriz. Burada tabii ki de dolar, savaşın başından beri konuştuğumuz aslında doların güç kazanması, güç kaybetmesi altını doğrudan etkiliyor. Yatırımcıların hangi tarafa gittiğiyle ilgili doğrudan yansıtıyor diyebiliriz ama bu noktada baktığımızda aslında teknik analiz olarak bakıldığında 4500'lü, 4530'lu seviyelerin aslında yukarı yönlü kırılmada bir direnç noktası olarak şu an görüldüğünü ve bu noktanın üstüne çıkarsa eğer altın tekrar bir miktar daha uzun vadeli piyasalarda ivmelenecek, yukarı yönlü ivmelenecek olarak okuduğunu analistlerin ve bunun altında bir süre daha kalmasının da sert satışların gelebileceğine dair sinyaller olarak okunabileceğini biz görüyoruz. Analistlerin görüşleri bu yönde. Fakat baktığımızda tabii ki de bu negatif bir haber akışı değil. Altın tarafından bu böyle kalacak demek değil. Çünkü bakıldığında aslında iki yönlü etki var altın tarafında. Bir jeopolitik unsurlar var. Burada güvenli liman algısı da bir miktar daha altına giden bir tema görüyoruz. Bir yandan da Brent petrolün yükselişi var. Burada da satışlar hızlanıyor, tahviller yükseliyor. Bunun yanında dolar bir miktar daha güç kazanıyor. Fakat geçen hafta Besant'in yaptığı açıklamayla beraber The Basement Trend'i takip ediyoruz ve bununla beraber de doların bir miktar daha değer kaybetmesi oldukça olası. Bundan sonraki hamleleri takip ediyor olacağız. Özellikle altın tarafının ne tarafa gittiğini takip ediyor olacağız ama opsiyon piyasasına baktığımızda ise yatırımcıların aslında yükseliş beklentilerinin sene başındaki kadar agresif olmadığını görüyoruz. Burada önemli nokta şu, sene başında opsiyon piyasasında 3 aylık ima edilen volatilitenin yıllık çeyreği 30-35 bandında, ilk çeyreğin 30-35 bandında kapatırken şimdi geldiğimiz çeyrekte 24-25 bandında işlem görmeye devam ediyor. Bu da demek oluyor ki hala yükselişe ilişkin beklentiler tamamen bitmiş değil. 24-25 bandında yukarı yönlü hareketi görmeye devam ediyoruz. Aşağı bir seviye değil. Fakat önümüzdeki süreç, sene içindeki özellikle jeopolitik gelişmeler, Amerika tarafından özellikle borçlanmanın bu kadar yüksek olduğu, faizlerin bu kadar yüksek olduğu senaryoda atılacak adımlar doğrudan altın piyasasını da etkileyecek.
3: Elif, çok çok teşekkürler. Elif'in notlarını aldık. Geçelim büyüme tarafına. Yani Bloomberg HT baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu. Seren'le konuşacağız. Aslı'cığım bir kez daha hoş geldin. Sabahtan beri anlatıyorsun ama bir kez de bizim için anlat. Büyüme kompozisyonunun detaylarına bir bakalım. Medyan beklentinin altında gelen bir yıllık büyüme var. Dediğim gibi kırılımlara baktığımızda hangi işaretleri görüyoruz önümüzdeki çeyreklere ilişkin?
4: Evet, yani sonuçta yavaşlayan bir görüntü var aslında. Yıllık bazda baktığımız zaman geçen sene %3,5'lar seviyesinden şimdi birinci çeyrekte %2,6'lık yıllık büyüme görmüştük. Bu çeyrekte %2,3'lük bir yıllık büyüme gördük. Ama yıllık büyümeden ziyade aslında buradaki değişik gelen bizim için kompozisyonu oldu. Hı hı. Çünkü çeyreksel bazda baktığımız zaman da aslında ikinci çeyrek birinci çeyreğe göre daha büyümenin hızlandığı bir dönem olduğunu da söylemek mümkün. Yani dördüncü çeyrek ve birinci çeyrekteki çeyreksel büyümeler sıfıra yakınken şimdi ikinci çeyrekte %1'lik bir büyümeye sanki bir hızlanma varmış gibi gözüküyor burada ama altına baktığımız zaman aslında kompozisyonun çok daha dezenflasyon sürecini destekleyen, hatta dezenflasyon programı başladığından beri en fazla destekleyen kompozisyonlardan biri olduğunu görüyoruz. Bu anlamda bizim için bir anlam taşıyor. Bunun sebebi de aslında hane halkı tüketiminin, özellikle şurada gördüğümüz turuncu barın ilk defa neredeyse 2024 ikinci çeyreğinden beri ilk defa daralıyor olması. Dolayısıyla talebe baktığımız zaman zaten yatırımlar da oldukça zayıf seyrediyordu. Son 2-3 çeyrektir aslında burada bir zayıflık var. Yatırımlar, hane halkı tüketimi ve buna da kamu tüketimini de eklediğimizde, çünkü kamu tüketimi de neredeyse 2024'ün başından beri ilk defa 2024 3. çeyreğinde daha önce bir daralma vardı. Daha doğrusu 2025'in başından beri diyeyim. Oralarda bir daralma vardı. Burada da tekrar bir daralma gösteriyor. Dolayısıyla buradaki toplam iç talep katkısı negatif birinci çeyrekte, pardon ikinci çeyrekte ve bu da dezenflasyon sürecine destek veriyormuş gibi gözüküyor. Peki bu iç talep katkısı negatifse büyüme nereden geliyor diye baktığımız zaman aslında daha istediğimiz bir kompozisyondan geliyor. O da net ihracatın katkısı. Burada da görüyoruz beyaz barlar işte 3. çeyrek 2025 hariç genellikle son dönemde oldukça net ihracatın negatif katkı yaptığını gördük büyümeye. Ne demek istiyoruz? İhracat artışları ithalat artışlarının altında kaldı. İthalat daha hızlı arttı, ihracat daha yavaş attı diğer geçtiğimiz dönemlerde. Şimdi bunun tersine döndüğü bir çeyrek yaşadık 2. çeyrekte. Dolayısıyla büyüme daha sağlıklı bir kompozisyondan geliyor gibi. Sadece yatırımların burada yavaş seyrettiğini söylemek lazım. Dolayısıyla da aslında bunun bir miktarda enflasyon görünümü üzerine de etkisini de gördük. Yani oradaki geçişkenlik biraz yavaşladı da bunu da gördük. Şimdi önümüzdeki döneme ilişkin 3. çeyrek için aldığımız göstergeler, öncü göstergeler bu kompozisyon 3. çeyrekte de devam edebileceğini gösteriyor. Hem iç talep göstergeleri, işte kredi kartı harcamaları olsun, iç piyasa siparişlerine ilişkin görüntü olsun, otomobil satışları, konut satışları vesaire bu tür iç talep göstergelerinin çoğunda yavaş seyreden trendin devam ettiğini görüyoruz. Yatırımlar tarafında da keza reel kesim güven endeksinin altına baktığımız zaman burada yatırımlarla ilgili de bir yavaşlama seyri var. Tabi burada savaşın etkisini de hem 2. çeyrekte hem 3. çeyrekte göz ardı etmek lazım. Bunun yarattığı belirsizlik de aslında yani sadece dezenflasyon programının etkisi değil tabii ki bu. Bu savaş etkisi de bunu yarattığı

0: belirsizlikten talep hem yatırım tarafında etkili olmuş gibi gözüküyor. Üçüncü çeyrekte de bu etki bir miktar daha devam edecek gibi. Dolayısıyla net ihracatın, kompozisyon, ihracatın pozitif katkısı da yine devam etmesini bekliyoruz. Onun için de gene aldığımız göstergeler, öncü göstergeler ihracata ilişkin bu üçüncü çeyrek, önümüzdeki üç çeyrek ilişkin büyüme eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Tam tersine Temmuz ayı için mesela ithalat tarafında da bir miktar yavaşlama devam ediyor. Şimdi bu ne kadar kalıcı olacağını belki tekrar sorgulamak lazım. Evet. Çünkü orada şunu da biliyoruz. Özellikle bu savaş nedeniyle bazı pazarlarda kaymalar olduğunu biliyoruz. Ya da bazı sektörlerin, işte savunmayla ilgili sektörlerin bu tarafa destek verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla kompozisyon, yani bu daha doğrusu ihracatın bu şeyi devam edecek mi? Buraya bir bakacağız. Ama üçüncü çeyrek özelinde sanki bu dezenflasyon sürecine verilen desteğin katkı sağladığı kompozisyon devam edecekmiş gibi gözüküyor.
1: Peki, o zaman dördüncü çeyrekte biraz daha.
0: Dördüncü çeyrek için biraz daha, çünkü orada tekrar bu sefer ne girecek? Para politikasındaki gevşeme sinyalleri girecek. Çünkü 3 puan zaten fonlamada bir yavaşlama gördük. Şimdi bunun devam edip etmeyeceğine bağlı olarak da dördüncü çeyrekte ne kadar hem üretim tarafına hem talep tarafına buradaki parasal gevşeme diyeyim mi bilmiyorum. Sonuçta para politikası
1: aynı sıkılıkta devam etmemesi halinde diyelim.
0: Buradaki kredi, daha doğrusu faiz oranındaki düşüşün ne kadar yansıyacağını ve dördüncü çeyrek kompozisyonu nasıl etkileyeceğini göreceğiz.
1: Aslı çok çok teşekkürler. Teşekkür Aslı Savranoğlu Seren'in notlarını da aldıktan sonra araştırma turunun son ayağına gelelim. Bekir Gürdamar'la Finans Masası şefimizle konuşalım. Bekir, senin haberinin etkilerini konuşmaya devam ediyoruz hafta sonu duyurduğun. Yani beklenen SPK'nın fonlara ilişkin rehberi düzenlemesi. Şimdi tabii burada özellikle bundan sonra sen zaten çıkartmışsın playlisti ama serbest fonlara gelen sınırlamalar, BIST 30 tarafının biraz daha pozitif ayrımcılığa tabi olduğu şeklindeki görünüm ve bundan sonra da SPK'dan yine özellikle BIST 30'a girişler noktasındaki beklentiler üzerinden konuşmamız gereken bir tablo olduğunu anlıyorum.
2: Evet, yani aslında bu rehberin getirdiği en önemli şey bence olumlu yönde bir MSCI'ın uyarısı vardı biliyorsun. Hı hı. Kasım ayında bir değerlendirme yapacak Türkiye ile ilgili. FTSE'nin endekslerle ilgili endekse yeni girişleri sınırlandığı ve Aralık ayına kadar değerlendireceği açıklaması vardı. Dolayısıyla burada Türkiye'nin konumuna ilişkin risklerin artık bertaraf edildiğini söylemek yanlış olmaz herhalde. Hı hı. Dolayısıyla olumlu yönde fon rehberinin bize getirdiği en önemli şey bu. Ancak bunun bir bacağı eksik şu anda. Neyi o eksik bacak? Endekse giriş ve çıkış kriterlerinin, endekste yer alma kriterlerinin Borsa İstanbul'da BIST 30 ve BIST 100 için henüz veya BIST 50 için henüz yeterli olmadığı, daha fazla kriter belki subjektif değerlendirmeye ihtiyaç duyulabileceği yönünde sektör çalışanlarının, paydaşlarının bu yöndeki istekleri ve talepleri var. Bu fon rehberi sonrası orası gelir mi gelmez mi bilinmez ama bir bacağının eksik olduğunu bu anlamda söyleyebiliyoruz. Bundan sonraki çalışmalar da o yönde olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi fon rehberinin getirdiklerinden bahsederken bunun başlangıç noktası hisse senetlerinde spekülatif işlemler, hatta manipülasyona varan işlemler olduğunu biliyoruz. Bu konuda gerekli tedbirler alacağız diyen bir Hazine ve Maliye Bakanımız vardı. Dolayısıyla bütün fon rehberini buna göre değerlendirmek lazım. Alınan kararlar yatırım fonlarının, özellikle serbest fonlar ve özel fonlar üzerinden manipülasyona alet edilmemesi, manipülasyon işlemlerinde kullanılmaması üzerine atılan adımlar. Şimdi bu yüzden bazı alanlarda çok fazla sıkılaşmalar olduğunu görüyoruz. Özellikle hisse senedine ilişkin işlemlerde çok fazla sıkılaşma olduğunu görüyoruz. Evet, bu bütün portföy yöneticisi yöneticileriyle, fon yöneticileriyle konuştuğumuzda ortak şey bu, gereğinden fazla mı sıkıldı acaba? Çünkü serbest fonu artık normal hisse senedi yoğun fonlardan daha bile sık hale geldi. Ama ben hep şunu söylüyordum, Sermaye Piyasası Kurulu bu taraftaki sistemik risk olabilecek artık büyümeye ve buradaki işlemlere sınır getirmek için biraz elini güçlü tutmuş gibi görünüyor. Bundan sonra burada farklı şeyler olabilir belki sektördeki gelişmelere göre. Ancak şu andaki yapılan adımlar, atılan adımlar tamamen bunun üzerine. Sistemik bir risk yaratmadan buranın bir hal yoluna koyulması yönünde. Çünkü bu konuda gerçekten geç kalındığını söyleyebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanı'nın bahsettiğim açıklaması geçen seneden, geçen sene Kasım ayında. Dolayısıyla o zamandan bu zamana kadar bu konuda fon rehberi konusunda çalışmalar devam etti ama orada Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'nın değişeceği, görev süresinin doluyor olması vesaire sanırım bu süreci biraz daha uzamasına neden oldu. Başka neler getiriyor? Özellikle istihdam tarafında çok ciddi farklılık getiriyor. Araştırma raporlarının yayınlanması, çünkü burada %5'i aşan oranda işlemler yapıldığında bir hisse senedine bu konuda analiz gelmesi, genel müdüre sunulması, buranın raporlanması ve bu raporların 5 yıl saklanması gibi tedbirler var. İstihdam tarafında dediğim gibi fon yöneticisi, bir fon yöneticisi en fazla 7 tane fon yönetiminde bulunabilecek. Ne kadar fon yöneticisi varsa o sayıdan fazla serbest fon açılamayacak. Dolayısıyla fon tarafında bir konsolidasyon, o kadar çok fazla fon açılmıştı ki Türkiye'de burada bir konsolidasyon olması bekleniyor bu açıklamalardan sonra. Çünkü operasyonel maliyet artacak. Fonların yönetimindeki operasyonel maliyet artacak. Bu da daha bu fonların konsolide edilmesini sağlayacak. Ayrıca sermaye tarafında 500 milyon liralık bir sermaye var. Bu da dolayısıyla böyle çok fazla fonları tek bir elden yönetme veyahut da işte fon sayısının bu kadar fazla olması konusunda yine bir konsolidasyon olma ihtimalini artırıyor. Bu kadar çok fonu özellikle tek bir kurumun 3-4 tane fona birden yatırım yapıp onları idare etmesi çok mümkün olmayacak. Çünkü hepsi için ayrı ayrı 500 milyon lira ödenmiş sermaye gerekecek. Dolayısıyla bu tip gelişmeler de bu sektörde artık hem serbest fonlar hem özel fonlar sayılarında azalma, portföy yönetim şirketlerinde satış veya birleşme gibi haberlerin bundan sonraki dönemde sıkça alacağımız bir döneme giriyoruz. BIST 30 tarafında evet dediğin gibi BIST 30 hisselerine ayrı bir özellikle alan açılmış. Küçük hisse senetlerinde, sığ hisse senetlerinde belli miktardaki yatırımların azaltılarak BIST 30'a geçme ihtimali var. Bunu zaten yatırım fonları, serbest fonlar yapmaya başlamıştı. Çünkü biz taslak haberini yaptığımızda da bunun böyle olacağını ama oranı belli değildi. Böyle olacağını zaten biliniyordu. Dolayısıyla o tarafa geçiş başlamıştı. Bundan sonra devam eder ama günübirlik işlemlerde bunu ayırt etmek mümkün değil tabii ki.
1: Bekir çok çok teşekkürler. Bekir Gürdamar'ın notlarıyla da araştırma turunu tamamlayalım. Finans Merkezi devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için onu halledeceğim.
6: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi devam ediyor. Bu bölümde Erdal Gerçek yayına katılacak. Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Orta. Erdal Bey hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhaba Zeynep.
0: Cuma gecesinden bir başlayalım isterseniz sohbetimize. Yani Jackson Hole'daki Kevin Warsh mesajları, piyasanın ne algıladığı, Kevin Warsh'ın ne dediği üzerinden. Şimdi %2 enflasyona erişemediğimiz bir noktada bir şeyleri işte başka şeyler yapmamız lazım minvalinde konuştu. Piyasa bunu Eylül'de faiz arttırımı geliyor mu noktasından ele almış görünüyor. Tabii nasıl bir iletişim yapacağı merakla bekleniyordu. Önemliydi Jackson Hole toplantısı bu anlamda. Daha fazla mesaj verdi yorumlarını gördüm ben. Hani kısıtlı çerçevenin dışına çıktı diyenler vardı. Elarya'nın yorumuna baktım. Orada da şöyle bir ifade var. Diyor ki Fed'in piyasaya net bir reaksiyon fonksiyonu sundu. Ancak bunu piyasanın bu mesajı aşırı fiyatlayarak Eylül ayı için %60 faiz ihtimaline kadar, faiz artışı ihtimaline kadar götürdüğünü söylüyor. Yani şu soruyu aslında gündeme getiriyor o da yazdıklarıyla. Fed'in sundukları üzerinden piyasa yine bir kendi agresif hikayesini mi yazıyor? Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Doğru. Şimdi Kevin Warsh'ın konuşmasının Jackson Hole'un önemli olduğunu daha önceki FED toplantılarından, iki FED toplantısından sonra söylüyorduk. Ve bence de ileriye dönük neler yapılması gerektiğiyle ilgili çok açık ipuçları verdi diye düşünüyorum. O yüzden ben kısa vade Eylül ayında faiz arttıracak, ona da geliriz, arttırmayacak gibi kısa vade işte Şahin miydi konuşma gibi ya da olasılıklar arttı, azaldı gibi hikayelerden biraz kendimizi daha uzağa bakma durumunda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bence burada verilen mesajlardan önemli bir tanesi şuydu. Hep de bizim seninle daha önceki toplantılarımızda da sohbetlerimizde de gündeme getirdiğimiz o 2007-2008 krizi sonrası para politikası duruşu bitti. Bunu çok net söylüyor. Şimdi seninle de daha önce konuşmuştuk açık açık. Şimdi diyor yani bu forward guidance dediğimiz ileri doğru yönlendirme sıfırdayken başka da elinizde araç kalmamışken mantıklıydı. Şimdi orada değiliz artık. Buradan da yola çıkarak yine bizim sıkça toplantıdanla açılıla yaptığımız sohbetlerde konuştuğumuz artık o olağanüstü dönemlerin bittiğini görüyoruz. Şimdi bu bakımdan baktığımız zaman da herkes şey yapıyor işte 10 yıllık faizler şuradan şuraya geldi grafik var böyle değil mi? Son işte 3 yılda buralara gelindi işte Fed'in sıkılaştırmasına rağmen gibi böyle bir hikaye var. Hikayenin bence tutmayan kısmı şu, yanlış problemi çözmeye çalışıyoruz, yanlış soruyu soruyoruz diye düşünüyorum. Sormamız gereken soru şu olmalıydı, hala da olmalı, faizlerin buralara çıkması neden bu kadar uzun zaman aldı? Şimdi yine ben Elarya'nı da dinledim ki yazdıklarını da işte diyoruz ki bilmem kaç aydır hatırlamıyorum artık sen daha iyi biliyorsundur. Enflasyon %2'den uzakta duruyor. Yani bono piyasası bir sabah uyandı. Aman tanrım enflasyon düşmüyor. Kimse de bununla ilgili bir şey yapmıyor diye bir şey mevzu bahis değil. Herkes bu hikayeyi yavaş yavaş fiyatladı. Neden geciktik buralara faizlerin buraya gelmesiyle diye bu sorunun sorulması lazım. Yine Warsh'ın verdiği ipuçlarından bir tanesi şu diyor ki biz piyasaya bakıyoruz, piyasa bize bakıyor diyor. Burada bir döngü var, bunun da kırılması lazım diyor.

0: ikimiz de birbirimizi yönlendiriyoruz. Piyasanın artık bizden kopması lazım diyor. Daha önce sık sık benim yani ağır artık diyeyim ağır dille eleştirdiğim veri yani Fed'in veri bağımlısı olması, hatta ben hep şöyle esprisini yapıyordum. Yani Fed verilere bakıp da değil de yıldızlara bakıp da mı karar verecek diye şey yapıyordum. Bunu eleştiriyordum bu iş çıktığından beri, Yellen'den beri. Yani özellikle binlerce ekonomistin çalıştığı bir Fed var. Verilere bakıp karar verilecekse, o zaman algoritmalarla, yapay zekayla karar verirse daha kolay olacak, daha ucuza bu işi yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir de ben eksik kısmını da dile getireyim. Yapay zeka ile ilgili bölüm bence yetersiz, ya da teknoloji ile ilgili bölüm yetersizdi. Şimdi hatta şöyle yapalım. Apollo'nun Thorsten Slock'un yayınladığı bir mesaj vardı geçen hafta. Dedi ki iki tane şey var önümüzde, opsiyon var. Ya bu yapay zeka bir balon oldu, bir balon şu anda patlayacak. Bunun neticesinde 2001'deki Nasdaq balonu patlaması sonunda bir deflasyon dalgası yaşayacağız. Bu bir. İkincisi de ya da gerçekten yapay zeka bir balon değil. Oraya yatırım yaptıkça bu verimlilik, üretkenlik olarak bize geri gelecek. Bunun neticesinde de zaten enflasyon olmayacak. Şunu söylemeye çalışıyor. İki taraftan da hangisini seçerseniz seçin, sonuçta ortada bir enflasyon sorunu olmaması lazım. Biz neden faiz arttırımlarıyla ilgileniyoruz diye söyleniyor. Ben kısmen katılıyorum ama burada ikisinin arasında bir yol da var. İlla o tarafın çökmesi, yapay zeka balonun çökmesi gerekmiyor. İlla bir anda bir verimlilik şey yapması da gerekmiyor. Orta yolda çıkabilir. Orta yolda idareten bu şekilde şu ana kadar yaptığımız gibi gidiyor olabiliriz diye düşünüyorum. Yine burada da %3'lük enflasyonda yaşayacağız mı, yaşamayacağız mı hikayesi çıkıyor ortaya.
1: Yani yeni bir enflasyon faiz denklemi, düzlemi o zaman.
0: Yani şimdi şöyle, biz hep seninle konuştuk. Ben ta akşam programlarında, Didem'le yaptığımız akşam programlarında da diyorum. %3'den
1: Küreselde.
0: aşağı çekmek için çok şey yapmak lazım. Şimdi senin sorunun cevabı şöyle. Eylül ayında bütün bunları söyledikten sonra faiz arttırmazsa çok büyük sürpriz olacak herkese. Herkes diyecek ki neden yapmadın? Eylül ayında arttırırsa da diyecek ki Temmuz ayında neden yapmadın?
1: Anladım.
0: Değil mi? Yani Fed'in işi zor. Bunu açıklaması Eylül ayında çok zor hale gelecek. Bence o bakımdan biraz hani piyasaya kulaklarını tıkayıp yapması gerekeni yapmak zorunda kalacak gibi şey yapmıyor. Yeni bir dönem başladı Fed'de. Bir de şunu da unutmayalım. Politik baskılar da faizlerin inmesi yönünde. İşte faizler inecek, mortgage'lar düşecek. Çünkü faizler inince uzun taraf, uzun vadeli faizler aşağı gelecek.
1: Oralar çok yüksek yerlere gitti. 6,20'leri geçti.
0: Böyle bir hikaye yok. Faizi indirseniz de uzun vadeli faizlerin düşeceğiyle ilgili bir hikaye yok. Bir. İkincisi, mortgage'ı daha ucuz, daha fazla yaptığınız zaman ev fiyatları daha da yükselecek. Şimdi hep seninle konuşa geldiğimiz gibi tekrar hatırlatalım. Bana sorsanız dünyada ev fiyatları özellikle gelişmiş ülkelerde neden artıyor diye, ben de derim ki mortgage piyasası var. Bankaların kredi yaratmasından dolayı diyor. Şu andaki Amerika'daki derdimiz bizim özel sektör kredisi. Sistemde giderek artan kaldıraç, leverage. Değil mi? Private debt dediğimiz özel sektörün yarattığı borç. Ben piyasanın endişelendiği devlet borcuna kafayı takmıyorum. Özel sektör para basamaz. Devlet kendi parasını her zaman basabilir.
1: Peki.
0: Buradan şeyi de konuşabiliriz istiyorsan.
1: Ha.
0: Bu hazinenin hesabını kullanarak falan diye yield curve, yani istiyorsan onunla da şey yapabiliriz.
1: Tam ben de oraya getirecektim lafı. Oradan
0: Heh, çok
1: devam
0: güzel.
1: edelim. Çünkü yani hani bundan sonraki hikayeyi buradan devam ettireceğiz diye anlıyorum bu söylediklerinizden çünkü.
0: Şimdi oraya bakalım. Şimdi hazine bence işe yaramayacağını, şuraya kadar söylediklerim çok büyük bir içgörü falan değildi. Şimdi söylediğim tamamen benim görüşüm, naciz görüşüm diyeyim. Hazine 2 milyarla 4 milyarla bu işin olmayacağını biliyor. Ne kongre, ne demokratlar, ne senato, hiç kimse bütçe açıklarının düşeceğine şey yapmıyor, inanmıyor. Böyle bir adımda atılmıyor zaten. Özellikle seçimlerden önce böyle bir şey yapılmayacak. Herkes bunu konuşuyor ama kimse bu konuda adım atmayacak diye düşünüyorum. Şimdi hazine biraz teknik olacak. Hazinenin bu hesabı nedir? Cari giderler, değil mi? Devlet, kamu bir harcama yaptığı zaman buradan harcamayı yapıyor. Sonra vergiyle, bonoyla buranın yerine koyuyor. Şimdi Jim Bianco'nun bir videosunu paylaşmıştım ben Açıl'la. Belki sana da göndermiştir. Mesela ya, orada birçok yanlış var. Yanlışlardan bir tanesi de diyorlar ki o hesapta diyor işte ortalama 800 milyar dolar olması lazım diyor. Yani üstünde biraz var işte 200-250 milyar. Onunla piyasaya müdahale edebilir. O rakamın çok çok üzerinde piyasaya müdahale edebilir. Onun eksiye geçme durumu var. Zaten devlet şöyle yapıyor. Kamu harcamayı yapıyor, sonra parayı topluyor. Biz hep şöyle bir şey de yapıyoruz. Bunu sık sık dillendirelim. Buradaki önceliklendirmeyi yanlış yapıyoruz. Sanki şöyle bir şey oluyor. Devlet parası yok. Yani kendi parasını basan, çok garip değil mi? Kendi parasını basan kamunun parası bitiyor. Ondan sonra gidiyor, diyor ki biz bono piyasasından borçlanalım. Ancak o parayı harcayabiliriz ya da vergiyi toplayabildiğimiz, böyle bir şey olmuyor. O hesap sık sık eksiye gidiyor. Kozmetik olarak o hesap eksiye gitmesin diye bonoyla, vergiyle o paraları tekrar şey yapıyorlar, topluyorlar. Bu bir. İkincisi, bu hazinenin bu hesabını harcarlarsa bununla işte bono alındı, bono faizleri düştü diye ne oluyor? Aslında Merkez Bankası'nın bilançosunda bir taraf gidiyor, başka bir taraf geliyor, rezervlerle değişiyor. Yani pasif tarafında bir değişiklik oluyor. Buradan kalkıp da bunun enflasyon yaratacağını söylemek, yani bir diplomatik bir kelime bulmaya çalışıyorum, çok doğru değildi kısaca.
1: Peki Erdal Bey, iki başlık var yine, yani bu birbiriyle ilişkili gidecek olan size sormak istediğim. Bir, yani 2000 yılından bu yana M2 türü para arzının yıllık ortalaması yaklaşık %6,3 büyümesi. Yani 700 milyar dolar. Sadece 2026'nın başından bu yana ise 862,7 milyar dolar artmış. Yani çok tarihi bir büyüme verisi bu M2 tarafında. Dolayısıyla şu da akla geliyor. Yani bu hareket, hani küresel piyasalarda özellikle bu yapay zeka ve teknoloji tarafındaki sert hareketler, hani asimetrik diye tanımlanan fiyatlamalar içinde bir temel teşkil ediyor mu?
0: Bankalar, biraz önce söylediğimiz gibi Zeynep, işin püf noktası şurada. Bankalar ve banka gibi sektör, yani finans sektörü fazlaca para yaratıyor. Ve bu zaten M2'ye baktığımız zaman bilançonun pasif tarafı diye görmek lazım. Çok fazla para yaratılıyor. Amerika'daki en büyük sıkıntımız, bu bugün değil, yarın da değil, bir zamanda bu ortaya çıkacaktır. Bu sıkıntı, devlet borcu değil, bu sıkıntı. Kendi parasını basan dert yaşamıyor. Burada bu grafiği koydun sen de, sağ ol. Evet. Bu grafiğe bakarak baktığımız zaman neden hisse senetlerinin bu kadar olumsuz hikayelere rağmen, savaştır, petrol fiyatları, şunlar mı, sürekli tırmandığının arkasındaki hikaye bir numaralı likidite, iki numaralı da devlet bütçesindeki açı, devlet harcamaları özel sektörün sermayesi, özel sektörün karıdır. Bakıyoruz iki tarafa, hem likidite destekleyici hem karlar destekleyici. Bunun sonucunda da doğal olarak çok iyi bir hisse senedi piyasası ortaya çıkıyor diye düşünmek lazım.
1: Anladım.
0: Şimdi, yapay zeka için de bir şey daha söyleyeyim.
1: Tamam.
0: Bu Nvidia'nın 400 milyardı galiba, 400 milyar dolarlık borçlanıp kendi ekosistemini yaratması, bu inanılmaz bir deney. Bu, yani bunun nasıl sonlanacağı ile ilgili benim gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama ben büyük bir şeyle, merakla bekliyorum bunun nasıl gelişeceğini.
1: Peki, şimdi bir ne diyeceğinizi merakla benim beklediğim soru da, yine siz de paylaşmıştınız, Wall Street Journal'ın dünya neden Çin Yuan'ının değerini arttırmaya zorlamalı başladı. Şimdi bu paralar üzerinden müdahaleler hikayesini son dönemde çokça konuşuyoruz. Yen tarafına o sizinle de konuşmuştuk. Amerikan hazinesinin Japonya ile ortak müdahalesi hikayesini konuştuk. Sonra para setine

Müdahale meselelerinin çok da istenileni vermediği analizlerini de takip ettik. Bu taraftaki argümansa şöyle gelişiyor. Yani şunu söylüyorlar, diyorlar ki Çin dünyayı ucuz ihraç ürünleriyle dolduruyor. Para biriminin değerini arttırmaya yönelik bir anlaşma tek çözüm olabilir. Buradan da şu meşhur plaza anlaşmasına referans veriliyor. Yani o zamanki hikaye küresel

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans notlarıyla devam ediyor yayınımız. Saatlerimizde 17.44 oldu, 45 oldu. Ben Didem Arslanoğlu, tekrar merhaba. İçeride piyasayı kapatmamıza çok az bir zaman kaldı. Bugün SPK'nın serbest fonlarla ilgili düzenlemesiyle açıldı piyasalar. Ve vade sonu bununla birlikte aslında beklenen şekilde bir volatil piyasa olduğunu görüyoruz ve yön aşağı yönlü olarak da şekillendi sabahın ilk saatlerinden itibaren. Şimdi isterseniz bir rakamlara şöyle bir göz atalım, hem içeride hem dışarıda neler oluyor. BIST 100'de saat 17'de yayına girdiğimde %2.2 civarında bir satış eğilimi vardı. Bir miktar toparlama var bu dakikalarda ama kapanışımıza da daha 15-20 dakika kadar var. %1.89'luk bir geri çekilme gözlemliyoruz. 14.365 puan seviyesindeyiz. En düşük 14.282 gördük gün içerisinde ve günün özellikle de son bölümüne doğru. Birazdan tabii detayları Mehmet Özdemir'le ele alacağız. Ama dolar TL ile devam ettiğimizde yine %0.05'lik yukarı yönlü bir hareket 48.26 14'e taşıyor bizi, bunu söyleyebiliriz. Euro TL tarafındaki yükseliş ise 56'nın bir miktar daha üstünde hızlandı, %0.32 oldu, 56.07 38'e geldik ve bu esnada yine 17'den farklı olarak Euro dolar paritesi de %0.22 yükselerek 1.16'yı zorlamayı bıraktı. 1.16 11'e yükseldi. Bu arada dolar endeksi ise 96.60'taydı. Saat 17'de şimdi 99.5 seviyesine gerilediğini görüyoruz. Avrupa borsalarında bir miktar karışık bir seyir var diyorduk. Bu aynen devam ediyor. Paris ve Frankfurt'ta satışlar var. Paris'teki satışlar %0.37'ye ulaştı. Frankfurt'ta daha belirgin olarak %0.95'lik bir düşüş var. Bu arada artıda olan Londra ve İtalya tarafında ise primlerden bir miktar ödün verildiğini söyleyebilirim. %0.29 oldu şu andaki yükseliş seviyesi Londra FTSE 100'de. İtalya'da ise %0.17'lik bir prime kadar eridi oradaki saat 17'de gördüğümüz yükselişler. Peki gelsin ABD borsaları. ABD tarafında satışlar var diyorduk. Satışlar aynı şekilde devam ediyor. Hemen şöyle bir endekslere bakacak olursak Dow Jones'da %0.67, S&P 500'de %0.50, Nasdaq kompozitte %0.46 ve Nasdaq 100'de %0.27'lik düşüşler var. ABD tahvillerinde de özellikle yine 10 yıllık ve 5 yıllıkta satışlar var diyorduk. 10 yıllık tahvil getirisi 4.76'da tam. 5 yıllık tahvil getirisi 4.49.84'te. Burası çok hafif de olsa saat 17'ye oranla biraz daha gevşemiş gibi duruyor. 4.76'nın üstündeydik 10 yıllıkta. Şimdi 4.75.80'e gevşedi ben paylaşırken. 5 yıllıkta da 4.50'nin üzerindeydik. Orası da 4.49.84'e geldi. Bu arada 2 yıllıkta ise hafif de olsa bir alım olduğunu görüyoruz. Burada da getiri 4.33.53'e gerilemiş vaziyette. Son ekranımızda emtia ve Bitcoin ekranı. Burada Brent petrol, ABD tipi ham petrol yukarı yönlü olarak biraz daha aktifti. Ama burada da çok hafif de olsa bir miktar gevşeme var. Yani %3'ün üzerinde kayıplarla işlem gören Brent saat 17'de. Şimdi %2.63'lük geri çekilmeyle $90.42'e kadar düştü. 91 dolardaydık. ABD tipi ham petrolde de 86'nın üzerinden geldik, $85.46. Prim %2.47'lik bir düzeydi. Bitcoin'de %0.19 oldu geri çekilme. Burada da satışlar daha belirgindi. Bir miktar alım geldi son 45 dakika içerisinde ve 78.436 dolara yükseldiğimizi görüyoruz şimdilik. Kayıplar sınırlandı %0.20 ile. Gümüş tarafı artıya geçti çok hafif de olsa. %0.20.

0,08'lik bir yükseliş, 66 dolar 40 sent civarındayız. Ve spot altında da %0,54'lük bir geri çekilme var. Burada da çok hafif de olsa bir miktar alım geldiğini görüyoruz. 4431 dolardayız. Elbette 4400 dolar seviyesi de yakından takip ediliyor. Rakamlar böyle efendim. Şimdi sizler için derlediğimiz kısa kısa şirket haberlerimiz var. Onlarla devam edelim. Ve ilk haberimiz CV Enerji'den geliyor. CV Enerji'nin Amerika'daki iştiraki 48 milyon dolarlık güneş paneli satışı için niyet mektubu imzaladı. Hektaş'a dönüyoruz. Hektaş'ın %100 bağlı ortaklığı Ferbis Tarım'ın halka arz piyasa koşulları nedeniyle ertelendi dendi. Anadolu Bank 19 milyar liraya kadar tahvil veya bono ihracı için genel müdürlüğe yetki verdiğini açıkladı. Eli Lili, otoimmün ve alerjik hastalıklar alanında faaliyet gösteren Merida Biosciences'ı 2.88 milyar dolara satın alacak. Bu da yurt dışından bir şirket haberim. Ve aynı zamanda SLB Veri Merkezi Soğutma Hizmetleri sağlayıcısı Kelvion'u 3.4 milyar dolara satın almak için anlaştı. Şimdi gördüğünüz gibi bugün biraz içeriden biraz dışarıdan şirket haberleri paylaştık. Seans notları içerisinde biraz daha fazla hem içeriden hem dışarıdan sizlere bu tip haberleri aktarmaya başlayacağız. Bugün de bu anlamda ilk olsun diyelim. Hemen stüdyoya dönelim çünkü araştırma masamızdan araştırma analistimiz Mehmet Özdemir geldi ve yerini aldı. Buyurun.

0: Mehmet Özdemir'le bu haftanın ilk yayınına hepiniz hoş geldiniz. Mehmet sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın? İyi haftalar.
0: İyi haftalar olsun sana da. Şimdi bugün hakikaten oldukça hareketli bir gün. Böyle olmasını da bekliyorduk. Hafta sonu iç yazışmalarımızda da hem SPK'dan gelen düzenlemeleri bir toparladık. Kendi içimizde konuştuk. Bir süredir zaten bekliyorduk yani geçen hafta sen de hatırlayacaksın ben de hani ne zaman gelir geldi mi gelmedi mi sürekli bu sorgu içerisindeydi haberciler özellikle ekonomi takibi yapanlar bizler gibi ve o geldi. Şimdi başlıklar itibariyle birkaç tane piyasanın belki bugün en çok konuştuğu düzenlemeyi sen bizimle tekrar paylaşırsan sevinirim. Bunun ötesinde bir de vade sonunu tabii bugün konuşuyoruz ya. Piyasadaki hareketliliğe biraz daha yakından bakmak lazım.
1: Yani şöyle ki özellikle şimdi fon rehberinden başlayayım istersen Didem. Piyasada sabahtan bu yana konuştuğum kişilerin hemen hemen hepsinden bu yeni fon rehberinin bir miktar daha beklenenden sert olduğu artık hani bunu söylemeyen neredeyse yok diye söyleyebilirim. Burada işte bir serbest fonun işte %5'i geçen her hisse için maksimum işte %20 şartından tutun da toplam fiili dolaşım üzerindeki bir fonun sahiplik oranına kadar çok ciddi anlamda kurallar getirildiğini söyleyelim. Dolayısıyla serbest fonun özellikle bir miktarda içeriğinin sorgulandığı bir fon rehberi en azından piyasa oyuncularından duyduğumuz kadarıyla. Tabii burada özellikle portföy yönetim şirketlerinin sermaye yeterliliklerine ilişkin çok ciddi bir yükseliş var. Yani 500 milyon TL gibi rakamlardan bahsediyoruz. İşte ödenmiş sermayesinden. Dolayısıyla hani bu rakamlarda bir miktar daha piyasada belki portföy yönetim şirketleri açısından da işte birleşmeler, satın almalar gibi böyle bir konsolide süreci de beraberinde getireceğine ilişkin ciddi yorumlar var. Hani dolayısıyla buradaki önümüzdeki süreç bunların hemen bugünden yarına olmaması işte belki biraz da hissesel değişimlerin geçiş süreci işte kimisinin Eylül ve Aralık aylarına Ekim ve Aralık kimi özellikle sermaye kurallarının işte 2027-2029 tarihleri arasına kadar süresinin olması tabii bir özellikle geçiş sürecinde ciddi bir alan açıyor ama hali hazırda dediğim gibi bu fon düzenlemesinin ciddi manada piyasada bir yankı bulduğunu ve beklenenden bir miktar daha sert gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tabii yansımalarını özellikle önümüzdeki süreçler açısından yakından takip edeceğiz. Bir diğer senin bahsettiğin husus bugün Ağustos vadeli Viyop kontratının endeks başta olmak üzere son günü.

0: artık işte Ekim ayına kayan, evet, bir miktar daha zaten son 3-5 günde pozisyonlanmaların rol ettiğini o tarafta yakından takip ediyorduk. Ama bugün itibariyle o hareketlerin biraz daha sert olduğu, ay sonu diyebilirsin, hali hazırda primleri, yani Ağustos primlerinden bahsediyorum, hiç de fena bir performans yoktu bu aya gelene kadar. Yani %10'lar çerçevesinin biraz üzerinde bir getiri sağlamış BIST 100 bugüne gelene kadar. Aynı
1: Ağustos
0: zamanda
1: toplamından Ağustos bahsediyorsun.
0: Tüm aylık
1: Temmuz kötü geçti.
0: Evet,
1: Ağustos'ta biraz daha pozitif bir seyir bekliyorduk.
0: Evet, kesinlikle. Onu orada karşılık buldu. Bunun yanında BIST 30 hisselerinin bir miktar daha önden koştuğu, dediğim gibi. Ama hali hazırda BIST 100'ün de fena olmayan bir getirisinin olduğu. İşte XTÜMY endeksine bakalım. Yani küçük orta ölçekli şirketlere bakalım. Bu tarafta bugün evet %2-2,5'lar çerçevesinde, nereden bakarsak bakalım 85 hissenin geri çekildiği ortamda XTÜMY endeksi, yani küçük orta ölçekli şirketler Aralık 2025'ten bu yana yeni zirvesini görmeye devam ediyor. Yani ben burada yaklaşık 9 aylık bir süreçten bahsediyorum. Dolayısıyla o momentumda devam ettiği bir ortam. Ama şöyle bir aslında genel itibariyle bakacak olursak Didem, dediğim gibi bugün vade sonunun olması, belki bir miktar daha fonların pozisyonlarını ayarlıyor olmasıyla birlikte satışların bir miktar daha derinleştiği bir ortam var. Bir de yani hani İçeride satış baskısından bahsediyoruz da dışarısı çok mu iyi diye soracak olursan.
1: Şimdi onu henüz sormayacağım müsaadenle. Peki. Çünkü içeride bu SPK düzenlemesi serbest fonlara sert fren olarak da aslında nitelendirilebilecek bu düzenlemelerle ilgili piyasadan gelen duyumlar içerisinde MSCI'ın buna nasıl mesela? Çünkü onlardan gelen uyarılar sonuçta SPK'yı, bu düzenlemeler belki başlamıştı bir dönem önce ama hayata geçmesi, hızlandırılması ve önümüze gelmesi işte daha yeni oldu. Dolayısıyla oraya ilişkin beklentiler ne olacak? Bir noktada bütün bu fonlar bu düzenlemeleri yapacak. Tabii ki bu konuyu, bu başlıkları sindirmek biraz zaman alacak. Belki konsolidasyonlar göreceğiz piyasada. Ama bir kere bu yapıldığı zaman belirsizlik ortadan kalktığı için yabancılar tarafında biraz daha iyimser bir bekleyiş hakim olabilecek mi? Aslında niyet ve herhalde şey de o, amaç da o.
0: Yani bu tarafta MSCI dedin, ben üzerine bir de FTSE Russell da ekledim.
1: Tabii
0: üzerine.
1: Evet, o da var.
0: Yani burada özellikle son dönemde bu uyarıları zaten yakından takip ediyorduk. İşte bu aynı zamanda bir miktar daha taslak halindeyken de en azından karşılıklı bir görüşülmeye dayanarak çıkarılmış bir fon rehberi olduğunu zannediyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz belki de Didem, burada fiili dolaşım oranlarından işte bir fonun elde edebileceği maksimum pay oranına kadar buradaki yansımalarını yakından takip etmek lazım. Bir o tarafı var, yani bunun işte yabancılar tarafından nasıl karşılanacağı, bir de önümüzdeki süreçte bu serbest fonlar tarafındaki, şimdi hisse senedi yoğun fonları biliyoruz. Evet. Bu tarafta işte %10'lar çerçevesinde 4 hisseyle %40'a kadar çıkabiliyorsunuz. Dolayısıyla serbest fonlar etrafında bu kadar özgürlük alanının olmaması önümüzdeki süreçte burada. Yani ben şundan bahsediyorum. Serbest fonlar açısından bir konsolidasyonu, yani bir orada daralmayı görecek miyiz? Evet. Biraz daha hisse yoğun fonlara mı, yoksa hem likiditenin hem de açılış rakamları itibariyle biraz daha kuruluşun oraya kaydığını görecek miyiz? Burası da önemli. Çünkü diğer bir yandan MSCI FTSE Russell diyoruz. Bir yandan da fon yöneticisinin önümüzdeki süreçte, ki her fon yöneticisinin endeksi benchmark alarak önümüzdeki bir alfa yaratma sorumluluğundan bahsediyorsak, bunun bir miktar daha önümüzdeki süreçte test edileceği bir dönem olacak. Bakalım bu geçiş sürecini hep beraber yakından takip edeceğiz.
1: Bu anlamda bu düzenleme aslında işte sertlik orada biraz yatıyor. Fonların, serbest fonların biraz hareket alanını olumsuz etkiliyor ve orada alfa yaratma süreçlerini negatif etkileyebilir. İzleyeceğiz elbette daha çok başında. Bir de tabii hani BIST 30 muaf görünüyor
0: çok,
1: buradan.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hali hazırda BIST 30'da olan veya BIST 30'a girecek çıkacak olan hisselerin belirlenmesi noktasında bir değişiklik de gerekir mi gerekmez mi SPK bunu düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Bunlar da herhalde yine önümüzdeki günlerde konuşulacak.
0: BIST 30'un işte piyasa değeri gibi işte bu tarafta baktığımız zaman önemli kriterleri var. Buna ekstra bir kriter eklenecek mi? Çünkü ona bakmak lazım. Bir de şu da var Didem. Yani burada BIST 30 hisselerinin muafiyetinin gerçekleşiyor olması önümüzdeki süreçte BIST 30'a hangi hisse girer ya da hangi hisse çıkarsa çıksın bunun ciddi anlamda öneminin arttığı bir zemin. Tabii. Yani biz burada işte ciddi anlamda bir para girişi veya para çıkışından bahsediyorsak yani bütün düzenlemelerden neredeyse bu oranlardan muaf olan BIST 30 tarafına ciddi bir hareket alanı da sağlıyor. Dolayısıyla işte önümüzdeki süreçte ki bugün itibariyle bir miktar daha o hesaplamaların da yapılmaya devam edildiği bir gün. Ağustos ayının son işlem günü olarak hisseleri yakından takip takip edeceğiz ama tam da dediğin gibi yani önümüzdeki süreçte BIST 30 tarafının ekstra performansını yakından takip etmek lazım. Yani endeks bazında söylüyorum bunu.
1: Tabii.
0: Fonların oraya ilgisini yakından takip etmek lazım. Orası biraz daha biliyoruz ki zaten hali hazırda daha derinliği yüksek, daha blue chip hisselerinin olduğu bir endeks. Dolayısıyla buradaki performans da önemli olacak. Zaten Ağustos ayında biz bunun özellikle önümüzdeki şeyini performansını görmüştük. Ağustos ayından bu Ocak ayından bu yana en güçlü performans küçük şirketlere karşı BIST 30'da bu ay.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Sıraya oturdu. Tüpraş'ta da 19 puanlık bir pozitif katkı sağlayan bir performans olduğunu gözlemliyoruz. 10 puan ve üzeri pozitif katkılar bu üç şirketten geliyor. Negatifleri de senden alalım.
0: Negatif tarafa baktığımız yakın zaman aslında yani dediğim gibi 84 hisse bugün geri çekiliyor Didem. Aselsan tarafında ciddi bir geri çekilme var. Orada yani fiyat 386 liralara kadar geriledi. 65 puan.
1: Kaç? %4 düşüyor
0: %4,
1: şu an 4, değil mi?
0: 4.2 civarında aşağıda şu anda Aselsan bugün. Arkasından bu arada bu saydığım hisseler de endekste hali hazırda ağırlığı yüksek hisse
1: tabii,
0: senetleri.
1: Tabii.
0: Astor var burada. %6.8 civarında yani 32 puan da oradan geliyor. Sadece 100 puana yakın bu Aselsan ve Astor'dan geliyor. E bir de buna BİM tarafında ekleyecek olursak yani o tarafta da %3'e yakın hareket var. Ama şöyle bir iletişim var bugün geri çeken hisseler arasında. Yani ben biraz sonra geleceğim ne demek istediğim ama sanayi var. Akbank'ı görüyorsunuz 6. sırada yani o tarafta %2 çerçevesinde geri çekiliyor. Bugün bu bir de şuna dikkatini çekmek isterim.
1: Türk Hava Yolları
0: sabahtan,
1: da var yine.
0: Türk Hava Yolları da var. Ulaştırma
1: geliyor
0: tarafı zaten hani Brent petrolün 90 doları aştığı günde. Ve işte biraz daha kamu bankaları üzerindeki işte geçtiğimiz hafta biz haftalık bazda %35'ler çerçevesinde Halkbank'ın performansından bahsediyorduk. Bu hafta, bugün en azından biraz sabahtan bu yana kamu bankalarında bir baskıyı yakından takip ettik. Yukarı doğru hızlı gidişin ardından bunu da tırnak içerisinde söylemek lazım. Ama şöyle bir baktığımız zaman genel olarak evet Halkbank %8,5 civarında şu anda kapanış tarafında işlemden görüyor. Kapanış seansında işlemden geçiyor. Dolayısıyla yani burada işte Pasifik Eurasia'da tabana yakın hareketler var. Yani şöyle bir baktım Didem BIST tüm endeksine bugün yaklaşık 35-40 tane hissenin taban yani biraz daha bunlar daha küçük orta ölçekli şirketler ama 35-40 hissenin taban hareketini gördüğüm bir gün. Dolayısıyla dediğim gibi o bahsettiğimiz konsolidasyon geçiş sürecinin henüz daha bir miktar daha vakit olması da ama yani dediğim gibi burada bir şey var. Konsolidasyon var.
1: Evet. Ve bankalar %2,5'a yakın %2.41 eksi de sanayi tarafı %1.58 ulaştırma biraz önce sen değindin %2.48 iyice 2,5'a yakın geri çekiliyor. Bugün böyle bir gün. Bu haftayı böyle
0: ayı kapatıyoruz.
1: Olduk.
0: Haftayı böyle açıyoruz.
1: Aynen öyle. Şimdi içerisi böyle de dışarısı farklı mı dedin? Al şimdi soruyorum. Yani, dışarısı nasıl Mehmet?
0: Muhtemelen senin de gözüne ilk 10 yıllıkla ilişmiş olabilir. Yani ABD tahvil faizleri. Şimdi cuma günü özellikle borsa takip ederken Aslan'ımla burada baş ekonomistimizle bir yayın yaptınız. Ardından biz biraz daha fiyatları konuşmaya çalıştık. Biz yayını kapattıktan sonra o fiyatlamalar biraz daha sertleşti. Getiri eğrisinin yataylaşması adına. Şimdi 2 yıllıklardan Borsun bir çıkış.
1: Meşhur Jackson Hole konuşmasıyla birlikte.
0: Yani orada biraz daha işte piyasanın enflasyona ilişkin sert mesajlarını, yani kararlılık mesajlarını dikkate aldığında söyleyebiliriz. Genel anlamda en azından böyle bir konsensusun olduğunda söyleyebiliriz. Ama bugün o getiri eğrisindeki yataylaşma hareketi tekrar bir miktar daha kendini dikleşmeye bırakıyor. Bugün ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde bizim Ocak 2025'ten bu yana gördüğümüz en yüksek seviye. Dolayısıyla yavaş yavaş yukarı gidiyor. Bir konsolidasyon yapıyor ama tahvil faizlerinde ciddi anlamda bir alıcı bulunamıyor Didem. Biraz daha özellikle uzun bacaklar başta olmak üzere. Yani ben tahvil piyasası üzerinden biraz daha okuyorum bunu ama bunun belki de biraz daha çıkış sebebine de baktığımız zaman belki biraz daha petrol piyasasındaki hareketliliği de jeopolitik taraftan.
1: Yani bu sabah jeopolitik de evet.
0: Bu sabah yani. Didem hani öyle bir sabaha yine uyandık ki şu da belki dikkatini çekmiştir. İşte bir ekonomik çok ciddi yıkım paketi açıklanacak dendi. ABD İranlı iş yapan ülkelerin dolar sisteminden çıkarılmasından bahsedildi ama ekonomik yaptırımların sertleşmesinin ardından tekrar silahlar ele alınmış gibi gözüküyor. Yani bu sabah itibariyle Lark Adası'nda bir saldırı, ardından Ürdün'deki ABD üslerine bir saldırı ve Trump'ın Fox'a vermiş olduğu mülakatta bu gece itibariyle ya da bu Aralık itibariyle İran'a saldırıları biraz daha yoğunlaştırabileceğine ilişkin mesajları bir miktar daha dikkat çekiyor. Yani bu tarafta tekrar masaya taraflar geri dönebilir mi bilmiyorum ama ekonomik yaptırımlar derken tekrar biz burada kaba kuvvetinde biraz
1: sıcak
0: daha
1: sıcak çatışma anına dönülmüş evet. gibi duruyor. Bu arada benim dikkatim başka bir şey daha çekti. O da Trump biliyorsun bölgede bütün mayınlar temizlendi demişti ama mayına denk gelen ve evet. yanmaya başlayan tankerler var. Şimdi hakikaten neye ne kadar itimat ederek pozisyon alınabilir bu konjonktürde ondan çok emin değilim. Tam İran ABD derken söylediğin gibi şimdi Rusya Ukrayna hani aralarında kendi işte dronlar vesaire saldırılar oluyordu. Şimdi Karadeniz'de İran menşeli tankerlerin vuruluyor, gemilerin vuruluyor olması az bu sayıda da değil yani. Ve işte tarım emtialarından bahsediyoruz. Yani hakikaten çok oynak bir dönem, volatil bir dönem. İşte VIX de zaten %6'ya yakın şu anda sadece yukarıda 15.26'ya geldi.
0: Seninle hep rekor düşük seviyelerden konuşuyorduk. Tabii. Yani bu tansiyona rağmen
1: ya ki bu da
0: 14,
1: bir şey değil.
0: 14,
1: biz 30, neler gördük yani.
0: Yani evet. Genelde işte biliyorsun ki 30'u yaklaştığında 30'u bir miktar daha geçtiğinde VIX tarafında.
1: 30 mu? Ben 20'ye geçtiğinde biraz böyle tedirgin olmaya yani, başlıyorum. Sen yine sabırlısın.
0: Evet yani orada opsiyon fiyatlamalarını biraz daha yakından takip ettiğim seviye bu. Ama şunu söyleyeyim ki hala dediğin gibi çok çok düşük seviyelerde şu çatışma ortamına rağmen yani biz hafta sonu yine Rusya'nın saldırılarına 30'u aşkın Ukraynalı'nın öldüğüne ilişkin haber akışlarını takip ettik. Ukraynalıların Rus şeylerine burada akaryakıt istasyonlarına işte rafinerilerine saldırılarının devam ettiği bir ortam. Dediğin gibi oralarda kaynamaya devam ediyor. Dolayısıyla yavaş yavaş ya da hızlanarak da olsa bir miktar daha sürekli olarak yukarı doğru giden tansiyonu burada yakından takip ediyoruz. Ama işte baktığın zaman fiyatlamayı da mesela işte biraz daha Venezuela petrolünün ki Trump'ın özellikle hafta sonu cuma duyurduğu açıklamanın ardından hafta sonu gelen açıklamalarda işte ABD'nin stratejik rezervlerinin Venezuela petrolüyle dolabilecek olması biraz daha ağız noktasında da yeni bir oyuncuyu esasında beraberinde barındırıyor. Yani şimdi biz bugünkü çatışmaya rağmen petrolü izleyeceğiz. Yani burada arz durumları nereye doğru evriliyor? 100 dolara doğru tekrar biz gidecek miyiz? Çünkü biz seninle bu masaya konuştuğumuzda aynı çatışma ortamını, aynı sıcaklıkları konuştuğumuz zamanda bile Didem, biz 100-120 dolarları konuştuğumuz bir ortamı görüyorduk. Dolayısıyla biraz daha Venezuela etkisini ve İran konularını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ama şunu da söyleyeyim Didem, Ağustos ayında hali hazırda belki bilançoların da etkisiyle diyebilirsin. S&P 500'de yeni rekor zirve gördüğümüz ortamda S&P 500 Ağustos'ta yeni zirvesinin başında. Yeni zirvesini gördükten sonra bir konsolidasyon sürecine girdi. Henüz hali hazırda zaten zirvesinde şu an %1,5 ikiler çerçevesinde uzaklıkta. Yani işte 7800'ler çerçevesinde bakacak olursak Dow Jones'ta keza biz zirveye çok çok uzaklıkta bir seyirde bahsetmiyoruz. Nasdaq'ta belki biraz daha en uzak kısmı orası. Orası da en volatil olanı diyebiliriz. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Hisse senedi piyasalarının tamamen bu riskleri fiyatlamaya çalıştığı ya da fiyatladığı hali hazırda bir ortam da yok.

0: Burası bir miktar daha böyle hissesel bazda söylüyorum. Hala fırsatları aramaya devam ediyor. Bu ortamlara rağmen biz işte dediğim gibi %1'e yakın bile olmayan satışları görüyoruz Wall Street'te. Onu takip etmek lazım.
1: Peki. Bu arada Euro-Dolar paritesi yine 1.16-1.16'ya geldi. 99.40'a geriledi dolar endeksi. Çok majör değişimler değil bunlar ama işte gün içi hareketliliğe birer ufak not daha olarak ekleyebiliriz. Süreme bakıyorum. Son eklemek istediğim bir şey var mı?
0: O
1: Ben
0: yani
1: borsayı kapatmaya gitmeden önce.
0: yine tekrar %2'nin üzerindeydi, yani daha iyiydi. Biraz daha kapanışı
1: Ne
0: daha
1: o?
0: %2'nin üzerinde yapıyormuşuz gibi gözüküyoruz. Borsa
1: Ha,
0: İstanbul çerçevesinde
1: evet.
0: %2'yi aştı.
1: Hadi bakalım. Gidelim o halde. Gong'u hep birlikte karşılayalım. Mehmet'e çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ediyorum.
0: ederim.
1: Yarın görüşmek üzere Mehmet. Buyurunuz.

0: BIST endeksi günü, haftanın ilk işlem gününü son virajda yine artan satışlarla birlikte %2'nin üzerine çıkan bir kayıpla, %2.10'luk bir kayıpla 14.334 puan seviyesinden tamamladı. Ancak bu arada hemen not edeyim, 14.282 idi gördüğümüz en düşük seviye. İşlem hacmi de 254 milyar lira oldu. Şimdi işlem hacmi oldukça önemli bir seviyede tamamlandı. Hemen isterseniz gidelim Philip Capital'a ve Ercan Göçmen'e bir hoş geldin diyelim.
1: Reklam. Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg KT televizyonuyla ortak yayın.
10: Oldukça düşük. Belki de bu borsa yatırım fonlarına, pardon, yatırım fonlarına gelen değişikliklerle ilgisi olabilir. Çok net bilgim yok, analizim yok ama belki de bir ilgisi olabilir. Şimdi bu noktada konjonktür değişti mi? Yani ben pozitif taraftaydım. Ben hala pozitif taraftayım. Bunun da temel sebebi faizlerdeki düşüşün devam edeceğine olan inancım. Ağustos ayı enflasyon rakamı Perşembe günü açıklanacak. Ve büyük olasılık 1.9 bekleniyor ama bunun altında gelebilir. Çünkü son 5 yıla baktığımız zaman Ağustos enflasyon rakamları hep Temmuz'un altında kalmış. Dolayısıyla evet. 1.9'un altına gelecek bir rakam. Piyasalarda faizleri aşağı baskılar. Bu da başta banka hisseleri olmak üzere piyasa üzerinde olumlu bir etki yaratır diye düşünüyorum.
0: Şimdi bu haftanın katalizörü dolayısıyla Perşembe günkü enflasyon verisi olabilir, olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Ercan Göçmen, çok teşekkür ediyorum. Ben hepinize sevgiler, selamlar, kolaylıklar diyelim. Seans notlarını burada noktalayalım. Bir araya gidelim. Dönüşte günden kalanlarda tekrar buluşalım.
1: Reklam.
11: Türkiye BES modellerini arıyor.
12: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 18.20, günden kalanlarda tekrar karşınızdayım. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz bir kez daha. Şimdi içeride oldukça çalkantılı ve yüksek hacimli bir piyasayı noktaladık. BIST 100 günü %2'nin üzerinde değer kaybıyla noktaladı. Rakamlar gelsin, üstünden şöyle bir geçelim. Hali hazırda devam eden piyasalardaki hareketliliği de sizlerle paylaşayım o esnada. Şimdi BIST 100 %2.10 düştü bugün. 14.334'ten kapandı. Hem Viyop'ta vade sonu, hem SPK'nın serbest fonlarla ilgili düzenlemesinin gelmesi, bu düzenlemenin maddelerinin bir miktar sert olarak değerlendirilmesi yine piyasada ve gün sonu itibariyle 84 hissenin değer kaybettiği, sadece 16 hissenin yükseldiği bir tablo. Bu esnada yüksek hacimli demiştik, 254 milyar lira işlem hacmi BIST 100 için hakikaten oldukça yüklü bir rakam. Çünkü biz 200 milyar ve üstünü son 2-3 haftadır sadece haftanın bir tek günü, o da hafta ortasında daha ziyade görüyorduk ve alımların ağır olduğu, daha yoğun olduğu günlerde takip ediyorduk. Bugün tam tersi istikamette piyasa %2 düşerken 254 milyara ulaşması işlem hacminin biraz daha düşündürücü. Öte yandan dolar TL'de 48.24.85 seviyesindeyiz. %0.02'lik daha sınırlı bir artış var bu dakikalarda. Euro TL'deki yükseliş %0.30 oldu. 56.06'dayız. Euro dolar 1.16.14'te %0.25'lik bir artış var. Dolar endeksi 99.40'a geriledi. Saat 17'de 99.60 seviyesindeydi. Orada da hafif bir aşağı yönlü hareketten bahsediyoruz. Avrupa borsalarında Londra ve İtalya pozitif tarafta yer alıyordu. Ancak buradaki primlerin bir miktar zayıfladığını söyleyelim hemen. Londra'daki yükseliş %0.29'la sınırlı. İtalya'da da %0.10'a kadar düştü oradaki primler. Öte yandan Paris ve Frankfurt'ta satışların biraz daha arttığını söyleyebiliriz. Paris'teki aşağı yönlü değişim %0.61 düzeyinde. Frankfurt DAX endeksinde ise %1.08'e ulaştı kayıplar. ABD borsalarına baktığımızda burada da ben yayına girdiğim andan itibaren devam eden satıcılı seyir devam ediyor. Dow Jones'da %0.65'lik bir geri çekilme, S&P 500'de %0.45, Nasdaq Composite'de de %0.33 oranında düşüşler takip ediyoruz. ABD tahvilleri geliyor şimdi. Bu tarafta özellikle uzun vadelerde satışlar dikkat çekiyor bugün. 10 yıllık tahvil getirisi 4.75-80'de ki 4.76'nın üstünü gördük. 5 yıllıkta da 4.50'nin üstünü görmüştük. Şimdi 4.49-84'te. Burada da yine satışlar var. ABD 2 yıllık tahvilde ise miktar alım olduğunu ve getirinin 4.33-74'e gerilediğini söyleyelim. Ve gelsin son ekranımız. Şimdi bu son ekranda özellikle Brent petrolü, ABD tipi ham petrol yeşil tarafta. Zira hem artan jeopolitik gerilimler, hem bir miktar daha sıcak çatışma haberleri Hürmüz Boğazı ekseninde duyduğumuz bölgeden bizlere ulaşan Brent petrolde bir ara %3'ün üzerinde bir yükselişe sebep olmuş. 91 doların üstünü gördük. Ben yine yayına girdiğim saatler itibariyle. Şimdi ise %2,5'luk bir prim hali devam ediyor.

0: ediyor ama fiyatlama 90 dolar 29 sente kadar düştüm. ABD tipi ham petrolde de %2.40'lık bir yükseliş var. Burada da 86 doların üzerindeydik saat 17'de. 85 dolar 43 sente gerilediğini görüyoruz ABD tipi ham petrolün. Bitcoin tarafı bir o tarafta bir bu tarafta aslında bir kırmızıda bir yeşilde hareket ediyor. Ama değişimler öyle çok ekstra önemli boyutlarda değil belki de. %0.31'lik nispeten sınırlı diyebileceğimiz Bitcoin için bir geri çekilme var bu dakikalarda. 78.350 dolardan fiyatlanıyor. Gümüşte %0.17'lik bir kayıp var. Burası da yine artı ve eksi eksende yer değiştiriyor ara ara. 66 dolar 27 sentten fiyatlanıyor gümüş. Spot altında da 4400 dolar seviyesinin korunduğu ama geri çekilmenin de %0.50 civarında olduğu bir tablo var. 4433 dolar 23 sent şu anki cari fiyatı spot altının. Rakamlar böyle efendim. Şimdi bu hareketli günün bir özetini değerlendirmesini almak üzere Kuzey Menkul Değerlere gidiyoruz. Araştırma analisti İbrahim Şişman telefon hattımızda. İbrahim hoş geldin yayınımıza. Haftaya biraz çalkantılı bir başlangıç yaptık. Negatif bir kapanış ve yüksek bir hacim eşliğinde. Nasıl okumak lazım bugünü? Hem haber akışı oldukça tabii önemliydi, kritikti belki piyasa için ama acaba enflasyon verisi ve buradaki bekleyiş haftanın ikinci yarısına dair biraz daha farklı bir beklenti doğuruyor mu? Onu da merak ediyorum.
1: Evet, aslında haftaya hem veri akışı anlamında hem de şirket haberleri özelinde de baktığımızda oldukça yoğun bir başlangıç yaptık. Pay ve endeks vadelerinin sonu olduğu için bir miktar buradan baskının geldiğini görüyoruz. Bankacılık tarafında nispeten Temmuz ayındaki karlılık verileri geldiğini gördük. 68 milyar TL'lik sektör karlılığının Haziran'a göre daraldığını ve ilk 7 ayda da enflasyon altındaki karlılık serisini devam ettirdiğini takip ediyoruz. Tabii bu ve Halkbank'ın ikincil halka arzıyla ilişkili olarak da fiyatlamalarda bir miktar baskı vardı. Tabii bunun yanına diğer şirketlerle ilgili de haber etkisini gördük. Özellikle TOG'un Anadolu Grup Holding ve Vestel tarafından Türksel Vestel tarafından paylarının daha çok Türksel'e varlık fonu üzerine devredileceği haberi de iletişim tarafını da aslında ciddi manada baskıladığını gördük. Ve tabii bunlar bir yandan piyasayı etkilerken serbest fonlara ilişkin düzenlemelerin de tabii ki hem bir kafa karışıklığı vardı hem de fiyatlamalarda baskısı vardı aslında. Özellikle fonların yoğunlaştığı hisselerde piyasa tarafından pozitif fiyatlandığını görürken endeksteki ağırlığı yüksek olan Aselsan gibi şirketlerin, Astor gibi şirketlerin de kar satışlarıyla aslında durum bir miktar daha derinleştiğini görüyoruz. Tabii bunun haftanın devamı için çok fazla beklemiyoruz. Burada bir miktar tepki hareketliliğinin de gelmesi muhtemelen olacaktır. Çünkü Perşembe günü alacağımız TÜFE verisi öncesinde ve ay sonu sebebiyle gördüğümüz bu baskının bir miktar daha yumuşamasını bekliyoruz. Hali hazırda evet bir fonlara ilişkin düzenleme kararı çıktı ancak bunun bugünden yarına değil daha da zamanı yayılıyor olması bir miktar bu tarafta belki piyasayı rahatlatabilir. Ve en önemli datalardan birisi tabii ki ikinci çeyrek büyümesine ilişkin göstergelerdi. Burada tarım ve bilgi iletişimin eşik değerin üzerinde büyüdüğünü ve inşaat sektörünün de daraldığını gördük. Çünkü biz inşaat tarafında geçtiğimiz çeyreklerde aslında büyüme motoru olarak gördüğümüz ana gruplardan birisiydi. Bir miktar haber akışlarıyla beraber aslında kafa karışıklığını da takip ettik ki hafta başlangıcı itibariyle hem savaşın devam ediyor olması hem de Asya'dan gelen zayıf verilerle beraber ciddi anlamda 250 milyar aşacak bir hacimle güne başlamış olduk. Tabii devamındaki fiyatlamalarda nispeten yine şirketler üzerinde kar satışlarını görmeye devam etsek de enflasyon verisi öncesinde bir miktar piyasanın daha ılımlı bir seyre geçmesini ve önümüzdeki haftaki Merkez Bankası toplantısına odaklanacak şekilde bir konsolidasyon olmasını da bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum İbrahim. Paylaştığın tüm bu notlar için hepinize kolaylıklar dileyelim. Efendim şimdi içeriden bir haber paylaşayım sizlerle. Ben Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı başladı. Çalıştaya ilişkin detaylar haberimizde. O esnada da ben stüdyoya Vedat Özdan'ı davet ediyor olacağım ve sohbetimiz kendisiyle devam edecek. Buyurun.
2: Türkiye Plastik Atık Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı açılışla başladı. COP31'e giden süreçte gerçekleştirilen çalıştayda, plastiklerin tüm yaşam döngüsü ele alınarak atığı azaltan, kirliliği önleyen ve 2053 Türkiye Plastik Vizyonu'na katkı sunacak politika önerilerinin oluşturulması hedefleniyor. Atığı azaltan, kirliliği önleyen Türkiye, temiz çevre, güçlü ekonomi, güvenli gıda, sağlıklı nesiller temasıyla gerçekleştirilen çalıştayda, plastik döngüsü ham madde temininden ürün tasarımına, üretimden tüketime, yeniden kullanımdan toplama, geri dönüşüm, geri kazanım ve ikinci ham madde kullanımına kadar tüm yaşam döngüsü yaklaşımıyla ele alınacak. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağarbaş, "Plastik meselesini Türkiye'nin tamamını kapsayan bir şekilde ele almak zorundayız," dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın çok zorlu, çok büyük değişimlere gebe bir dönemden geçtiğini söyledi.
3: Atık sorunu ve çevre kirliliği, ormanlık alanların tahrip edilmesi, iklim krizi gibi ana ve alt başlıklarda genişletebileceğimiz tehditler, adil bir düzende herkesin huzur içinde yaşamasına yetecek bu muhteşem gezegeni yaşanmaz hale getirme potansiyeli taşımak. Son 70 yıllık dönemde plastiğin dünya çapında üretimi yaklaşık 230 kat artarak 460 milyon tonun üzerine çıkmış durumda. Bu denli yaygın bir ürün elbette beraberinde ciddi bir çevre sorumluluğu getirmekte.
2: Türkiye Plastik Atık Çalıştayı kapsamında plastik döngüsünün bütüncül şekilde değerlendirilmesi amacıyla 4 ana tematik blok ve 15 çalışma masası oluşturulacak.
0: Evet, günden kalanlar devam ediyor. Ekonomist Vedat Özdan'la birlikteyiz her pazartesi olduğu gibi. İyi haftalar Vedat Bey, hoş geldiniz.
4: İyi haftalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
4: Gayet iyiyim, sağ olun.
0: Harika. Geçen haftadan devrettiğimiz bir başlıkla başlamak istiyorum müsaadenizle. Çünkü sizin değerlendirmenizi ve yorumunuzu merak ediyorum. Cuma günü Jackson Hole'da Kevin Walsh'un konuşmasını biz canlı olarak paylaştık izleyicilerimizle. Zaten üzerine de biraz konuştuk. Eş zamanlı olarak piyasanın verdiği reaksiyonu da ölçmeye çalıştık ama hızlı bir hareketten sonra biraz daha bozulan bir piyasa gördük. Neden öyle oldu kısmını sizin Walsh'un değer çıkarımlarınızla birlikte belki bağdaştırabiliriz diye umuyorum.
4: Evet, sözlü yönlendirme yapmayacağım dedi ama tarihteki Jackson Hole başkan konuşmalarının en uzunlarından birisini yaptı.
0: 25 dakika konuştu.
4: Evet.
0: Evet.
4: 3000 kelime.
0: 3000 saydınız mı?
4: Saymadım, bir televizyon kanalında bir spiker.
0: Biri üşenmemiş saymış yani.
4: Üşenmiş. Evet. Yani herhalde şeyden saymıştır.
0: Tabii canım, elbette. Elbette.
4: Tek tek.
0: Kelime sayısı isteyince veriyor, artık teknoloji çağındayız
4: aynen,
0: Vedat
4: aynen
0: Bey.
4: Aynen öyle. Şimdi girişteki enteresan bir analojinin altını çizmem lazım. Konuşulmayan şeylerden bahsedeyim. Bir John Kohn referansı, bir de Bernanke referansı aynen verdi. Bu toplantılarda bir yürüyüşler olur dedi. Onlar organize edilir. O yürüyüşlerden
0: Hike kelimesini de özellikle kullanıyor. Çünkü hem patika, yürüyüş, hem de faiz artışı anlamına geliyor,
4: evet,
0: değil mi?
4: Bernanke'nin ikisi biraz yavaş, işte gezmeli, görmeli falan. Çünkü 2008 krizinde o da şey yaptı, kitap yazdı. Büyük kararlar alma, cesur kararlar almayı anlatan ciddi faiz indirimi yapmıştı. Öbürü de eski Fed başkan yardımcısı. Onun patikaları, hike'ları, işte şeyden çıkışlar daha zorlu, maraton olur. Yani bu şeylere, yürüyüşlere çıkmadan önce bir sağlık kontrolünden geçme tavsiyesinde bulundu. Ve bugün Bernanke günümü, Kohn günümü, ona iyi dikkat etmeniz lazım diyerek bana göre orada algoritmaları bir patlattı. Yani bu piyasadan gelen eski FED üyesi ama piyasayı da çok iyi bilen birisi. Algoritmalar hangi kelimelere, hangi konuşmalara, hangi cümlelere nasıl tepki verir gayet iyi biliyor. Bir önceki hafta ne oldu? Yani bir önceki hafta değil mi? Tekadüm eden hafta. Bir defa altın ABD dolarını küresel rezervler içerisinde açtı. 7,5 milyar dolar altın ETF'lerine para girişi oldu. Bir onu durdurmak gerekiyordu. Durdurmuş oldu. Öte yandan 5 sent uzun vadeli tahvilleri alacağız dedi. Buyback açıklamıştı ki getiri eğrisi biraz yataylaşsın. Çünkü uzun vadenin iki tane müşterisi var. Uzun vadeli borçlanmada aynı fon kaynağından iki güçlü talep artışı var. Bir tanesi ABD hazinesi, öbürü de yapay zeka, teknoloji ve veri merkezi şirketleri. Aynı yere tahvil ihraç ediyorlar. Ve sen Çin'le rekabet etmek istiyorsun bu konuda. Hı hı. Wall Street'e de bütün para recycle oradan geliyor. Yani evet, o şirketler üzerinden geliyor. İki tarafı birden batırmaman lazım. Aynı zamanda da Çin'le rekabet edebilmen için bu şirketlerin güçlü kalması lazım. Uzun vadeli tahvil havuzundan onlar borçlanırken sen doların satın alma gücünü koruma, ABD tahvillerin güvenli liman vasfını koruman lazım ki onların faiz oranlarına referansla, çünkü özel sektör teknoloji şirketleri tahvil faizleri belirleniyor, tahvil fiyatları fiyatlanıyor. Dolayısıyla getiri eğrisini yataylaştırma hareketi yapıyordu. Zaten çok yılından beri ABD hazinesi kısa vadeli borçlanıyor eğriyi yataylaştırmak için. Şimdi tersten düşünelim. Piyasa güvercin okusaydı, mesajları ona verseydi, getiri eğrisi dikleşecekti. Yani besentini yaptığının hiçbir anlamı kalmayacaktı. Şimdi oraya bir destek vermiş oldu. Dolayısıyla bence bu planlanmış bir konuşma. Algoritmaları tetikleyecek birkaç tane daha cümlesi var. Onları da söyleyeceğim. Besent'le ittifak halinde mutabakatla ABD dolarının rezerv para olma vasfını uzun vadeli tahvil faizlerine deki artışı, tahvil satışlarını durdurucu hamleye destek konuşmasıydı. Bir sürü şeylerden bahsedebilirdi. Hiç yani ne Hürmüz'den bahsediyor, ne benzin fiyatlarından, ne tahvil fiyatlarından, tariften
0: bahsetti, yatırımlardan bahsetti.
4: Yapay zeka
0: onu açtı hatta. Yani o anekdottan hemen sonra yapay zekaya geçti.
4: Evet, bir dört tane konu başlığı vardı. İlki evet, oydu zaten. Yapay zeka ile ilgili de söylediğini tam tersini söylemeye başladı. Yani aday olmadan önce işte orada verimlilik artışı, aslında faiz indirimi, enflasyona ulaşmadan büyümeyi destekleyebiliriz diyordu. Çünkü yapay zeka çok büyük bir verimlilik artışı. Şimdi burada yapay zeka yatırım harcamaları çok fazla. O enflasyonu yani biraz...
0: Ve geliri, yani yapay zekadan elde edilen gelirlerin nasıl dağılacağı kısmı da muamma dedi. İstihdama biraz orayı bağladı, öyle değil mi?
4: Tabii, yani bu daha fazla istihdam mı gerekecek, daha az mı istihdam gerekecek? Bu şirketlerin sermaye harcamaları ileride artacak mı, azalacak mı? Bunlar çok büyük belirsizlik. Tabii. Yapay zeka yeni bir üretim faktörü olarak devreye giriyor dedi. Yani üretim faktörlerine de emek, sermaye, toprak diye şey ya, onu da yeni ekledi falan, enteresan bir cümleydi o da. Yani bana göre FED 15-16 Ekim'de FOMC toplantısı var. Şahin okudu. Fiyatlamalar 16 Eylül'de faiz artışı ihtimali çok yükseldi. Ama bana göre faiz artışı ihtimali çok çok düşük, benim kişisel görüşüm. Değerlendirmem de şu. Bir defa istihdam piyasası ile ilgili o da U3 denilen işsizlik oranına referans verdi. Powell'ın hep en önemli istihdam göstergesi dediği aktif olarak son 14 gün içerisinde iş arayanların sivil iş gücünün oranı. O %4.1 dedi. Yani ekonomi zaten tam istihdama yakın dedi. De enflasyonla ilgili de iki tane, bir tanesi bana göre aslında ikisi de güvercin okunabilecek bir şey ama algoritmalar bence ikincisini Şahin okudu. Bir tanesi dedi. Yani PC endeksinin zaten referansımız gene o dedi. Hani başka verilere bakacağız diyordu. Orada da bir kaytarma gördük. PC referansımız %2 hedefimiz dedi. Ve kısa vadeli faiz oranları gene en büyük aracımız dedi. Oralarda da gene bir sanki başka şeyler yapacakmış. Bilanço küçültmeden hiç bahsetmedi. Sanki yani o aday olurken onları başka birisi söylemiş gibi. Ondan sonra bilanço küçültmeden dediğim gibi hiç bahsetmedi. PC %2 endeksi de PC'nin içerisindeki 54 tane kalem ürünün dedi fiyatları %3'ün üzerinde, yıllık enflasyon olarak %3'ün üzerinde dedi. Bu pandemi öncesinde %70-77'lerde falandı diyor. Aslında düştü dedi. Burayı normalde algoritmanın bence güvercin açıklaması lazım. Ama halen 64-65 ay.

0: Hedeften uzağız dedi ve bunun sorumluluğu FED'de dedi. Orada bir Powell'a bir şey de
1: bir dokundurma
0: yapmış oldu. Orada da istediği enflasyondaki o son veriler PCE ve TÜFE verileri tamam bir düşme var ama alttaki trend eğilimde istediğimiz hızda bir iyileşme yok. O istediğimiz hızda iyileşme olmasa yapacaklarımız var dedi.
1: Tamam. Bir şey şimdi bu. Burada evet. Şimdi burada aslında biz de o öyle değerlendirdik duyunca. Yani manşette PCE, TÜFE bir yana, alt trendler ya ürün bazındaki enflasyon ve oradaki katılıklara biraz daha odaklanacağız gibi okuduk biz. Ama biraz önce söylediğiniz hususa geri dönmek istiyorum. Özellikle hani Besant'la biraz daha hem fikir olarak hani hazırlanmış bir bu konuşma ve mesajlar serisi diye düşündüğünüzü söylediniz ya. Ya faizlerin yukarı gitmemesi için bir şekilde bir çaba. Ama bunun da bir etkisi olmadı ki. Yani ya, 4.76'yı gördük bugün evet. 10 yıllıkta.
0: Ya çok kısa sürdü zaten şey.
1: Evet. Ve bu arada faiz artışı beklentisi de %65 olarak fiyatlanıyor şu an.
0: Şeyde. Evet. Yani bana göre bakın ikinci nedenimi söyleyeceğim. Bir de bugünü bozan bir şey var. Birincisi çeyrek sonu.
1: Evet.
0: İkincisi Hürmüz'de tekrar çatışma.
1: Aynen.
0: Üçüncüsü Trump gene çok kötü vuracağız. Ürün'de bize saldırdılar falan. Petrol fiyatları yükseldi. İşte 2003'ün üzerinde petrol fiyatlarında yükseliş var. Onun bir tedirginliği var. Bir de üçüncü çeyrek sonu oluyor değil mi bugün? Genelde satış olur çeyrek sonlarında. Bugün şey değil. Fakat şöyle bir hatırlatma yapayım. Powell'a neler demişti bu adam? Faiz indirmiyor diye. Bakın Trump, Powell'a faiz indirmiyor diye.
1: Bu adam deyince ben kim, hangi Trump, adam, kime ne? Trump. Evet, Powell'a tabii.
0: Powell neler söyledi? Numbskull, moron, stupid, loser, yani dangalak, mankafa, şey ezik.
1: Mesajı aldık, evet, bayağı aldım ağır ben. Konuştu. Evet.
0: Ve bunun her zaman geç kalır çünkü kafa çalışmıyor. Evet. Onun geç kalmasının bedelini Amerikan halkı ödüyor diye. Tuttu baret giyip şeyle beraber Fed'in genel merkezindeki inşaatı incelemeye gitti. Ben gayrimenkul şeyim, yatırımcısıyım, uzmanım. Bu yatırımdan anlamaz falan diyerek belge çıkardı. Trump şeyde Powell'da aldı. Bunlar yanlış dedi. Geri uzattı, verdi. Anlatabildim mi?
1: Tabii.
0: Şimdi siz böyle bir insanın yerine kendisini seçerek, beğenerek ve çok da şey güvendiğim birisi diyerek getirdiği birisinin faiz artışı yapabileceğine ihtimal veriyor musunuz? 40 trilyon dolar borç var. 1.2 trilyon dolar mevcut şey faiz giderlerinin vergi faiz bütçesi var. Vergi gelirden şu an itibariyle şeyi %20'si yaklaşık şeye gidiyor. Faiz harcamalarına gidiyor ve siz faiz arttırarak enflasyonu kontrol edeceğim diyerek bir tahvil piyasasında Besant'in yaptığın tam aksini yapacaksınız. Hem yapay zeka şirketlerinin içinde rekabette zor duruma düşüreceksiniz. Wall Street'te satış getirteceksiniz. ABD tahvil uzun vadeli tahvil faizlerini yükselteceksiniz. Ben gevşemem efendim ama şey faiz artışı yapıyorum çünkü enflasyon bizim. Yani bu olacak iş değil. Dolayısıyla burada altındaki, gümüşteki düşük geçici ve bana göre alım fırsatı.
1: Yani burada o siyasi baskı engelleyecek mi diyorsunuz?
0: Siyasi baskı yapılmıyor zaten anlaşmalı.
1: Yani yapılmıyor, gözle görünür bir şey yok ama yani Fed Başkanı Warsh rakamlara baktığında bu koşullarda faiz artışı aslında gerekiyor diye de düşünüyor olabilir içinden. Yani siz mesela Fed Başkanı olsanız Vedat Bey bu koşullarda faiz arttırır mısınız? Bırakın Trump'ı falan şimdi.
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Arttırmayabilirim. Arttırmama yönünde daha fazla şeyim var. Bilmiyorum tabii orada neler konuşuluyor. Yani onlar kadar ekonomi, ekonometri, veri...
1: Neden arttırmazsınız?
0: Bir defa bakarım bu... Şimdi Powell'dan arasındaki farkı ortaya koyması lazım. Halen aday gibi konuştu. 100 gün olmuş, tamam mı? Ve 27 aydır M2 artıyor. Temmuz ayında M2

102 milyar dolar artmış, 23 trilyon dolara çıkmış. Yani sen enflasyonla mücadele edeceğim diyorsun, para arzını arttırıyorsun. Ama öte yandan da diyorsun ki 54 tane malın, PC içerisinde 54'teki malın enflasyonu %3'ün üzerinde. Peki para politikası sadece ve sadece talebi düşürerek mi enflasyon?

0: Senin Powell'dan farkın ne? 100 günde neleri gördün, düzelttin? Şeyle ilgili de, görev gücüyle ilgili de bunlar kısa vadeli faiz oranları üzerinde etkili olmayacak. Uzun vadeli tavsiyelerde bulunacaklar. Daha bitirmediler çalışmayı. 100 gün olmuş. Sen bir bu enflasyonda arkadaş, bilmem kaç tane kalem var PC'nin içerisinde. Bunların şu kalemler şeye faiz, kısa vadeli faiz oranlarındaki artışa duyarlı. Ama enflasyona katkıları bu. Şunların duyarlılığı yok. Körlemesine sen şeye ateş edemezsin. Yani 400-500 tane malı aynı bir tane şeyle ateş edemezsin. Yani nokta atışı yapman lazım. Oralarda da zaten adam bunu söylüyor. Yapacak işimiz var diyor. Faiz artırırız diye
1: Türkiye fonksiyonu ortaya koyuyor. Bu biraz algoritmalar orada öyle işi bozdu diye anlıyorum ben. Şimdi evet. Peki siz bu arada konuşurken %65'in üstüne çıktı faiz artışı beklentisi fiyatlamalarda. Yani iki artış var ben, olacak gibi duruyor şu anda.
0: Ben size bir şey söyleyeyim.
1: Aralıkta onu, da %56.
0: Onun iki nedeni var. Birincisi büyüme iyi görünüyor diye Walsh açıklama yapmış bugün. He. Yani sanki faizler yeterince zaten sıkı olduğunu söyleyemem falan gibi bir laf da etti. Orası zaten Şahin'in algoritma tepkisine yol açtı bence. İkincisi de Trump'ın çok kötü vuracağız ürdüğünde biz vurdular. O ikisi petrol fiyatlarında düşüş olmayacak. Benzin fiyatları yüksek gelecek. Ağustos ayında da enflasyon yüksek gelecek. 11'inde geliyor şey TÜFE. Bu şeyde de 16'sında da 12 üyenin Walsh itiraz etse de muhtemelen 7 üyesi faiz artışı yönünde oy kullanacak beklentisine dayanıyor bence evet. O. Peki, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Çok önemli bir nüans. 7 üye 12 oy kullanan 7'si governör. Governörler başkan ne derse onu der. Onu yapar. Bu tarihsel olarak bu. Burada kritik olan Powell. 6-6'ya getirebilir iş.
1: Powell, yapar mı sizce?
0: Bir öncekinde faiz artışı yönünde oy kullanmadı. Muhalefet etmedi. Ben zaten orada söyledi yani gubernör olarak kalacağım. Şeyde geri planda düşük profil gideceğim dedi. Powell'ın ne yapacağı çok önemli. Ne konuşacağını. Bundan sonra bakın tam istihdama çok yakın dedi ya. Herkes cuma günü evet. Tarım dışı istihdam diye onun bir önemi kalmadı.
1: Evet, aynen.
0: 11 Eylül'de CPI var. Çok büyük ihtimalle orada da ben bir şey Walsh'un elini rahatlatacak bir veri gelecek diye düşünüyorum.
1: Tüketici.
0: Tüfe.
1: Şimdi bu tabii enteresan çünkü hakikaten bizler için de bilinmeyen sular biraz. Yani Walsh bir yandan işte Trump-Powell ilişkisini unutmadık. Bir yandan işte Hazine Bakanı Bessent'ın açıklamaları, bir yandan Walsh'un yaptığı değerlendirme, üyelerin bugüne kadar aslında... Jackson Hole'daki toplantıya kadar da çeşitli bölge başkanlarından gelen açıklamalarda da farklı yaklaşımlar olduğunu gözlemledik. O ilginç olacak hakikaten bu Eylül ayındaki toplantı ve oradan evet. Çıkacak notları izlemek. Peki siz bu esnada eğer burada bir yanlış okuması varsa piyasanın ne olmasını beklersiniz bu andan itibaren? Yani siz olsanız ne yapardınız? Mesela hisse senedi tarafında satışlar olduğunu görüyoruz şu anda da borsada. İşte tahvil tarafında uzun vadelerde satışlar var. Biraz iki yıllığa para girdiğini görüyoruz bugün. Altın, gümüş, Brent ile WTI tabii ki etkili oluyor. Yani o küresel beklentilerin birçoğunda. Ama ne yapılırdı mesela?
0: Mesela şimdi o şeyde Venezuela'da işte çok büyük bir...
1: Evet,
0: o da bir manipülasyon.
1: Arz,
0: petrol fiyatları ile ilgili tabii. Manipülasyon. Evet. Yani bu üçünü de aslında... Yani bir yandan Bessent'in iki katına çıkaracağız demesi Bay'daki. Bir yandan bu çok büyük... Yani bunları piyasa yemez onu demek istiyorum. Anlatabildim mi? Yemez yani. Bunlar şey... neyse çok uzatmayayım. Bundan sonra şeyi izleyeceğiz. Bakalım şu Logan, Kashkari bir de Hemek. Bunlar ne konuşacak?
1: Onlarınki biraz daha
0: muhalif üyelerde seslerini yükseltecekler mi? Susacaklar mı? Diğer üyelerden gelenler zaten şeyle söyledi. Yani son 29 Temmuz'daki FOMC toplantısında hani biraz daha veriye ihtiyaç var. enflasyon

0: şey iyi yönde gidiyor ama hani istenen hızda değil, biraz beklemenin doğru olduğuna iyi bir karar verildi falan diye söyledi. Muhtemelen onu genel ara seçimlerden sonrasına kadar kaydırdı. O arada da bu İran'la ilgili işler biterse faiz artışı hiç masaya gelmeyebilir.
1: Masaya
0: Yani.
1: Gelmeyebilir. Beni hıçkırık tutmuş olabilir Vedat Bey. Öyle bir şey olursa şimdiden affınıza sığınıyorum.
2: Reklam.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
7: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
9: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
10: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
15: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
8: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP.

www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarından herkese merhabalar efendim. Cemaat, ben haftanın ilk işlem gününde ilk konuğum doçent doktor Caner Özdırak olacak. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Bu hafta özelinde makro veri ajansı olarak oldukça kalabalık bir haftaya giriş yaptık. Bugün büyüme verisini aldık. Öte yandan enflasyon verisini alacağız hafta içerisinde. Yurt dışına baktığımızda da orada da Jackson Hole gibi geçen haftadan bu haftaya devreden başlıklar var. Hepsini ilk bölümde konuşmaya çalışacağız. İkinci bölümde petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızer bizimle birlikte olacak. Biliyorsunuz Brent petrol 90 dolar civarında seyrederken bir yandan da Venezuela ile ABD'nin yapmış olduğu bir anlaşma var. Bu da petrol piyasalarını, enerji piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla hepsini konuşuyor olacağız ve son bölümde sanayi diyeceğiz. Ege Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Jack Eskinazi bizimle birlikte olacak. Ama hepsinin öncesinde günlerin çıkan gündem başlıkları. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %1,1 büyüdü. Ekonomi geçen yılın aynı dönemine göre ise %2,3 büyüyerek %2,5'luk medyan tahmininin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik oranı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %8,1'e yükseldi. Genç nüfusta işsizlik oranı da aynı dönemde 1,5 puanlık artışla %14,5 olarak gerçekleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankacılık sektörünün yılın ilk 7 ayındaki net karı geçen yılın aynı dönemine göre %24,5 artarak 596,4 milyar TL'ye ulaştı. Kredilerin takibe dönüşüm oranı ise Haziran'daki %2,77 seviyesinden %2,86'ya yükseldi. Fed Başkanı Kevin Warsh, dünyanın büyümeyi destekleyen küresel yatırım dalgası yaşadığını ve bunun yatırım fırsatlarının yetersizliği nedeniyle sermayenin atıl kalmasına neden olan geçmişteki tasarruf fazlalıklarını tersine çevirdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'nin bölgedeki üslerine yönelik misilleme saldırılarına karşılık vereceğini açıkladı. Fox News'a konuşan Trump, gece saatlerinde ABD güçlerine düzenlenen saldırılara yanıt vereceklerini belirterek onlara sert bir darbe indireceğiz dedi.

0: Ve sermaye piyasası kurulu yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri yayımladı. Yeni düzenlemenin en dikkat çekici bölümlerinden biri serbest fonların hisse senetlerinde yaratabileceği yoğunlaşma riskine getirilen sınırlamalar oldu.
1: Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarına ilişkin rehberi 28 Ağustos kararıyla baştan aşağı güncelledi. Yeni sistemde serbest fonların bir şirketin fiili dolaşımdaki hisselerinden alabileceği miktar doğrudan şirketin halka açıklık oranına bağlandı. Buna göre fiili dolaşım oranı %25'in altında olan şirketlerde serbest fon, dolaşımdaki payların en fazla %8'ine, fiili dolaşım oranı %25 ile %50 arasında olan şirketlerde %6'sına, fiili dolaşım oranı %50 ile %75 arasında olan şirketlerde %4'üne, fiili dolaşım oranı %75'in üzerinde olan şirketlerde %2'sine yatırım yapabilecek. SPK yalnızca tek bir serbest fonun pozisyonunu değil, aynı yöneticinin yönetimindeki aynı kurucuya ait serbest fonlar dahil, tüm menkul kıymet yatırım fonlarının birlikte değerlendirilerek toplam fon pozisyonunu da dikkate alarak sınırlandırmalar getiriyor. Serbest fon yatırımcılarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu bir şirkette ise sınır daha düşük tutuluyor. Böyle bir şirketin fiili dolaşımdaki paylarının %1'inden fazlası tek bir serbest fon tarafından alınamayacak. Aynı yöneticinin yönettiği, aynı kurucuya ait serbest fonlar dahil tüm menkul kıymet yatırım fonlarının toplam sahipliği ise fiili dolaşımdaki payların %2'sini aşamayacak. Serbest fonlar açısından bir diğer önemli değişiklik de fon portföyündeki yoğunlaşmaya ilişkin. Yeni düzenlemeye göre fon portföy değerinin %5'inden fazlasını oluşturan

0: sermaye piyasası araçlarının toplam değeri fon portföy değerinin %20'sini aşamayacak. Öte yandan aynı yöneticinin veya üst yönetiminin hakimiyetindeki ihraççıların sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek toplam yatırım da fon portföy değerinin %20'siyle sınırlandırılıyor. Bir serbest fon, tek bir ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının %10'undan fazlasını portföyüne alamayacak. Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarında da sınır %10, diğer kira sertifikalarındaysa %25 olarak uygulanacak. Fon sepeti serbest fonları dışındaki serbest fonlar, diğer fonların katılma paylarına portföylerinin en fazla %15'i kadar yatırım yapabilecek. Tek bir fona yapılabilecek yatırımsa %10'u aşamayacak. Yeni rehberde fonların tek bir ihraççıya yönelik yoğunlaşmasının hesaplamasında yalnızca doğrudan hisse alımı değil, o şirkete dayalı türev araçlar ve swap işlemleri de dikkate alınıyor. Buna göre bir fonun toplam değerinin %10'undan fazlasının, tek bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bunlara dayalı türev araçlara yatırılması mümkün değil. Portföy yönetim şirketleri açısından da yeni bir yükümlülük geliyor. Bir portföy yönetim şirketinin yönettiği aylık ortalama kolektif portföy büyüklüğünün %50'sinden fazlasının serbest fonlardan oluşması halinde, şirketin çıkarılmış sermayesinin %10 oranında nakit artırması için SPK'ya başvurması zorunlu olacak. SPK, fonların yönetim tarafında da yoğunlaşmayı sınırlandırıyor. Bir portföy yöneticisi serbest fonlar dahil en fazla 7 fonun portföy yönetiminde görevlendirilebilecek. Girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları bu hesabın dışında tutuluyor. Mevcut yapısı nedeniyle 7 fon sınırına hemen uyamayan şirketler için kademeli geçiş öngörülüyor.
1: Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüdü. Detaylarla devam edelim.
0: TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık %2,3 büyüdü. Verilere göre ikinci çeyrekte kaydedilen çeyreklik büyüme ise %1,1 oldu. Gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde ikinci çeyrekte tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %13,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yıllık %4 oranlarında artış kaydetti. Aynı dönemde ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %3,3, diğer hizmet faaliyetleri %3,2 ve sanayi sektörü %2,4 oranlarında büyüdü. Bu dönemde finans ve sigorta faaliyetleri %2,1, gayrimenkul faaliyetleri %2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %2, ticaret ulaştırma konaklama ve yiyecek hizmetleri ise %0,5 oranlarında arttı. Yılın ikinci çeyreğinde inşaat sektörü ise yıllık %1,9 daraldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre %1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 arttı. Üretim yöntemiyle gayri safi yurt içi hasıla tahmini 2026 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon oldu. Gayri safi yurt içi hasılanın ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 438 milyar 347 milyon olarak gerçekleşti. Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,8 azalırken gayri safi sabit sermaye oluşumu ise %0,6 arttı. Mal ve hizmet ihracatı 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,4, ithalatı ise %6,4 azaldı. İş gücü ödemeleri 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,7 arttı.
1: TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Temmuz'da 0,5 puan artarak %8,1 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,5 puan artarak %14,5 oldu.
0: 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan artarak %8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %10,6 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 338 bin kişi azalarak 32.362.000 kişi, istihdam oranı ise 0.6 puan azalarak %48.3 oldu. Bu oran erkeklerde %65.5 iken kadınlarda %31.4 olarak gerçekleşti. İş gücü 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 238.000 kişi azalarak 35.222.000 kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0.4 puan azalarak %52.5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %70.3 iken kadınlarda %35.2 oldu. 15 ila 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.5 puan artarak %14.5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11.3, kadınlarda ise %20.3 olarak tahmin edildi. Zamana bağlı eksik istihdam potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1.8 puan artarak %30.6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %20.8 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı %19.5 olarak tahmin edildi.
1: Ve 60 dakikanın ilk konu İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak. Caner, hoş geldin yayına.
2: Merhaba Ece, hoş bulduk.
1: Şimdi az önce aslında detaylarını paylaştık. Kısaca da olsa, çünkü çok fazla veri var. Büyüme tarafını konuşacağız, işsizlik tarafını konuşacağız, Amerika'yı konuşacağız ama bu fon düzenlemesine ilişkin neler söylersin, nasıl buldun? Kısaca da olsa bir yorum alalım.
2: Ya zaten MSCI'ın piyasa ile ilgili bazı yönlendirmeleri veya işte ikazları vardı. Onun dışında da hani birçok threshold gelmiş ve kaynak tahsisinin de belli bir noktada optimal seviyede ve yoğunlaşmayı düşürecek şekilde yapmayı hedefleyen bir aşama. Hani buradaki %20'ler, %10'lar ve diğer birçok %100'ler mi olmalıydı, değil miydi? Bununla ilgili zaten sektör profesyonelleri oldukça fazla yorum yaptı bugün gün içinde. Fakat burada hani bazı şeylerin, bazı rahatsızlıkların, işte bu yoğunlaşmaların, bazı fonların %3000'ler, 3500'ler kadar değerlenmelerinin ve öne çıkmalarının yarattığı soru işaretleri veya piyasanın etkin olmaması gibi konuların önüne geçilmeye çalışılan bir düzenleme gibi. Yani MSCI'nin ciddi şeyleri vardı, soru işaretleri vardı burada. Onun dışında da hani tabii burada şeyler var. Hani bir yer adreslenerek veya bazı etkinsizliklerin önü alınmaya çalışılarak yapılmış bir düzenleme ama burada biraz da bunun muhatabı olmayan fonların zorlanacağı veya bu işte threshold'lara uyma konusunda sıkıntılar yaşayacağı durumlar da olacak. Hani zaman ilerledikçe bir dengeye oturacaktır sektör pratiğinde diye düşünüyorum.
1: Peki Caner, oradan dönelim yurt dışına. Geçtiğimiz haftaya Cuma günü Jackson Hole vardı. Orada Walsh'un söylemleri dikkat çekiciydi. 3 aşağı 5 yukarı %2 enflasyona erişemediğimiz noktada bir şey yapmamız gerekecek dedi. Bu da piyasalarda bir faiz arttırma yapar mı konusunda soru işaretlerini tekrar gündeme getirdi. Öyle ki baktığımda terminalden Eylül ayında faiz arttırma ihtimali %69 ihtimalle fiyatlara girmiş durumda. Dolayısıyla hani nasıl yorumlarsın, piyasayla benzer görüşte misin, Eylül ayına ilişkin neler söylersin?
2: Ben piyasayla uzun zamandır tersi yönde görüşteyim burada. Sen de biliyorsun ki bir son bir yıldır Fed'in yaptığı, Powell döneminden itibaren yaptığı indirimlerle alakalı burada konuşuyoruz. Yani bu indirimler istihdamla alakalı değil, enflasyonla hiç alakalı değil. Enflasyon hani böyle %2'lere yaklaşacak bir patikada ilerlemiyor. İstihdam tarafına baktığımızda bunun faiz indirimiyle düzenlenip düzeltilemeyeceği soru işareti. Burada işte yapay zeka vesaire gibi konuların bu istihdama etkileri var. Arka arkaya yapılan üç tane faiz indirimi söz konusu oldu orada ve ona rağmen hala daha istihdam tarafında bir noktaya gelinemedi veya istenen tarafa gelinemedi. Enflasyon tarafında hiç gelinemedi zaten. Yani manşette beklenenin altında gelen veya beklenene yakın gelen enflasyon rakamları olsa da hep bunun alt kalemlerine baktığımızda işte mesela konutta hani residential konutta düşüş olmayan ama geçici işte otel vesaire konaklama gibi nedenlerle hani mevsimsel olarak gerçekleşen düşüşlerden ötürü hani enflasyonun manşette beklenene yaklaştığı ama alt kırılımlarda işte petrol fiyatlarından olsun, enerji maliyetlerinden olsun orada da %2'ye çok da böyle yaklaşabileceğine dair ümit veren bir yapı yok. Dolayısıyla hani %2'nin öncelendiği bir politika yoktu zaten. Hani Powell bunu yapmak istemediği için değil, o dönemki önceliklendirmelerin aslında ayan beyan borçlanma maliyetlerini düşürmek için yapıldığı görülüyordu. Hal böyleyken şu anki borçlanma yapısının geçtiğimiz döneme göre daha da iyi olmadığı bir ortamda bu faiz artışları ile ilgili nasıl bir hamle yapacaklar? Ben oralarda çok şey değilim, çok iyimser değilim. Yani işin magazin tarafı bir tarafı, işte Powell böyle oy kullanırsa ne olur, içeride şu kişiler şöyle konuşmuş, işte bunların pozisyonlanması nasıl olacak acaba gibi konulardan azade. Hani Fed'in burada parçası olduğu ekonomi politikası, para politikası zaten devasa bir borçlanma ve borç maliyeti üzerine kurulu. Yani burada işte Besant'in uzun vadede işte tahvillere, uzun vadeli tahvillere müdahalesi, işte Fed'in de kısa vadeli faizler üzerinden kısa vadeye müdahalesi gibi şeyler konuşuluyor, ama bunları yine seninle beraber çok konuşmuştuk. Yani burada hazinenin, Powell'ın para politikasına da çok müdahale ettiği dönemler oldu. Orada böyle işte aktivist bazı uygulamalar vardı. Hem faiz yani hem tahvil piyasasına hem de vadeleri yöneterek, yani kısa vadeli uzun vadedeki tahvil ihraçlarını arttırarak veya kısıtlayarak körü yönetmeye çalıştıkları bir dönem vardı. Şimdi bunları unutmadan, bunları hatırlayarak konuya tekrar baktığımızda, ya faiz artışı ile ilgili hani %2'ye yaklaşamadık, o yüzden faiz artışı olabilir mi konusu bana çok şey gelmiyor. İnandırıcı gelmiyor. Çünkü %2'ye yaklaşmakla alakalı zaten bir hani bir tasarruf yoktu, öyle bir önceliklendirme yoktu.
1: Peki borçlanma tarafında da bu arada G20 Maliye Bakanları zirvesinde Maliye Bakanları'yla da bir araya geldi. Orada yaptığı konuşmada da tam olarak senin söylediğine benzer bir noktaya da dikkat çekiyor. Şimdi diyor ki 2008 küresel finansal krizinden öncesinde ve sonrasında da biz tasarruf fazlalarını konuşuyorduk. Şu an geldiğimiz noktada tamamen tersine dönmüş durumda. Çünkü bir küresel yatırım patlaması var diyor. Dolayısıyla hani bunun ne tarafını nasıl okumak lazım noktasında sana sorularım olacak. Hani aslında orada yatırımların daha çok savunma tarafına ve teknoloji tarafına yapıldığı bir dünyada bunun çıktıları ne oluyor, ne bitiyor, neler söylersin?
2: Şimdi hem o var hem de 2008 küresel finansal krizinden bugün arada yaşadığımız bir pandemi ve Fed'in bilançosunun devasa büyüdüğü bir dönem var. Dolayısıyla bu kadar bilançoların büyüdüğü ve bu kadar fazla paranın olduğu bir ortamda bir de yapay zeka hikayesi gibi hani aşırı büyük meblağlarda altyapı yatırımları ve hani fiziksel yatırımlar da gerektiren bir hikayenin ardından bir piyasa kurgulandığında, buralardaki yatırımdan bir de üstüne işte Rusya-Ukrayna savaşından beri gelen savunma sanayinde yapılan yatırımlar, diğer ülkelerin de, gelişmiş ülkelerin de, G7, G20 ülkelerin de, biz bile yani hani baktığın zaman savunma sanayine yaptığımız yatırımlar ve buradaki gayri safi yurt içi hasıla içinde tuttuğu paya baktığımızda, yani buradaki bu %5 seviyelerine yaklaşma isteği ve eğilimi ve hani Trump'ın NATO üzerinden ülkeleri yönlendirmesine de bakıldığında, hani buralarda yatırım anlamında hani ciddi bir meblağdan bahsediyoruz. Kaldı ki biz geçtiğimiz dönemlerde paydaş kapitalizmden bahsederken yenilenebilir enerji yatırımlarından, işte zero karbon yatırımlarından ve buradaki kısıtlamalardan bahsettiğimiz bir noktada Trump'ın ikinci seçilmişi ve Ukrayna-Rusya savaşı ile beraber hani ciddi militer güdümlü bir ekonomiye döndü bütün dünya. Hani bu taraftan baktığımız zaman sürekli bir borçlanma, sürekli bir yatırım gereken ve bunun da refaha aslında etkisi, kalkınmaya etkisinin sınırlı olduğu bir ekonomik düzen var. Hani genel olarak küresel ekonomide de böyle, Türkiye'de çok daha fazla böyle. O nedenle bu yatırımların hani niş sermayelerin içinde kalması, işte burada yakın zamanda hatta işte ekonomistin Daron Hocamoğlu'nun çalışmalarına da yönlendirdiği bir şey var. Eleştirilerin olduğu bir durum da yaşadık. Yani bunların hiçbiri birbirinden ayrı düşünülmemeli. Yani demokratik ortamların biraz daha bu kaynak tahsisini daha böyle farklı şekillerde ve daha verimli, daha kalkınmacı şekilde yapılabildiği, ama yine işte Trump'ın ikinci dönemiyle beraber küresel anlamda da yayılan bu biraz daha teknokrat, biraz daha tek kişilik

0: Veya işte biraz daha böyle dominant yönetimlere ve kaynak tahsisinin belli mercilere yapıldığı bir sisteme geçtiğimiz zaman Walsh'un bahsettiği gibi bir konuyla karşı karşıya kalıyoruz.
1: Peki Caner, buradan içeriye geçelim. Bugün büyüme verisini aldık. Yüzde çeyreklik bazda baktığımızda 1,1. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre baktığımızda %2,3'lük bir büyüme gerçekleşti Türkiye ekonomisinde. Nasıl buldun rakamı? Aslında dezenflasyonist program çerçevesinde baktığında %2,3'lük büyüme kulağına nasıl geliyor?
0: Yani iyiymiş gibi geliyor ama değil tabii alt rakamlarına baktığımız zaman. Çünkü hani tarım tarafına baktığımızda hani bunu şöyle lanse ederseniz işte tarımda işler kötü gidiyordu. Gıda enflasyondan bahsediyordunuz. Tarım ne güzel %13 büyüdü bu dönemde diye bakarsak konuya iyiymiş gibi görünüyor. Ama buradaki baz senaryosuna ve bazına baktığımız zaman baz yanılsamasına baktığımız zaman hani tarım tarafında zaten daralan ve küçülen bir şey mevsimsellikle beraber, dönemsellikle beraber yüksek çıktığını görüyoruz. Yani bu düzensiz volatil büyüme alt kalemleri bize aslında manşetteki büyümenin çok da sağlıklı olmadığını gösteriyor. Yine inşaata baktığımız zaman burada hani konut finansmanındaki problemler ve hani buradaki işte yatırımların da durma noktasına gelmesi, parasal sıkılaşmanın inşaat sektörüne etkileri, bununla beraber sanayide de kredi büyümeleri ve işte TL'deki reel değerlenmeye rağmen potansiyelinin çok artında bir büyüme göstermesi, hani yatırımların da durma noktasına gelmesiyle beraber bizi aslında iş taleple büyüyen bir ekonomi durumuna getiriyor. Kaldı ki burada ihracatla ithalat büyümeleri arasındaki farka da baktığımız zaman aslında yine hani ithalattaki gerileme iyi bir şeymiş gibi görünse de burada dış talebin etkisine ve rekabetçi olamayışımızın da etkilerini göz önünde bulundurduğumuzda aslında büyüme kompozisyonu o kadar da olumlu bir resim göstermiyor bize.
1: İstihdam tarafı nasıl bir resme işaret ediyor diyeceğim. Şimdi o tarafa baktığımızda da orada evet 0,5 puanlık Temmuz'da bir artış var ama 8,1 seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Şimdi ben veriyi aldıktan sonra şöyle bir diğer ülkelerde ne kadarmış işsizlik oranı diye baktığımda aslında Fransa'da 8,3, bizden işte 0,2 puan daha fazla. Finlandiya'da 9,9, yine bizden daha fazla. İspanya'da 9,87, yine bizden daha fazla işsizlik oranları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla nasıl yorumlamak lazım? Şimdi veri bazlı baktığımızda aslında hani ülkelerle kıyasladığımızda oldukça iyi bir rakam gibi geliyor.
0: Yani üç ülkeyi topladığımız zaman muhtemelen hala bizim nüfusumuzun belli bir noktasında kalan bir nüfus yapısından bahsediyoruz ama şimdi şöyle küçük güzeldir. Hani Finlandiya'dan örnek verirsek oradaki hani işsizlik oranı yüksek olsa da yani oradaki işte sosyal hani benefitlere bakmak lazım, kişi başı milli gelirlere bakmak lazım, yaşama refahına bakmak lazım gibi gibi. Hani Fransa başka bir kompozisyonda zaten ama bizdeki duruma baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Evet işsizlik oranımız düşük gibi görünüyor ama bu kadar hizmete odaklı ve bu kadar mevsimsel işe de odaklı bir ekonomide hani yaz aylarından yeni çıkıyoruz. Dolayısıyla turizm sezonu da yavaş yavaş hani yaz turizminin en azından bitmeye başladı. Kış turizmiyle arasında da belli bir dönem olacak olan bu hani evreye baktığımız zaman hani bu işsizliğin ne kadar kalıcı bir şekilde düştüğü, ne kadar önümüzdeki dönemde artacağının biraz daha hani analiz edilmesi lazım. Çünkü hani kompozisyonumuz hizmet ekonomisi üzerine kurulu. Sanayi tarafında zaten sıkıntılar var. Buradaki istihdamla alakalı alınan bazı inisiyatifler var. Maliyetlerin artışlarından ötürü. O nedenle hani salt rakam üzerinden baktığımızda diğer ülkelere göre düşük gibi görünüyor ama yine büyüme kompozisyonuna geleceğim. Hani gelişmiş ülkelerin büyüme kompozisyonları ve bunların katma değerli ürünlerinin kişi başına etkileriyle bizdeki kişi başına etkileri farklı. Yani baktığımız zaman neredeyse %50'si istihdamımızın asgari ücrete yakın sayan bir ücretle çalışıyor.
1: Evet, bu arada aslında atıl iş gücü oranına baktığımızda orada da 1,8 puanlık bir artış var. O da 30,6 olarak gerçekleşmiş. O tarafı da hatırlatmakta fayda var. Şöyle bir buçuk dakikalık bir vaktimiz kaldı. Enflasyon da gelecek, ne bekler misin?
0: Yani %1,5'un üzerinde 2'ye yakınsayan bir enflasyon tahminleri var piyasada. Hani bugün baktım.

0: Bizim de işte menemen tarafında %0,8 gibi bir aylık enflasyon var. Ki Ağustos aylarında bu taze sebze fiyatlarından, taze sebze meyve fiyatlarındaki düşüşten ötürü hani geçmiş dönemlerde de gördüğümüz bir düşüş ve iyileşme. Ama son düşüş ve iyileşme, yani bundan sonra taze sebze meyve fiyatlarının yukarı doğru gideceğini düşünürsek burada peki neden hani gıdadan gelmeyecekse bu ya da taze sebze meyveden gelmeyecekse nereden gelecek bu 2'ye yakın sene enflasyon diye baktığımızda muhtemelen paketlenmiş, işlenmiş ürünlerden gelecek. Enerji maliyetleri, elektrik zamlarının gecikmeli etkilerinden gelecek. Konut, kira, buradan gecikmeli bir şeyler gelebilir muhtemelen. O nedenle hani taze sebzeden, meyveden olmayan ama bunun da avantajını artık önümüzdeki aylarda da görmeyeceğimiz bir paterne gireceğiz ki bu da aslında 28'i tutturabilecek miyiz ciddi anlamda yine soru işaretli bırakan bir sonuç verecek bize.
1: Caner, çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ettim.
1: Ve bir sonraki konuğuma geçiyorum hemen. Petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızer bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ece Hanım, merhaba.
1: Şimdi Zeynep Hanım, şöyle bir baktığımızda yine Brent'in 90 dolarlar seviyesinde seyrettiği bir dönem içerisindeyiz. Öyle ki zaten ABD-İran cephesinde yine gerilimin arttığı, işte çatışmaları konuştuğumuz, işte Trump'ın tehditler savunduğu bir gündeyiz. Şimdi hal böyle olunca tabii işin bir o tarafı var. Hürmüz'deki belirsizlik devam ediyor. Hep de yan yolları konuşuyoruz, yeni anlaşmaları konuşuyoruz. Venezuela ile de ABD arasında yapılan bir anlaşma söz konusu. Burada işte 25 yıllık sürmesi bekleniyor ve 1,5 milyon varilin üzerinde bir petrol üretiminin arttırılacağı beklentisi var, açıklamalar üzerinden konuşacak olursak. Nasıl okumalıyız bu hamleyi? Yani bu taraf Venezuela, ABD için gerçekten yeni bir stratejik petrol alternatifi olabilir mi? Neler söylersiniz?
2: Şimdi şöyle, Venezuela biliyorsunuz dünyanın bir numaralı petrol ülkesi. 300 milyar varillik bir rezervi söz konusu ve Trump'ın kendisine yani Amerika'ya tahsis ettiği miktar da 65 milyar varil. Yani rezervin beşte birinden bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakamı Amerika için tahsis ettiğini söyledi. Ve bunu da niçin yaptığını söyledi? Stratejik rezervlerini doldurmak için. Ama ben bugün kontrol ettiğimde savaş başladığından beri stratejik rezervleri yaklaşık 170 milyon, 172 milyon varil civarında stratejik rezervlerden yemiş ve son 44 yılında en düşük durumunda aslında. Ama 65 milyarla tabii 172 milyon varili karşılaştırıyoruz. Şimdi burada aslında ben bu olayı şöyle okuyorum. Şimdi Venezuela Amerika için çok önemli bir ülke. Özellikle petrolde ve zaten Amerika'yı kızdıran ya da Amerika'yı mutsuz eden durum da Venezuela'nın Çin'le yakınlaşmasıydı. Zaten her şey de buradan başladı. Hatırlarsanız aylar önce Maduro'nun kaçırılmasıyla başladı. Venezuela daha önce iki kere millileştirmeye gitti. Ve bu ikisinde de Amerikalı petrol şirketleri epeyce zarar ettiler. Bence birinci ayağı bu. O zararların bir kompanse edilmesi gibi görüyor. İkinci ayağı da bence kendi de artık Hürmüz'de güvenli geçişin, güvenli seyrin veya eskiye, savaş öncesine dönüşün çok mümkün olmadığının farkında. Dolayısıyla petrol arzı krizinde yani bir arz sorunu olduğu zaman kendisini koruma altına almak için de bu rezervleri kendine tahsis etmiş durumda. Fakat Venezuela'nın özelliği şu, yıllardır değişik ambargolardan ve değişik sorunlardan dolayı altyapı eksikliği var. Yani bu bugün tahsis ettim, yarın ben bu rezervleri hemen patır diye üreteceğim anlamına gelmiyor. Ama 2000'li yıllardan önce Venezuela günlük 3 milyon varil üretirken bugün yaklaşık 1,1-1,2 milyon varil üretir durumda. Bu da işte atıl kapasitesi var ama yatırım ihtiyacı var. Söylenen rakam 1,5 milyon varil de bu işte atıl kapasite yani artırılabilecek kapasiteyi söylüyor. Bir de Amerika'nın en önemli noktası, Amerika ağır petrol işleyecek rafinerileri var. Venezuela üzerine kurulmuş bir rafineri sistemi var çoğunlukla. Dolayısıyla Venezuela'nın en önemli özellikleri bunlar. O yüzden de Trump şimdi bu 65 milyar barili kendisine tahsis ettiğini söyledi. Bence buradaki iki önemli nokta bu. Beşte birini alıyor. Bence kendi şirketlerinin millileştirmeden kaynaklı eksikliklerini tamamlamak, zararlarını gidermek istiyor. İkincisi de kendisi de Hürmüz krizini bitirebileceğini düşünmüyor bence.
1: Peki hani bu anlaşma Venezuela için ne ifade eder? Kısaca da olsa o tarafa da değinelim mi? Çünkü orada da Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'in açıklamaları vardı. Biz enerji gücü olmak istiyoruz. Üretilen ve satılan her varil için ülkemize işte doğrudan 19 dolar girecek minvalinde açıklamaları vardı. Dolayısıyla Venezuela açısından sizce ne ifade eder?
2: Ya tabii sonuçta Venezuela daha önce iki kere millileştirme yaptı. Sanki bunun tersi olmuş gibi, Amerika millileştirme yapmış gibi düşünebiliriz bunu Venezuela üzerinde. Ya tabii ki petrol satışından Venezuela para kazanacak ama bu petrollerin özellikle Amerika'ya ve Amerikalı şirketlere, çünkü bu 65 milyar varili Venezuela başka şirketlere ya da başka ülkelere açamayacak. Yani dolayısıyla bence Venezuela'nın çok fazla kazandığı bir durum yok. Bence burada biraz kendini ikna etmeye çalışıyor bu noktada. Ama tabii bir atıl kapasitesi var. Onun arttırılması gerekiyor. Bu yatırımlar da yapılıyor olacak bir şekilde. Yani Venezuela açısından onun özgürleşmesi ya da onun bu petrolleri istediği gibi kullanabilmesi adına uygun bir şey değil tabii. Oradan baktığınız zaman doğru bir davranış değil Venezuela açısından.
1: Peki bunların dışında aslında ABD-İran gerilimi diyoruz. Burada Hürmüz tarafını konuşuyoruz. Yeniden yükselen petrol fiyatlarını konuşuyoruz. Sizce şu anda asıl risk nedir petrol piyasaları açısından baktığımızda?
2: Yani şimdi artık bence olay şuraya geldi. Hep söylüyoruz ya işte artık arz talep değil, jeopolitik risk fiyatlanıyor diye. Artık öyle bir noktaya geldik ki bence Amerika da bunun farkında. Artık Hürmüz öngörülebilir bir stratejik geçit değil. Özellikle petrol açısından ve kendisine alternatif yaratılması şart. Şimdi biliyorsunuz Amerika Lark Adası'ydı galiba, orayı bombaladı. Karşılığında İran Ürdün'ü bombaladı. Burada üç tane senaryomuz var olabilme olasılığı olan. Nedir? İşte tamamen barışın sağlanması, ki bu mümkün gözükmüyor. Bunu çok kısa zamanda olacağını düşünmüyorum. Tamamen bir savaş halinin olması anladığımız anlamda. Bu da bütün dünya için uygun bir davranış değil. Biz şu anda ne durumdayız? Doğru düzgün bir savaş yok ama doğru düzgün bir barış da yok. Bundan da en çok bu bölgedeki ülkeler ve bu bölgede iş yapan petrol şirketleri etkileniyor. Diğer yani bu bölgenin dışında çalışan petrol şirketleri yüksek petrol fiyatlarından fayda sağlarken aynı şirketlerin belki bazı parçaları, bazı subsidiary'leri ya da başka petrol şirketleri de bu bölgede bundan zarar görüyor oluyorlar. Yaklaşık 25 tane şirketin mücbir sebeple kontratlarını yerine getiremediğini biliyoruz. Şimdi burada bu durum böyle sürüncemede gideceğini ben görüyorum. Bugün gene Trump'ın bir açıklaması vardı. Gene vuracağız, kıracağız gibi. Hı hı. Ha şey diyesim geldi. Yine mi ya? Yani hani gene aynı şey. Dolayısıyla bunun bu şekilde gideceğini düşünüyorum. Ve bu da dünya piyasaları açısından jeopolitik risklerin ortadan kalkmayacağı ve petrolün fiyatlarının istediğimiz seviyelere gelmeyeceği kesin. Ama gördüğüm kadarıyla artık böyle 85-90 dolar varil bandına oturacak gibi duruyor. Çünkü jeopolitik riskler, yani barış tamamen sağlanmadığı sürece. Barış sağlandığında da ben bunun çok etkili olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi, çünkü artık Hürmüz öngörülebilir stratejik bir geçit değil. Maalesef alternatifinin yaratılması gereken ve bunun için de şu anda her ülkenin, biz de dahil, çabalarının olduğu bir noktadayız. O yüzden de yakın gelecekte petrol fiyatlarının daha önce, savaş olmadan önce hesaplanmış 65 dolarlara gelme ihtimali zaten yok. Ama 70 dolarlara işte anlık iniyor. Bütün savaş boyunca indiği zamanlar oldu. Neden indiğini de ben hala daha çok rasyonel bir açıklamayla açıklayamıyorum. Hı hı. Ama bir olumlu bir alım, yani olumlu fikri, olumlu durumu satın alma olarak görüyorum bunu. Ama önümüzdeki süreçte çok da olumlu şeyler olacağını düşünmüyorum petrol fiyatları açısından.
1: Petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldız'a çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
2: İyi akşamlar.
3: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün
4: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
6: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
7: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
8: Hizmet sektöründe büyüme var. Sanayide ve ihracatta yeteri katkıyı göremiyoruz. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Ben zaten bunu söylemek istiyorum. Yani önümüzde yeni bir orta vadeli plan hazırlığı var. Bu orta vadeli planda bütün bunların önüne dikkat edilmesi gerekiyor bence. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de enflasyonla mücadele çok önemli. Buna hepimiz hemfikiriz. Ayrıca fiyat istikrarı çok önemli. Hem vatandaşlar ücretler açısından hem de yatırım ortamı açısından çok önemli. Ancak asıl soru, enflasyonu düşürürken Türkiye'de üretim ne olacak? Yani üretimin sonu ne olacak? İşte burada dezenflasyon sonunda biz nasıl bir sanayiyle karşılaşacağız? Bütün mesele burada. Zaten bu veriler gösteriyor. Sanayi son derece küçük bir büyümeyle çünkü mecbur kaldığı bir büyümeyle bu rakamları tutturdu. Bu bizim için çok zor bir problem. Şöyle söyleyelim, biz daha verimli, daha iyi bir büyüme bekliyoruz ve bunun özellikle ihracat ve sanayi ağırlıklı olmasını arzu ediyoruz. Çünkü istihdamda arttır gerekiyor. Biraz evvel verileri gördünüz. Bunun için de sanayide özellikle istihdamın artması gerekiyor. Bunları hep böyle ön plana almamız gerekecek. Biz tabii ki hizmet sektörünü ihmal edilmesinde değiliz ama sanayi olmadan, artmadan ve bu KOBİ'lerimizin problemleri çözülmeden Türkiye'nin gelecekteki sanayileşmesinde problem yaşayabiliriz diye düşünüyorum.
9: Bu istihdam dediğiniz o tarafta özellikle tekstil tarafında son durum nedir diye sorayım ben de.
8: Şimdi tekstil konusunda biliyorsunuz 2-3 senedir çok kan kaybediyoruz. Aşağı yukarı 1 milyon 200 binlerden 840 bin lira düştük şeyden. Bazı rakamlar fark edebilir, tam şey yapmayayım. İstihdamda en çok tekstil ve konfeksiyon ikisi beraber. Bu en çok istihdam kaybeden sektör olduğumuz için çok önemli. Tabii ki Türkiye'nin rekabet açısından Vietnam ve Bangladeş gibi ülkelerle rekabet etme, düşük fiyatla rekabet etmesini zaten biz de arzulamıyoruz. Ama bu bir geçiş sürecidir. Biz bu geçiş sürecini iyi halletmemiz lazım. Şu an mesela bu son senelerde Çin tekstil ve konfeksiyon kısmını hiçbir zaman ihmal etmedi. Çünkü nüfusun belirli bir kısmının buna ihtiyacı var. Eğitim seviyemiz açısından olsun, iş

0: teknisyenliği olsun, şu olsun, bunda bir gelişmiş bir nüfus var. Bunlara mutlaka bir iş bulmamız lazım. Onun için bunları da ihmal etmeden, bunlarla yenilerine izin vermeden, sadece revizyonlarını yaparak bu sektörleri zamanla daha teknolojik sektörlerle yerlerini değiştirmemiz lazım. Türkiye'de gelecekte bunların plana programı alınması gerekir diye düşünüyorum.
1: Jacques Bey, peki o noktada bu girişimci devlet sistemi bir çözüm sunabilir mi diye soracağım. Bu da son haftalarda çokça konuşuluyor. En son da İSO Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açıklamaları vardı. İşte orada sanayinin üretken kapasitesini koruyacak, teknolojik dönüşümü destekleyecek yeni nesil bir planlamanın olması gerektiğini söyledi ve kamu ve özel sektörün bu noktada işbirliği içerisinde olması gerektiğini söyledi. Böyle bir aslında girişimci devlet kavramı sizin kulağınıza nasıl geliyor? Bu son dönemde siz de aktardınız, Çin tarafından rekabetçiliğin aslında zor olduğu, korumacı politikaların bu kadar konuştuğumuz bir ortamda böyle bir farklı modele geçilmesinin gerekliliği konusunda ne düşünürsünüz?
0: Ben hemfikirim Sayın Bahçıvan'la. Türkiye'nin bir model yaratması lazım. Bugün bizim tabii ki Çin ve Amerika gibi ülkeleri kendimize model alamayız. Onların kapasiteleri ve şeylerini biliyoruz. Ama biz bir Kore modeli, bir İtalya, bir Almanya gibi bir model yaratabiliriz. Yani bugün Kore bizim için çok önemli bir model. Kore modelini özellikle bazı ürünlerde stratejik ürün olarak seçmemiz gerekiyor. Ve özellikle de bu stratejik ürünlerin üzerine mutlaka yatırım yapmamız gerekiyor. Ar-Ge'lerimizi hazırlamamız gerekiyor bu stratejik ürünler, bu stratejik ürünle ve bütün dünyada rekabet edebilir hale sokabilmemiz gerekiyor. Ve sizde verimliliğin yanında, Türkiye'de verimliliğin yanında bu stratejik ürün yaratılması da bence çok önemli bir faktör olacak. Bakın şu anda dünyanın bu yapay zeka olsun, diğer konular olsun, bir enerji ihtiyacı doğacak. Korkunç bir enerjiye ihtiyaç olacak. Şimdi biz de bir yenilenebilir enerji konusunda gayet iyi adımlarla ilerliyoruz. Ve bunun bence depolanması çok önemli. Biz Türkiye'de bunların depolanması için yatırımlar yapabiliriz. Bunun için yeni teknolojiler yapabiliriz. Enerjimizi yapabilecek bizim kıymetli ham maddelerimiz de var. Bu ham maddeleri kullanarak yeni yeni sektörler yaratabiliriz. İşte bunlar bizim ülke olarak daha kuvvetli olmamızı sağlar. Rekabetçiliğimizi bu şekilde sağlayabiliriz. Ama bunun için mutlaka bir devlet politikasının ve finansman yönlendirilmesine ihtiyacı var.
1: Peki Jacques Bey, şimdi Kore modeli dediniz, belli başlı stratejik ürünler seçilmeli ve biraz daha o taraflara, o alanlara yönelilmeli dediniz. Şimdi daha teknoloji ağırlıklı gidecekse veya daha yeni nesil bir şeyler üretilecekse burada en çok aslında kan kaybeden sektörlerden bir tanesi tekstil olduğu için soruyorum. Bu emek yoğun sektörler için aslında ne ifade eder?
0: Zaten bunu biraz evvel izah ettim. Bunlara ihtiyaç var ama yatırımları daha mantıklı olarak yapılması gerekiyor. Bizim atılacak kurşunlarımız sayılı. Bu kurşunları bu sektörlere değil, daha teknolojik sektörlere kaydırmamız gerekiyor. Bugün Türkiye'de öyle KOBİ'ler var ki yarattıkları katma değer çok yüksek, ihracata çok yakınlar ama sermayeleri kifayet etmiyor. Şu anda bazı krediler sadece bazlı dağıtılıyor. O firmanın gücüne, kapasitesine göre dağıtılıyor. Aslında bunların bir kısmının da bu teknolojiye yatırım yapmış KOBİ'lere, bunların günlük masrafları var. Bunlar maaş ödüyorlar, enerji ödüyorlar, bir takım başka giderleri var. Bunların karşılığını bu KOBİ'lerin ayakta kalmalarını bir bakıma sağlamak lazım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hem bir değişik bir politika, biz dezenflasyonla ilgili hiç tartışmıyoruz bile. Onu mutlaka devam edilmesi lazım. Ama sanayiye ve KOBİ'lere de dönüşün dönük bazı politikaların bu yeni bir orta vadeli planda mutlaka

0: programın içine konması lazım.
1: Orta vadeli program tarafından başka var mı beklentileriniz?
0: Efendim?
1: Orta vadeli programdan başka beklentileriniz var mı? Ara ara satır aralarında konuştuk ama.
0: Var tabii. Şimdi çok bir döviz dönüşüm desteği var. Ben takdir ediyorum. Çok iyi bir program. İyi bir

0: döviz sağlayanlar olsa onlara fazla döviz sağlayan, daha doğrusu katma değerli üretim yapan şeyler olsun, bunların da göz önüne alınacağını düşünüyorum.
1: Peki son olarak finansmana ulaşım noktasında da hani mesela bir aslında 300 bas puanlık tam indirim olmasa da haftalık repoya dönülmesinden bahsediyorum. Onun sonrasında biz kredi tarafında ne kadar etkilerini hissedip hissetmediğinizi soracağım. Yani onun yansımalarını bir sanayici olarak ne kadar hissedebiliyorsunuz hız
0: Şimdi
1: olarak?
0: kredi bakımından biraz evvel söylediğim gibi bazı sanayicilerin krediye erişimleri daha kolay oluyor. Hem sermaye yapıları açısından hem de firmanın eskiliğinden bunlar bazı firmalar bu krediye ulaşımda daha kolay sağlar. Ama bazı firmalarımız var ki krediye ulaşımda çok zorlanıyorlar. Hem biraz evvel bahsettiğim gibi sermaye altyapıları olsun, yatırım yapmış oldukları için borçluluk miktarları olsun, bunların da mutlaka dikkate alınıp kredilendirmeyi ona göre yapılması gerekiyor. Yani bunlar bizim önümüzde kritik birkaç yıl var. Bu birkaç yılda artık sanayimizin de yönlendirilmesi gerekiyor. Biz ne yapacaksak bugünlerde artık yapacağız. Çünkü artık sanayi 3 senedir devamlı geride kalıyor. Yatırımlarını hep erteledi. Günlük masraflarını ancak karşılar duruma geldi. Bakın yatırımlarınızı ertelediğiniz zaman mutlaka diğer rakiplerinizden geri kalmaya başlıyorsunuz. Geri kalmaya başladığınız zaman bu dezenflasyon böyle şeyi bittiği zaman siz hem pazarınızı kaybetmiş olacaksınız hem de tekrar bir yatırımla başa gelmiş olacaksınız. Bunlar tekrar yıl kaybetmesi gösterecek Türkiye'nin. Bence bunlar çok kritik sebepler. Bence yeni yapılacak orta vadeli planda bunların da göz önüne alınması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Jack Eskinazi, çok çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: programımıza
0: teşekkür
1: katkıların
0: ederim
1: için.
0: Ece Hanım. İyi yayınlar diliyorum
1: Çok
0: size.
1: teşekkürler ve bir haberimizle devam edeceğiz. Aslında programın başında detaylarını paylaşmıştık. Fon tarafında atılan adımlar var, düzenlemeler var. Ona dair bir yorum paylaşarak devam edelim. Perform Portföy Fon Yöneticisi Altay Aydın, düzenlemelerin piyasa dinamiğini bozmadan hızlı bir geçiş sağlamak amacıyla sert tutulduğunu belirtti. Detayları izleyeceğiz.
2: Yani gerekli ama yeterli olmayan bir düzenleme olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir geçiş düzenlemesi olduğu kanaatindeyim. Yani piyasadaki sistematik riskin ve piyasa dinamiğinin bozulmadan hızlıca bu geçişi yapabilmesi için şimdilik bu kadar sert düzenlemeler olduğu kanaatindeyim. Bazı yani 10 maddede eğer sıralayacaksak bunun 6-7 tanesi çok olumlu ve piyasaya katkı sağlayan faktörler, düzenlemeler. Ancak diğerlerinde bazı düzenlemelerin gelmesi gerektiğini, özellikle sermaye piyasasının gelişmesi adına istenen hedefe ulaşmakta tam olarak faydalı olabileceği düşüncesinde emin değilim açıkçası. Bazı şeyleri sınırladılar. Dolayısıyla özellikle bizim şikayetçi olduğumuz aşırı büyüme, koordineli işlemler, aşağı çıkan değerlemeler vesaire, bunları sınırlayacak, bu açıdan olumlu. Fakat tabii daha önceki uygulamalarda olduğu gibi biraz kurunun yanında yaş dayanması söz konusu açıkçası. Onu da söylemem lazım. Şimdi bizim daha önce şu ana kadar geldiğimiz konjonktürde sorunlarımız nelerdi? Birincisi bu fonların borçlanması. Bu konuda atılan adım bence çok olumlu. Yani pay repo konusuyla ilgili atılan adımın çok olumlu olduğu kanaatindeyim. Bence en önemli adımlardan biri bu. İkincisi, özellikle bu serbest fonların sınırlandırılması, yani ağırlıkların sınırlandırılması, aslında genel olarak tüm düzenlemeler için şunu söyleyebilirim. Serbest fonlar tür olarak, yani fon türü olarak biraz günah keçisi ilan edilmiş gibi duruyor. Ben sorunların hiçbir zaman fon türleriyle ilgili olduğunu düşünmedim açıkçası. O yüzden yani şunu net olarak söyleyebilirim ki aslında şu anda piyasada konuşulan endeks değişiklikleri, fiili dolaşım oranları vesaire, bunlar dahil olmak üzere bence asıl problem suni fiyat oluşumu ve koordineli işlemlerdir. Dolayısıyla bunlara yönelik adımlar gelmedikçe fon türleriyle ilgili ne kadar önlem

0: alırsanız alın. BIST 30 sınırlamalarını da düşündüğünüzde biz bu problemlerle yeniden karşılaşabiliriz.
1: Ve Altan Aydın'ın da yorumlarını ekrana taşıdıktan sonra noktalıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.

0: reklam.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Evdeyiz.
1: Öncelikli yayın.
2: 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattından yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip yerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm.

0: yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: 31 Ağustos Pazartesi. İyi akşamlar. Hoş geldiniz ekonomik görünüme. Koca yazı yedik. Yedik bitti. Geçmiş olsun.
1: Daha 23 gün var ya.
0: Nasıl 23 gün var? Eylül yaz mı canım? Ne zaman yaz oldu Eylül? Ben bilmiyor muyum acaba? Gerçekten Eylül sıcak oluyor artık değil mi ya?
1: Bilmiyorum yani. hava çünkü piyasadan daha kötü. Yani sürekli değişiyor.
0: Şimdi bir karpuz denize düşünce yaz geliyor diyoruz ya. Abdurrahman Yıldırım da yayladan şehre inince kış geliyor artık.
2: Evet.
0: O demek bu.
2: Evet.
1: Yani hakikaten hava dönmeye başladı. Yani bugün de zaten Karadeniz'de bayağı seller meller oluştu ama soğudu.
0: Soğudu.
1: Yani kısa kol giyip tişört artık yani gezerken hafif hissediyorsunuz.
0: Hmm. Buralarda hala gündüzleri çok sıcak. Gece sıcak. Biraz serinlemeye başladı ama gündüzleri hala nemli ve sıcak. Biraz da ısınacakmış havalar. Hayırlısı, ne yapalım? Öyle artık kabul ettik bunu. Sevgili Abdurrahman Yıldırım gerçekten yayladan indi ve geldi. Nihayet burada aramızda. Sevgili Tevfik Bey de burada bizimle birlikte. Hafta sonu çok çalışmış, gözleri kırpış olmuş. Ya bu SPK'nın yeni düzenlemesi bayağı kapsamlı. Anladığım kadarıyla siz de epeyce bir sormuşlardır nasıl, ne oluyor, ne ediyor diye. Ben de soracağım tabii. Ama isterseniz müsaadenizle önce nasıl bir düzenlemeden bahsediyoruz. Arkadaşlarım çok güzel bir haberde özetlemişler. Onu hep birlikte izleyelim. Ondan sonra sohbetimize başlayalım.
3: Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarına ilişkin rehberi 28 Ağustos kararıyla baştan aşağı güncelledi. Yeni sistemde serbest fonların bir şirketin fiili dolaşımdaki hisselerinden alabileceği miktar doğrudan şirketin halka açıklık oranına bağlandı. Buna göre fiili dolaşım oranı %25'in altında olan şirketlerde serbest fon, dolaşımdaki payların en fazla %8'ine, fiili dolaşım oranı %25 ile %50 arasında olan şirketlerde %6'sına, fiili dolaşım oranı %50 ile %75 arasında olan şirketlerde %4'üne, fiili dolaşım oranı %75'in üzerinde olan şirketlerde %2'sine yatırım yapabilecek. SPK yalnızca tek bir serbest fonun pozisyonunu değil, aynı yöneticinin yönetimindeki aynı kurucuya ait serbest fonlar dahil, tüm menkul kıymet yatırım fonlarının birlikte değerlendirilerek toplam fon pozisyonunu da dikkate alarak sınırlandırmalar getiriyor. Serbest fon yatırımcılarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu bir şirkette ise sınır daha düşük tutuluyor. Böyle bir şirketin fiili dolaşımdaki paylarının %1'inden fazlası tek bir serbest fon tarafından alınamayacak. Aynı yöneticinin yönettiği, aynı kurucuya ait serbest fonlar dahil tüm menkul kıymet yatırım fonlarının toplam sahipliği ise fiili dolaşımdaki payların %2'sini aşamayacak. Serbest fonlar açısından bir diğer önemli değişiklik de fon portföyündeki yoğunlaşmaya ilişkin. Yeni düzenlemeye göre fon portföy değerinin %5'inden fazlasını oluşturan sermaye piyasası araçlarının toplam değeri, fon portföy değerinin %20'sini aşamayacak. Öte yandan aynı yöneticinin veya üst yönetiminin hakimiyetindeki ihraççıların sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek toplam yatırım da fon portföy değerinin %20'siyle sınırlandırılıyor. Bir serbest fon, tek bir ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının %10'undan fazlasını portföyüne alamayacak. Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarında da sınır %10, diğer kira sertifikalarındaysa %25 olarak uygulanacak. Fon sepeti serbest fonları dışındaki serbest fonlar, diğer fonların katılma paylarına portföylerinin en fazla %15'i kadar yatırım yapabilecek. Tek bir fona yapılabilecek yatırımsa %10'u aşamayacak. Yeni rehberde fonların tek bir ihraççıya yönelik yoğunlaşmasının hesaplamasında yalnızca doğrudan hisse alımı değil, o şirkete dayalı türev araçlar ve swap işlemleri de dikkate alınıyor. Buna göre bir fonun toplam değerinin %10'undan fazlasının, tek bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bunlara dayalı türev araçlara yatırılması mümkün değil. Portföy yönetim şirketleri açısından da yeni bir yükümlülük geliyor. Bir portföy yönetim şirketinin yönettiği aylık ortalama kolektif portföy büyüklüğünün %50'sinden fazlasının serbest fonlardan oluşması halinde, şirketin çıkarılmış sermayesinin %10 oranında nakit artırması için SPK'ya başvurması zorunlu olacak. SPK, fonların yönetim tarafında da yoğunlaşmayı sınırlandırıyor. Bir portföy yöneticisi serbest fonlar dahil en fazla 7 fonun portföy yönetiminde görevlendirilebilecek. girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları bu hesabın dışında tutuluyor. Mevcut yapısı nedeniyle 7 fon sınırına hemen uyamayan şirketler için kademeli geçiş öngörülüyor.
0: Evet, detayları böyle. Tevfik Beyciğim, nasıl değerlendiriyorsunuz bir kere bu düzenlemeleri? Yeni maddeler var içerisinde. Önemli değişiklikler var. Nasıl bir etki yaratacak? Ve tabii piyasalar açısından da ne anlam ifade ediyor? Onu da konuşmakta fayda var.
2: Bir kere SPK bu düzenlemeyi yapmadan önce uzun bir çalışma süresi geçti. Dolayısıyla üzerinde çok büyük bir emek ve çaba var. O nedenle de çok dikkatli ve kapsamlı bir düzenleme olduğunu söylemekte fayda var. Amaçlarına göre buradaki yapılan

0: değişiklikleri, yeni getirilen maddeleri tasnif edecek olursak, bir tanesi Türkiye gündeminde uzun süredir konuşulan yabancı endeks yapıcılar, MSCI, FTSE ve S&P, Türkiye'de özellikle koordineli işlemler, şeffaflığın az olması yönünde eleştiri getirmişlerdi. Şimdi yeni düzenlemeyle birlikte burada ciddi adımlar atılmış oldu. Özellikle fonların yoğunlaşma riskiyle ilgili getirilen limitlere baktığımızda artık herhangi bir fonun ya da bir portföy yöneticisinin kurucusu olduğu fonlar vasıtasıyla fiili dolaşım oranının belli bir büyüklüğünün ötesinde hisse senedinde söz sahibi olması mümkün olmayacak. Dolayısıyla da bir fonun buradaki fiili dolaşımın büyük bir kısmını ele geçirerek fiyatı dilediği gibi belirleyebilme gücünün de olmasının önüne geçildi diye düşünebiliriz. Bu açıdan bakıldığında büyük oranda bu getirilen kısıt yabancı endeks sağlayıcılarının beklentilerini, eleştirilerinin de ortadan kalkmasını sağlayabilir nitelikte olacak diye ben görüyorum. Burada yine denetimlerin yapılması, bu kuralların ihlal edilmesi durumunda yine bu ihlallere karşılık olarak cezalandırmaların yapılıyor olması zannediyorum bu konularda uyumun sağlanması açısından da çok ciddi bir fayda sağlayacaktır. Dolayısıyla buradaki yeni düzenleme büyük oranda bu beklentiyi karşılar. Tabii bu yapılırken bir taraftan da özellikle serbest fonlar tarafında ciddi bir hareket kısıtı da getirilmiş oldu.
1: Evet, orada biraz yatırım esnekliği daralıyor gibi görünüyor. Ne dersiniz?
0: Öyle oldu. Yani örneğin şu madde var hisse senedi yatırım fonlarında. %5'den daha fazla ağırlığa sahip olan payların toplamı %40'ı geçemez. Bu serbest fonlarda %20 olarak belirlenmiş oldu. Dolayısıyla artık serbest fonlar hisse senedi yoğun fonlara kıyasla daha az hareket alanına sahip fonlara dönüşmüş oldu. Ama ben zamanla buradaki fiili dolaşımla ilgili maddelerin büyük oranda beklentiyi karşılayabileceğini, SPK'nın da buradaki uygulamayı dikkat alarak bu konuda belki bir adım atabileceğini değerlendiriyorum. Ama ilk etapta bu kuralların sıkıca uygulanmasını bekleyecektir diye tahmin ediyorum. Yine piyasadaki önemli konulardan bir tanesi ters repo ve organize para piyasalarındaki işlemlerdeki teminat ya da teminatsız yapılan işlemlere yönelik olarak bir düzenleme yapıldı. Artık burada bir karşı taraf olmak zorunda ve Takasbank büyük oranda bu merkezi karşı taraf rolünü üstleniyor olacak. Yine yapılan işlemlerde bir sözleşme dizaynı Takasbank tarafından yapılmış. Dolayısıyla bu sözleşmeye uygun olarak hareket edilecek. Onun dışında vadesi geldiğinde en az %5'den daha fazla bir teminatı dönüp buraya teslim etmek zorunda olacaklar. Bu yönüyle de bakıldığında bu piyasalardaki işlemlerin daha güvenli yapılması da sağlanmış oldu. Dolayısıyla buraya yönelik olarak bir endişe, güven kaybı sorununu da, olası sorununu da SPK aldığı tedbirlerle büyük oranda gidermiş oldu. Ve bu piyasalarda daha güvenli işlem yapılabilme imkanı ortaya çıktı diye görüyorum. Yine sektörün sağlıklı bir şekilde işleyişine yönelik olarak da adılmış adımlar var. Bunlardan bir tanesi portföy yönetim şirketlerinin sermayesinin belli bir süre içerisinde 10 katına çıkartılması öngörülüyor. Dolayısıyla da bu daha güçlü şirketlerle bu işin yapılması anlamına geliyor olacak.
1: Peki acaba bu bir konsolidasyon getirir mi sektörde ya da nasıl bir yeni yapı öngörürsünüz özellikle PYŞ'ler tarafından?
0: Şu anda 90'ın üstünde portföy yönetim şirketi faaliyet gösteriyor ve bakacak olursak da birçok şirketin sermayesi SPK'nın öngördüğü bu rakamın altında. Evet. O nedenle önümüzdeki dönem

0: ya iç kaynaklardan ya da dışarıdan bu sermayenin konulması gerekiyor olacak. Belki belli miktarda bir konsolidasyona sebebiyet verebilir ama ondan önemlisi bu sektöre girmek isteyenler için bir bariyer de oluşturulmuş oldu. Çünkü daha büyük bir sermayeniz varsa ancak sektöre girebiliyor olacaksınız. Bunun da tabii ki bir girmek isteyenler için engel teşkil etmesi büyük bir olasılık. Diğer taraftan uzun süredir sektörün içerisinde olan butik diyebileceğimiz portföy yönetim şirketleri için ise bu beklenmedik bir gelişme. Dolayısıyla bunun bulunması, getirilmesi konusunda zorluk yaşayan şirketlerin olma olasılığı da söz konusu olabilir. Dolayısıyla bir konsolidasyonun olma olasılığı belli oranda mevcut gibi duruyor. Dolayısıyla da burada bir sermaye güçlendirme talebi SPK tarafından yapılmış. Diğer taraftan yine portföy yöneticisi sayısına ilişkin olarak bazı kriterler getirilmiş durumda. Bu da sektörde yönetilen fonların daha nitelikli olarak yönetilmesine yönelik olarak bir beklentisi var SPK'nın. Çok sayıda ürün olmasın, az sayıda ürün olsun. Bunlar kaliteli portföy yöneticileri tarafından yönetilsin. Ayrıca ben her bir fonun portföy yöneticisi kim, sorumlusu kim onu da görmek istiyorum diyor. Diğer taraftan bir fonun %5'in üstünde yatırım yaptığı bir varlık varsa bununla ilgili bilgi, belge ve genel müdür onayı aranıyor. Yani iş süreçleriyle ilgili de bir düzenleme yapılmış durumda. Bu da sektörün daha sağlıklı ve sürdürülebilir iş yapmasına yönelik olarak düzenlemeler diye gözüküyor. Çok sayıda madde var. Portföy yönetim şirketlerinin işleyişini değiştirebilecek nitelikte olanlar var. Diğer taraftan piyasalarda da etkisi olacak nitelikte olan maddeler de var. Özellikle burada yoğunlaşma riskine yönelik olarak getirilmiş maddelere baktığımızda bunların bazı hisse senetleri üzerinde olumlu, bazılarının üzerinde olumsuz etki yaratma olasılığı da mevcut. Bunları özellikle son tarihleri geldikçe daha yakından gözlemliyor olacağız diye.
1: Halihazırda söyleyebileceğimiz sektörler, şirketler var mı? Yani özellikle BIST 30'a da işaret ediliyor mesela, oradaki ivmeyi artırır, bu düzenleme artırabilir diye.
0: BIST 30 ile ilgili şöyle bir burada önemli adım atılmış durumda yeni düzenlemeyle. BIST 30 şirketleri geçmişte olduğundan daha önemli ve kıymetli hale getirilmiş durumda. Buradaki hisse senetlerini teminata konu edebiliyorsunuz repo işlemlerinde. Diğer hisse senetlerini teminata konu edemiyorsunuz. Diğer taraftan hisse senedi yoğunlaşması ile ilgili getirilen limitlere de BIST 30 payları dahil değil. Dolayısıyla burada daha rahatça portföy oluşturulabilmesi de mümkün. Bu açılardan bakıldığında BIST 30 geçmiş döneme göre çok daha önemli. Buradaki şirketlerin kıymeti en azından fon yönetimi açısından çok daha fazla hale geldi. Bu da bu şirketleri biraz daha önümüzdeki dönemde ayrıcalıklı yapacak nitelikte diye ben görüyorum. Diğer taraftan fonların çok yoğunlaştığı ve satmak zorunda kalabileceği hisse senetlerinde ise bir satış baskısı olma riski de mevcut. Bu geçiş süresi boyunca, geçiş süresi tamamlandıktan sonra böyle bir şeyden bahsetmiyor olacağız.
1: Peki, yatırımcı açısından şunu da sorayım Abdurrahman Bey'e dönmeden. Şimdi bu özellikle serbest fonlar açısından baktığımızda getiri potansiyelinin sınırlanabileceğini söyleyebilir miyiz bu noktada? Çünkü kuvvetli bir getiri vardı o tarafta diyebiliyorum.
0: Şunu söyleyebilmek mümkün. Özellikle yoğunlaşmanın çok yüksek oranda olduğu fonlarda getiri yaratabilmek biraz daha kolaydı. Şimdi daha geniş bir hisse senedi havuzuna yatırım yapmak zorunda kalacak bu tip fonlar. O da getirilerin endeks getirilerine yakınlaşmasına belli ölçüde sebebiyet verebilecek nitelikte. O nedenle geçmişteki kadar yüksek getirilerin fonlar eliyle yapılabilmesinde çeşitlendirme ve yoğunlaşma riski nedeniyle çok imkan

0: kalmıyor olacak diye söyleyebiliriz.
1: Evet. Ne aklıma geldi biliyor musunuz şimdi anlatırken? Genç arkadaşlar lisanslarını alıp bir an önce portföy yönetim şirketlerine başvurabilirler.
0: Onun için şimdiden hazırlık yapıyor olmaları lazım. SPK da zaten bunu düşünerek en uzun geçiş dönemini portföy yöneticisi sayısını tamamlamakla ilgili vermiş durumda. Orada verilen süre 2031.
1: Hadi elinizi çabuk tutun.
0: Dolayısıyla lisanslarını alanların yardımcı portföy yöneticisi yardımcısı olarak göreve başlamaları durumunda aslında 2031'e hazır portföy yöneticisi olarak girebiliyor olacaklar. Dolayısıyla sektörde de orada bir kısıt olduğu da düşünüldüğünde iyi bir kariyer yolculuğu gibi gözüküyor.
1: Evet. Siz ne diyorsunuz efendim?
2: Yani sadece serbest fonları serbestlikten çıkartarak sorun çözülebiliyorsa iyi. Ama bu en azından bu MSCI'nin Türkiye'yi işte endeksten düşürmemesine yol açacak gibi görünüyor. Dolayısıyla o yönüyle faydalı. Hı hı. Yoksa sermaye piyasasının toplamında faydalı olacak mı? Herhalde olacak. Çünkü bir taraf bu yöntemi kullanarak aşırı ya da yüksek ya da yapay bir şekilde yüksek getiri elde ederken diğer işte normal kurallara uyan diğer fonların getirisi düşük kalıyordu. Bir tarafın başarısı diğer tarafın başarısızlığı gibi gözüküyordu. Dolayısıyla bir taraf para kazanıyor. O işte manipüle edilen fonlara yatırım yapanlar para kazanıyor. Manipüle edilmeyen fonlar cezalandırılmış oluyor. Yatırımcısı da aynı zamanda. Sermaye piyasasının asıl özelliği adil ve eşit davranma, işlemi adil bir şekilde yaptırtma üzerine kurulu. Yani adil ve dürüst işlem yapmazsanız burası zaten sermaye, para piyasası, para çok kirli. Her türlü hile, yol, yordam herkes yapar. Yani dolayısıyla kılı kırk yararak hakikaten adil olmak gerekiyor. Piyasanın işletilmesinde ve işlem yapmada. Yoksa hafif böyle bir sapma yoluna ya da işte hafif bir aralık bırakırsanız oradan bütün dünya içeri girer. Yani piyasayı hakikaten çok bilinmeyen bir noktalara getirir ve piyasa olmaktan çıkar. Yani bir pazar özelliği yani bir halk pazarını düşün. Nedir? Getirir insanlar malını satar, fiyat bellidir. Akşama doğru düşer vesaire. Yani kurallar aşağı yukarı aynıdır, değişmez. Dolayısıyla insanlar onun için pazara gider. Ama fiyatlar başka şekilde değiştiriliyorsa o pazardan uzaklaşır normal vatandaş bile. Burası yani parası olanların, sermayesi olanların, işte tasarruf olanların, ekonomi bilgisi olanların, parayı kazanmış olanların geldiği yer. Dolayısıyla buradaki hakikaten kuralların çok sağlam olması gerekir. Keşke bu yola sapmış olmasaydık. Yani nedir? Yani bir kısım fonlar bu kadar aşırı getiri sağlarken getiri sağlayamayan ya da işte reel getiri sunamayan fonları da görmeseydik. Ama dediğim gibi yani bu fonların bu şekilde başarı göstermiş olması diğer fonların başarısızlığını da beraberinde getirdi. Dolayısıyla yani genel olarak pozitif ama piyasanın bu serbest fonla çalışma aletini elinden aldığı için de bence olumsuz. Yani bir süre sonra herhalde bu önlemleri terk etmemiz lazım. Yani serbest fon Türkiye'de lazım. Dolayısıyla kuralları sağlam koyup piyasayı sağlam işletirseniz yani serbest fon olsun iyi olmasın. Yani Türk yatırımcısı da aslında çok risk almak istiyor, çok para kazanmak istiyor. Çok para kazanmanın yolu hani manipülasyondan geçmez ise, geçirtmezseniz başka normal yollardan bunu sağlayabilirseniz o zaman asıl büyüme orada. Evet. Ama ben burada temelde zaten şirketlerin yani halka açılan şirketler çok sağlam şirketler gibi gözükmüyor. yani finansmana şiddetle ihtiyacı var. Kredi açılamayacak duruma geliyor. Bazıları öyle halka açılıyor, bazıları da normal. Ama büyük şirket, büyük güvenilir şirketler, kökleşmiş şirketler pek bu piyasaya gelemiyor. Gelenler de doğru dürüst temettü dağıtmıyor. Ve biz yani bu temettü gelirinden uzaklaştık piyasa olarak. Döndük bu sefer oyuna, spekülasyona, spekülasyonu manipülasyona taşıdık. Dolayısıyla hep bu şekilde gidiyoruz. Yanlış yani. Burada hakikaten kar eden şirketlerin, edebilecek şirketlerin gelmesi lazım bu piyasaya. Kar ediyorsa da bu karını da paylaşması lazım. Ya da büyümesinde, şirketin büyümesinde bunu net bir şekilde göstermesi lazım. Dolayısıyla oralarda da önemli şeyler var. Ama bir kez daha ortaya koyuyor ki sermaye piyasası sadece kural koymak değil, artı denetleme yapmak, artı yaptığın denetlemenin sonucunda da ceza vermek. Bu üçünü bir arada yürütürseniz o zaman en azından bu faaliyetler bitmez ama önemli ölçüde azalır.
1: Halka arzlar epey bir yoğundur geçtiğimiz dönemde. Acaba bu düzenleme yeni dönemde halka arz sürecine nasıl bir etki yaratabilir Tevfik Bey, ya da yaratır mı? Çünkü çok düşük oranda, biraz önce Abdurrahman Bey'in söylediği gibi halka açıklıkla borsaya gelen şirketler oldu geçtiğimiz dönemde ve dediği gibi önümüzdeki dönem içinde buna ihtiyaç duyan çok sayıda şirket olduğunu biliyoruz.
0: Şimdi yeni düzenleme büyük oranda serbest fonları hedef almış durumda. Hı hı. Daha çok onların hareketlerini kısıtlayıcı maddeler içeriyor. Halka arzlara da serbest fonların doğrudan katılımı çok mümkün değildi. Dolayısıyla da yeni düzenlemenin doğrudan halka arza bir etkisinin olmasını bu yönüyle beklemiyorum. Ama SPK'nın son dönemde ciddi bir halka arzlarla ilgili davranış değişikliği oldu. Artık halka arz edilecek şirket sayısını haftalık bazda bazen 3-4 adet olarak görebiliyoruz. O nedenle de SPK arz ve talebi gözeten, dengeleyen bir konumdan çıktı. Benim fonksiyonum büyük oranda bana gelen talepleri, dosyaları uygunsa dönüp halka arzına izin vermek. Bundan sonraki süreçte halka arzla ilgili zamanlamayı belirleme işini ben üzerimden atıyorum. Bu zamanlama işi ihraç edecek şirketlerle aracı kurumların piyasaya bakarak karar verecekleri bir iş olsun dedi ki ben de hani buradaki yaklaşıma doğru buluyorum. Diğer taraftan Abdurrahman Bey yatırım fonları ile ilgili, düzenleme ile ilgili konuşurken şunlar da hatırıma geldi. Türkiye'nin yatırım fonları ile ilgili düzenlemeleri Türkiye'nin Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde Almanya ile Türkiye'nin birlikte çalışarak yapmış olduğu bir düzenlemeydi. Dolayısıyla bizdeki yatırım fonları tedliğine baktığımız zaman, rehberine baktığımız zaman aslında Avrupa Birliği'nin UCITS direktiflerinin çok benzerini burada yaptığımızı görüyoruz. Avrupa Birliği'nde bu maddeler çalışıyor. Bizdeki gibi yan etkileri olmamış. Dolayısıyla düzenlemeler kadar düzenlemelerin denetlenmesi, piyasa bozucu ve suni fiyat oluşumuna yönelik eylemlerin de dikkatlice takip edilmesi ve bunlara imkan verilmemesi de düzenlemelerden daha kıymetli ve daha önemli diye görüyorum.
1: Peki. Müsaadenizle bir virgül koyalım, bir reklam arasına gidelim, dönelim, kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim.
3: Öncelikli yayın.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan ceza

0: Paralar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo, Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 büyüdü. TÜİK verilerine göre çeyreklik bazda büyüme ise aynı dönemde %1,1 oldu. Haberimizi izleyelim, ondan sonra değerli konuklarımın görüşlerini alalım.
2: TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık %2,3 büyüdü. Verilere göre ikinci çeyrekte kaydedilen çeyreklik büyüme ise %1,1 oldu. Gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde ikinci çeyrekte tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %13,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yıllık %4 oranlarında artış kaydetti. Aynı dönemde ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %3,3, diğer hizmet faaliyetleri %3,2 ve sanayi sektörü %2,4 oranlarında büyüdü. Bu dönem

0: Dönemde finans ve sigorta faaliyetleri %2,1, gayrimenkul faaliyetleri %2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %2, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri ise %0,5 oranlarında arttı. Yılın ikinci çeyreğinde inşaat sektörü ise yıllık %1,9 daraldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre %1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 arttı. Üretim yöntemiyle gayri safi yurt içi hasıla tahmini 2026 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon oldu. Gayri safi yurt içi hasılanın ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 438 milyar 347 milyon olarak gerçekleşti. Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,8 azalırken gayri safi sabit sermaye oluşumu ise %0,6 arttı. Mal ve hizmet ihracatı 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,4, ithalatı ise %6,4 azaldı. İş gücü ödemeleri 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,7 arttı.
1: Şimdi bu rakam beklentilerin biraz altında. Hem kompozisyonunu konuşmak lazım, hem de aslında uzun zamandır tartıştığımız bu dezenflasyon programının çıktısı olarak görmeyi beklediğimiz iç talepteki daralma sanki bir miktar daha burada belirgin hale geliyor. Abdurrahman Bey, nasıl yorumladınız bugün gelen büyüme rakamlarını?
2: Evet, dediğiniz gibi beklentilerden biraz daha düşük ve benim umduğum büyümenin de epey altında. Ama burada unutmayalım, bir savaş var yanı başımızda. Petrol fiyatlarının yükselmesi var. Dolayısıyla savaş etkisi asıl. Yani içeride siyasi etki de buna ilave edilebilir ama asıl savaş etkisi. Çünkü Mart ayı savaşla geçti. Nisan ayı kötüydü. İşte petrol fiyatları da zirve yaptı. Mayıs ayı da aşağı yukarı öyle. Dolayısıyla iki ayı çok kötü geçti zaten. Böyle bir ortamda petrol fiyatları nereye gidecek? Enflasyon ne olacak? Faizler tekrar yükselecekmiş ki Merkez Bankası da fiili faizi 37'den 40'a çıkarttı. İş dünyası elbette bekler. Yatırımlar da bekler. Ama burada görüyoruz ki sadece iş dünyası beklememiş. Yani yatırımlarda da bir gerileme söz konusu ama hizmetler asıl düşmüş. Yani %3,5'tan 0,8'e inmiş büyümesi. Dolayısıyla hizmet dediğinde milli gelirin yarıdan fazlası artık. Dolayısıyla o çarşıda, pazarda, kafede, şurada, burada işte yok otomobil alımı, yok beyaz eşya alımı falan gibi şeyler önemli ölçüde azalmaya başlamış. Çünkü savaş var. Türkiye'de sıçrayabilir. Yani unutmayalım, füzeler Türkiye üzerine de geldi ama ihma edildi. Dolayısıyla bölgemizde ve komşuda olan bir savaş tüketimi etkiledi. Onun etkisi var. Dolayısıyla eğer bundan sonra hani bu savaş dediğimiz şey duracaksa tüketim yeniden canlanır ya da başka nedenlerle canlanabilir. Ama en azından ikinci çeyrekte bence tüketim hız kesti. Bunu otomobil ithalatında da görüyoruz. Otomobil üretiminde de görüyoruz. Otomobillerde yaklaşık %20'lik bir azalma, daralma söz konusu. Beyaz eşyada %15'ler civarında. Kaldı ki bu iki sektör zaten 4-5 yıldan beri çok canlı devam ediyor. Yani orada talep doygunluğu da söz konusu olabilir. Ama yani savaş ortamında da hakikaten insanlar har vurup harman savurmayı uygun görmemiş. Doğru olan şey de bu. Yani dolayısıyla biraz hakikaten ekstra bir durgunluk olmuş. Yoksa ekonomi bu kadar durgun değil. Bir de çok dikkat çekici bir gelişme. İşte bu tarımda %13'lük büyüme var. Bu üçüncü çeyrekte hakikaten böyle 20'ye 30'a çıkabilir bu büyüme, tarımdaki büyüme.
1: Bu nasıl? Büyüme. Yani bunun arkasında ne var?
2: İşte arkasında hava koşulları. Geçen sene çok kötü olan havalar bu sene çok çok iyi. Yağmur hakikaten zamanında ve fazlasıyla yağdı. Bütün Anadolu'da da gördüm yani, giderken de arabayla, gelirken de gezerek vesaire. Yani ürün tarlada toplanmıyor bile bazıları en azından. Yani hasat edilmesi ekonomik değil. Dolayısıyla hasat edilmiyor. Tarlada kalıyor.
1: Biz gidip alabiliyor muyuz?
2: Tabii tabii. Bence izin veriyorlar. Yani doğru haber olarak da gördüm. Ayrıca isteyen istediğin oluyor yani.
1: Çünkü pazarda hala çok pahalı da o yüzden söylüyorum.
2: O İstanbul'da.
1: Bizim için ekonomik olabilir.
2: Doğru. Yani aslında bu üretim artışının şeye yansıması lazım fiyatlara. Ama Temmuz ayı itibariyle bunu pek göremedik. Yani Haziran'da da Temmuz'da da pek göremedik. İnşallah Ağustos'ta görürüz. Ama üçüncü çeyrekte tam o hasat dönemi olduğu için üçüncü çeyrek büyümesi içerisinde tarımın payı da yüksektir.
1: Daha da yüksek göreceğiz.
2: Dolayısıyla çok yüksek bir oran göreceğiz orada. %30'lar civarında bir oran görmemiz şaşırtıcı değil mesela. Onun da vasıtasıyla üçüncü çeyrek büyümesi yukarı doğru inmelenecek. O savaş da durdu işte. Petrol de ya yüzün altında geziniyor. Hani çok da hani korkmaya gerek yok gibi algılayabiliriz. Dolayısıyla ben bu seneki büyümenin öyle sanıldığı gibi %3'ün altında değil, %3'ün üstüne çıkabileceğini ve bu rakamların da revize edilebileceğini tahmin ederim.
1: Revizyon demişken bu arada ilk çeyrek rakamı revize edildi değil mi? 2,6 mıydı? Bir dakika kontrol edeceğim. Evet, %2,6'ya revize edildi. O zaman şöyle anlıyorum, siz bu daralmayan, beklenenden daha az gelen büyümeyi diyelim, dezenflasyon programının çıktısı olarak değil, savaş etkisi olarak görüyorsunuz.
2: Evet, savaş etkisi olarak peki, görüyorum. Dezenflasyona katkıda bulunmuş olabilir tabii.
1: Peki, şimdi bu %2,3'lük büyüme Tevfik Bey, aynı zamanda zayıflayan iç talep öyle veya böyle. Merkez Bankası'nın faiz indirim alanını ne kadar genişletir sizce?
3: Evet, yani burada 2,3'lük büyüme. Abdurrahman Bey %3'ün üstünde 2026'yı kapatabiliriz diye söyledi. İşte ben de %3 civarında bunu kapatabiliriz diye tahmin ediyorum. Ama burada önemli konulardan bir tanesi gerçekten hizmetler tarafında büyüme oranı düşmüş. Dolayısıyla bunun bir kere savaşla ilintili olan bir tarafı olabilir. Ama diğer taraftan uygulanan dezenflasyon programı da büyük oranda insanların üzerinde bir etki oluşturmaya da başladı. Faizler oldukça yüksek. Diğer taraftan şirketler kesiminde de ödeme güçlüklerinin olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Çok sayıda şirket konkordato için dönüyor, başvuruyor. Demek ki hayat üretim alanında çok kolay değil. Bunun dolaylı olarak istihdama ve hizmetler sektörüne de etkisinin olmasını ben bekliyorum. Böyle olunca büyümeyi biraz Abdurrahman Bey'e göre aşağıda öngörüyorum. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın da bu 40'tan 37'ye faiz indirimi yapmadan getirdiği faiz seviyesi açısından bakınca önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın en az iki tane faiz indirimi yapabileceğini düşünüyorum.
1: Şimdi Eylül'de var toplantı, bekliyor musunuz Eylül'de herhangi bir aksiyon?
3: Eylül'de biraz daha eğer önümüzdeki günlerde şu savaşla ilgili haber akışı yumuşayabilirse, bir de petrol fiyatı geri gelebilirse yapma olasılığı var. Ama şimdiki gibi gergin bir ortam Merkez Bankası'nın da bir ay beklemesine sebebiyet verir. Dolayısıyla bir sonraki toplantıda ve ondan sonraki toplantıda iki tane faiz indirimi yapabilir diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla fiili faiz oranımızda 35'e gelme olasılığı var. Bu tablo faizlerle ilgili bir parça adım atmaya alan açıyor diye gözüküyor.
1: Peki. Şimdi bir nokta daha dikkat çekiyor bu büyüme rakamlarında Abdurrahman Bey. Bu ihracat da büyümeye pozitif katkı vermiş bu veri içerisinde. Yani 6 çeyrektir falan öyle bir katkısı yoktu. Bunu da mı yine savaşa yorabiliriz acaba? Çünkü oradaki jeopolitik koşulların yarattığı bir etkiden bahsediyorduk zaten geçtiğimiz dönemde.
2: Evet, yorumlayabiliriz. Çünkü tekstil ve konfeksiyonda net olarak bunu gördük. Hı hı. Hem kapasiteleri arttı, üretimleri arttı, hem de yeni sipariş aldıklarını belirttiler. Ve sonuçta baktığımızda ihracatı da arttı. Ama bu gelip yani geçici bir şey, kalıcı bir durum oluşturmuyor. Çünkü yeniden orada bir normalleşmeye doğru gidiyoruz. İşte Temmuz ayı itibariyle görülen rakamlarda böyle bir şey var. Dolayısıyla yani bundan sonra aynı katkının gelebilmesi için ihracatın artışını sürdürmesi lazım. Ya da ithalatın artmaması lazım. Hı hı. Ben onu zor görüyorum. Yani ithalat artmaya devam edecek. Çünkü petrol, enerji fiyatları yükseldi. Ayrıca ekonomi de canlanıyor, canlanacağını varsayıyorum. Dolayısıyla ham madde ve ara malı ithal etmek durumunda, üretmek için. Dolayısıyla ithalatta düşüşten ziyade ben ihracatta ancak artış olur ise bu katkının pozitif olacağını tahmin ederim. Yoksa yeniden negatif şeye dönebilir, etkiye dönebilir.
1: Yani geçici olabilir, evet, diyorsunuz. Şimdi OVP açıklanacak yakında. OVP'deki büyüme hedefi 2026 için %3,8'di. Oralara Abdurrahman Bey 3'ün üzerinde bekliyor ama o kadar beklediğini zannetmiyorum oralara kadar çıkacağını. Ama genelde sizin de söylediğiniz gibi işte biraz önce BBVA'nın tahmini vardı. Orada 3 yıl sonu için genelde o seviyelerde. Acaba burada bir revizyon görür müyüz OVP'de, ne dersiniz?
3: Bir revizyon görürüz. Bu revizyonu yaparken de aslında makro ihtiyati tedbirler ve savaş durumunu da çok rahat gerekçe gösterebilmek de mümkün. Hı hı. Dolayısıyla burada bir başarısızlık olarak da bunun ortaya konulması gerekmez diye de ben düşünüyorum. Bu özellikle savaş sebebiyle de rahat izah edilebilir bir değişiklik olur. O nedenle belli bir miktarda revizyon olması mümkün olur ama sonraki yıllardaki büyüme rakamlarına ilişkin olarak bir revizyon gelmesini tahmin etmem.
1: Şimdi asıl tabii enflasyonla ilgili beklentilerin nasıl görüneceği önemli OVP'de de. Bu hafta enflasyon, Ağustos enflasyonunu alacağız. Şimdi tabii oradan gelecek rakam önemli. Ne bekliyorsunuz Abdurrahman Bey?
2: Yani bu aya ilişkin hani beklentiler malum. Benim ayrıca bir hesaplama şeyim, yöntemim yok. %2'nin biraz altında bir oran bekleniyor. Ama bence Ağustos ayı için yüksek. Yani bu kadar üretim bolluğunun yaşandığı bir yılda yani %2 Ağustos ayı enflasyonu, hani geçmişte çok yakınılırdı domates, biber, patlıcan. Yani sanki yani şimdi yakınma değil, yani oradan medet umuyorduk, bir şey çıkmadı. Yani domates, biber, patlıcan çok çok bol da enflasyon düşmüyor. Niye düşmüyor? Yani biraz tabii taşıma ve şey var, enerji fiyatlarında yükseliş var ama sadece o, yani başka bir şey yok bence. Dolayısıyla orada herhalde üretim sonrası zincirin elden geçirilmemiş olması, orada yeniden bir yapılanmaya gitmemiş olmamız, OVP'lerde yer almış olmasına rağmen işte 2018'den itibaren o reformun yapılmamış olması bence bir şey, önemli bir sorun olarak duruyor karşımızda. Şimdi yeni OVP'de enflasyonun ben %19 olarak alınacağını tahmin ederim. Biraz iddialı bir hedef, öyle olur ancak. Yani ulaşamayız, ulaşırız belli olmaz. Ama yani normalde 22-23 diyebilirsin. Yani oraya inmemizi piyasada öngörüyor piyasa katılımcıları. Ama siyasetçi ve ekonomi yönetiminin bir iddiası olması lazım. Bir de seçim yılı ya da seçimden bir önceki yıl. Dolayısıyla tek hane yok. Onlu rakamları hedefliyor olması lazım. Yani tahminim 19. yani 18 biraz şey olur, daha da iddialı olur. ama en azından 20'nin altını böyle telaffuz edeceklerdir diye tahmin ederim. Ama bu seneki enflasyonda işte 29 diyelim oldu. Yani 10 puan düşebilecek mi gelecek sene? İsterlerse düşürürler. Yani ellerinde bir sürü alet var. Yani diyelim ki tüketim.

0: Kaldı ki bazı fiyatları da dikte edebilirler, hükümet eder. Yani bugün mesela inşaat birim fiyatı diye bir şey açıklanıyor.
1: Evet.
0: İnşaat birim fiyatı. Bir inşaatın bütün kalemlerini tek tek çıkartıyorlar. Devlet bir fiyat koyuyor. Ondan sonra ihaleler, yani kamu ihaleleri o fiyat üzerinden yapılıyor.
1: Evet.
0: Ve müteahhitler bunu başarıyor yani. O fiyatın altında kalmayı ya da o fiyatın üstüne çıkmamayı bu enflasyonist ortamda beceriyorlar. Onlar yapıyorsa o zaman fırıncılar niye yapmasın diye insan düşünüyor. Yani fırın dediğim ekmek yani Türkiye
1: mesela
0: için çok önemli.
1: Evet.
0: Ama bırakalım onları, devletin kendi ürettiği ürünler var. Pekala onlara enflasyonun altında zam yapıyor. Hatta artırmayabilir. Belki de fiyat düşürebilir. Yani geçen seçim öncesi olduğu gibi işte 25 metreküp doğalgazı bedava veriyorum dedi yani konutlara. Yani böyle şeyler olduğu zaman enflasyon düşer.
1: Evet.
0: Büyüme oranı şimdi bu seneki OVP'de bu sene için 3.6 alınmış. Yani o tutar mı
1: 3.8.
0: tutmaz mı bilmiyorum. 3.8 mi? Peki ben yanlış gördüm o zaman. Aniden baktım. Yani gelecek şeyde ben daha yukarıda alınacak. Ama yukarı yönde de sapacak yine. Yani 4.5 mi alınır? 5 mi alınır? Ama onun üzerine çık yani. Çıkabildiğin kadar. Olacak yani. Büyüme olacak. Enflasyon da büyümeye rağmen aşağı gelecek. Çünkü şey yılı, ekonomiyi güzelleştirme yılı. Ve bazı şeyler ertelenecek. Daha sonra da yani normale döneceğiz.
1: Hayırlısı. Yani ne diyeyim. Şimdi tabii OVP'de koyulan rakamlar önemli. Ama bunlar hedef olsa bile %100 garantisi yok. Mesela bizim 2027'de ki bugünden 2027 için endişelenmeye başladık. 20'nin altına düşme imkanımız Abdurrahman Bey'in söylediği şeyler dışında mümkün mü sizce?
2: Yani bir kere Abdurrahman Bey'in söylediği konuları kısa dönemde başarabiliyoruz. Ama bu sefer uzun dönemde çok daha büyük bir faturayla bu karşımıza gelebiliyor. O nedenle geçmiş dönemde de bunları denediğimiz için devlet tekrar böyle bir yöntemi dener mi? Ondan emin değilim. Bir de bütçe açığını düşürmekle ilgili bir hedefimiz de var. Dolayısıyla bütçe açığını düşürmeye çalışırken kamunun üstüne ilave yük getirecek olan kararları almada da yine hesap yapılacaktır diye tahmin ediyorum. O nedenle hani buralarda çok büyük bir tedbir ben beklemem ama diğer taraftan şu da var. 2027 seçimden önceki yıl belki de hani başka bir karar alınırsa seçim 2027 içinde dahi olabilir. Dolayısıyla da burada iktidarın bir takım piyasayı rahatlatıcı kararlar alma olasılığı da mevcut. Makro ihtiyati tedbirler bir parça gözden geçirilebilir. Dolayısıyla ben büyüme tarafında bu yıldan daha iyi bir yıl olabileceğini değerlendiriyorum. Enflasyonda ise yani böyle adımlar atıldığı takdirde yol alabilmek o kadar kolay değil. OVP'ye koyabiliriz. Ama 10 puan aşağıya getirebilmek belki başkaca dışsal faktörler devreye girerse mümkün olabilir. Onun ötesinde çok kolay olmaz.
1: İşsizlik rakamları da açıklandı bugün. Orada da bir tık böyle bir geri çekilme var. Yani manşet tabii çok...
0: Artış var yani.
1: Anlamlı evet yani geri çekilme derken işsizlik rakamı artıyor. Daha çok işsiz var. Doğru söyledim. Bir önceki aya göre 1,5 puan artmış genç nüfustaki işsizlikte. Bu da büyümedeki yavaşlamanın bir yansıması mıdır? Geçici midir? Yani çok böyle net bir gösterge olarak okumak zor. Hani o çok uzun zamandır aynı yerlerdeyiz ama daha detaylarına da baktığımızda hani yansımasını ya, gördük mü acaba?
0: Sanayide biraz hani iş gücü kaybı vardı zaten. Olması da normal. Onun dışında hizmetlerde belli bir

0: iş gücü kaybı olabilir. Çünkü işte dediğim gibi tüketim eğer azalmışsa hizmetler şeyinde, ki azalmış yani. Dolayısıyla işte garsondu, şeydi vesaire. Yani bunlarda bir azalma olabilir.
1: Turizm tarafını da düşünürsek turizm de orada aynı, da olabilir.
0: Yani orada da bir zorluğumuz var. Yani gelir olarak belki geçen seneyle aynı ama turist sayısı olarak 750-800 bin kişi eksik. Hı hı. Dolayısıyla orada da olabilir. Ama onun dışında yani tarım kesiminde şeyin büyümesi lazım. İstihdamın artması lazım. Yani o detaya yani Haziran ayı itibariyle olmasa bile yani Temmuz rakamlarında görmemiz lazım. Ağustos'ta görmemiz lazım. Aksi takdirde benim dediğim işte hasat bile yapılmıyor şeyi. Yani çok yaygın olur ki o kadar ihtimal vermem yani. O kadar da değil. Ama işçilik şeyleri de çok pahalı yani. Onu da söylemem lazım. Yani bir mesela fındık işçisi, fındık toplama işçisi 5 bin lira falan. Yani 5 bin liraya verdiğiniz zaman o fındıktan siz kar edemezsiniz. Kar falan kalmaz. Dolayısıyla insanlar bazıları hakikaten fındığını toplamıyor mesela. Gördüğüm şey bu. Yani fındık bile toplanmıyor.
1: Kalabalık aileler de yok eskisi gibi. Evet, çok çobanak dalalım, yani bahçeye
0: arazi
1: toplayalım.
0: De, arazi de büyük değil. Dolayısıyla yani istihdam maliyetleri yükseldiği için yani bazı şeyler yani tarım kesiminde bu işçi alımı biraz yavaşlamış olabilir.
1: Peki. Bu arada Türk İş Ağustos ayında açlık sınırını 37.388 lira 30 kuruş olarak belirlemiş. Yoksulluk sınırı da 120.786 lira olmuş. Bunu da belirtmiş olayım.
2: Evet.
1: Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Hiç mutlu görmedim sizi buraya geldiğiniz için. Suratınız asık gibi görüyorum.
0: Evet doğru.
1: Evet doğru diyor. Yok canım der insana yok.
0: Erken bıraktık.
1: Nane Eylül evet. Şehre evet. Dönüş zamanı. Doğru. Herkes aynı şeyi söylüyor. Haklısın. Yeter artık.
0: Biz de öyle döndük.
1: Soğur orası yani. Artık ya boş ver. Burada sıcak sıcak otururuz. Ekonomimizi konuşuruz. O hep ne birlikte. Güzel. Ne güzel. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederim.
1: Az uzun sağlık. Tekrar hoş geldiniz Abdurrahman Beyciğim. Evet sevgili Tevfik Eraslan ve Abdurrahman Yıldırım'la birlikteydik. Ekonomik görünümün sonuna geldik. Sonra şimdi reklamlara gideceğiz. Arkasından sevgili Tufan Cömert ve Aysun Karaytuğ'la küresel piyasalarda yeniden karşınızda olacağız.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TÜİK'lerine göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık %2,3 büyüdü. Çeyreklik bazda büyüme ise aynı dönemde %1,1 oldu. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak ivme kazanacağını kaydetti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Anlaşması kapsamındaki işbirliğini kurumsallaştırma konusunda mutabık kaldı. Savunma sanayinde ortak teknoloji geliştirme ve üretim yoluyla savunma yeteneklerini güçlendirme kararı aldı. Mekke Anlaşması çerçevesindeki çalışmaları desteklemek üzere Suudi Arabistan'da bir de sekreterya kurulacak. Fed Başkanı Kevin Warsh, G20 Maliye Bakanları ile bir araya gelip açıklamalarda bulundu. Warsh, küresel tasarruf fazlası nedeniyle sermayenin beklemede kaldığı dönemin sona erdiğini belirterek, dünya ekonomisinin küresel bir yatırım patlaması dönemine girdiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ülkesinin bölgedeki üslerine yaptığı misillemelere yanıt vereceklerini açıkladı. Fox News'e konuşan Trump, onlara sert bir darbe indireceğiz dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında bir araya geldi. Putin, işbirliğimiz ekonomi dahil tüm alanlarda başarıyla gelişiyor. Enerji, sanayi, uzay, ulaştırma ve lojistik alanlarında büyük projeler hayata geçiriyoruz dedi.

0: Küresel piyasalara hoş geldiniz. Günün öne çıkan haber başlıklarına baktık. Şimdi gelin fiyatlamaları görelim. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda fiyatlamalar nasıl bakalım. Borsa İstanbul'da günü kayıpla tamamladık. %2,10'luk bir geri çekilme vardı kapanış itibariyle. BIST yüzde kapanış seviyesi 14.334 oldu. Dolar TL'de yatay pozitif. Euro TL tarafında da keza yatay pozitif bir seyir var. Euro dolar çaprazında 1.16.16'dan geçiyor işlemler. %0,27 kadar primi var Euro'nun dolar karşısında. Avrupa borsalarında Londra FTSE 100 endeksinin gün sonu %0,29'luk bir primle pozitif ayrıştığını görüyoruz. Diğer merkez borsalarda kapanışlar negatif bölgedeydi. Paris CAC 40 günü %0,79, Frankfurt DAX %1,17 ve İtalya FTSE MIB de yatay negatif tamamladı. ABD borsalarında satıcılı bir seyir var. Dow Jones tarafı %0,62, S&P 500 %0,46 ve Nasdaq da %0,41 kayıpta. Tahvil getirilerinde yön yukarıda, 10 yıllıklarda 4,75 seviyesini görüyoruz. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,50, 2 yıllıklarda ise getiri seviyesi an itibariyle %4,34'e işaret ediyor. Evet, altın tarafında %0,52'lik bir geri çekilme var. An itibariyle 4.432,04 geçiyor işlemler. Borsun Jackson Hole'daki konuşmasının ardından faiz artışlarına yönelik beklentilerin artması emtia tarafında önemli bir geri çekilmeye özellikle altında, gümüşte sebep oldu. Ve hala o geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Gümüşte %0,34 kadar bir geri çekilme var. Bitcoin primde %0,62 kadar 79.079 seviyesinden geçiyor işlemler. Petrolde de yön yeniden yukarıda, haber akışı negatif ve petrol fiyatlarını da etkiledi. Brent'te şu anda $90.42 seviyesindeyiz. %2,63 kadar yukarı yönlü bir hareket var. NYMEX'te ise %2,66'lık bir yukarı yönlü hareketle $85.62 seviyesini görüyoruz. Evet, araştırma masasına döneceğiz. Sevgili Mehmet Özdemir'den bugünün notlarını alacağız. Buyurun.
1: Evet, Ağustos ayının son işlem günü. Bu haftanın da şöyle bir ilk işlem gününe baktığımızda küresel risk iştahının çok da iştahlı olmadığını söyleyebiliriz tırnak içerisinde. Sebeplerini özellikle birkaç pencerede sıralayabiliriz ama bu sabah itibariyle tekrar ABD-İran tarafında hali hazırda son dönemde ABD'nin sert ekonomik yaptırımlar ya da paketler açıklamaya devam ettiği İran cephesinde silahlar tekrar bir miktar daha gün yüzüne çıkmış gibi gözüküyor. ABD'nin Lark Adası'na saldırısı, ardından İran'ın Ürdün'deki ABD üslerini hedef alması derken Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar, ki bu özellikle bu aralar da bir miktar daha bu saldırıların tırmanabileceğini işaret ediyor. Tabii özellikle fiyatlamalara baktığımızda hali hazırda Cuma günü biz Kevin Warsh'un özellikle Jackson Hole sempozyumundaki açıklamalarının ardından tahvil verim eğrisindeki bir miktar daha hareketliliği yakından takip etmiştik. Enflasyonla tam mücadele ve %2 hedefinin esnetilmeyebileceğine ilişkin çok katı ve sert mesajlar vermişti Warsh. Ve ardından özellikle tahvil fiyatlamalarında verim eğrisinde bir miktar daha yataylaştığı bir ortamı yakından takip etmiştik. Fakat özellikle Cuma günkü fiyatlama bir miktar daha şu an en azından suni kalmış gibi gözüküyor. Bugün ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4.75 seviyesini açarak Ocak başından bu yana, Ocak 2025'ten bahsediyorum, yaklaşık 1,5-2 yılın en yüksek seviyesine doğru tırmandı. Dolayısıyla uzun bacaktaki stresin bir miktar daha devam ettiği ortamda Wall Street'in de Dow Jones öncülüğünde bir miktar daha, hatta bunun içerisinde döngüsel hisse senetlerini de kattığımız ortamda çok da iştahlı başlayamadığını söyleyebiliriz. Ama hali hazırda bir miktar daha, dediğim gibi yayının başında, petrol fiyatlarının da $90 üzerine yerleştiği ortamda tekrar bir miktar daha jeopolitik tansiyon masanın gün yüzüne çıktığını söyleyelim. Ama şöyle bir haftanın geri kalanına baktığımız zaman ise bu hafta içerisinde ciddi anlamda ekonomik verilerin kalabalık olduğu bir haftayı geride bırakacağımızı söyleyebilirim. JOLTS verisinden ADP özel sektör istihdamına, Cuma günü karşılayacağımız tarım dışı istihdam verisine kadar Fed'in yol haritasını oluşturabilecek birçok veriyi yakından takip edeceğiz. Ama şöyle bir baktığımızda özellikle Cuma günü piyasalar Ağustos ayı açısından 55-60 binler çerçevesinde bir istihdam yaratmasını bekliyor ABD ekonomisinin. Aynı zamanda işsizliğin de 4.1'de sabit kalınması öngörülüyor. Hali hazırda Cuma günkü Eylül ayı faiz arttırım ihtimalleri %30-35'lerden %60'ların da bir miktar daha yukarısına doğru tırmanmışken olası bir istihdam rakamlarında beklenenin üzerinde gelen veri bir miktar daha bu risk iştahında törpülemenin devamını bizlere gösterebilir.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet'e. Aysun Karaytuğ ve Tufan Cömert'le birlikteyiz. Her pazartesi akşamı olduğu gibi. Aysun'cum hoş geldin. Tufan'cum merhaba, hoş geldin sen de.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bugün bir değişiklik yapalım, içeriğiyle başlayalım. Büyüme rakamları geldi çünkü. BBVA diyor ki yıl sonu tahminimiz 3. sen ne diyorsun? Nasıl değerlendirdin bugünkü verileri? Böyle bir daralma var ama ne kadar kalıcı, ne kadar geçici? Merkez Bankası'nın elini ne kadar rahatlatıcı türden? Ne dersin?
2: Valla yani 3 BBVA, bizim garanti BBVA araştırma ekibimiz uzun süredir büyümenin %3 civarında olacağını, yani senin uzunca bir süre aslında yüksek devam eden faizlere rağmen büyüme tarafının çok da korkulduğu gibi bir daralma göstermeyeceğini her zaman söylüyorlar. Dolayısıyla bu açıdan gayet tutarlı tahminleri devam ediyor. Şimdi son bundan sonraki süreçte öyle ya da böyle daha düşük faiz ortamına bakıyoruz yurt içinde. Dolayısıyla zaman içerisinde büyüme rakamının biraz daha iyi yerlere gelmesi, biraz daha yukarı çıkması gayet mümkün gözüküyor. Fakat tabii şunu söyleyeceğim. Yani şimdi faiz 40'tan 37'ye indi, kredi genişlemesi var diye bir durumdan da bahsetmiyoruz. Dolayısıyla şu anda birazcık kozmetik bir faiz indiriminden bahsediyoruz. Bunun kredi büyümesinin yansımasıyla, bunun yatırımlara sirayet etmesiyle ancak büyüme oranının biraz daha yukarı gittiğini göreceğiz. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında çok daha iyi bir büyüme rakamı bizi bekliyor demek pek anlamlı veya mümkün gözükmüyor. 2027'nin ilk çeyreğinde Merkez Bankası indireceği faize ve daha da önemlisi makro ihtiyati önlemlerde yapacağı olası değişikliklere göre o noktada büyümeye tekrar bakarız. Ama şöyle söyleyeyim, hani büyümede yurt dışından gene böyle bir kaza falan bir şey yaşamazsak muhtemelen büyümede en kötüsü geride kaldı diyebiliriz.
0: Peki Merkez Bankası açısından şimdi Eylül'de toplantı var. Biraz son bu 40'tan 37'ye inen faiz nedeniyle beklentiler biraz daha palazlandı gibi ama bu indirim Eylül'de gelebilir mi sence?
2: Yani normal şartlarda ben beklemiyordum. Yani 40'tan 37'ye indirdikten sonra muhtemelen bir de yani şimdi yurt dışında haber akışına dönüp baktığımızda işte Amerikan tahvillerinde yeniden 4.75'leri görüyoruz. Jeopolitik konular, İran'la o tarafta yeniden savaş başlıyor. Yani savaş başlıyor değil mi? Bir çatışma devam ediyor. Petrol fiyatları gene işte 90 dolara doğru hareket ediyor. 90 dolar civarında şu anda. Yani hani böyle bir ortamda şimdi Merkez Bankası'nın faiz indirmesi çok anlamlı gelmiyor bana. Fakat birkaç tane sinyal var. Yani bunlardan bir tanesi evet hani bu 40'tan 37'ye inmesi gene de çok bir sinyal değil diyeceğim ama diğer taraftan mesela haftalık repo operasyonlarında ilk açışta 1 milyar TL ile başladı. Sonra bu da 50 milyar TL'ye çıkardı. Tamam burada piyasadaki TL'lik de ihtiyacı falan da var. Ama sonuç yani burada artık 37'nin repo mesela 37'nin hafif altında oluşuyor. 36-96 falan civarında oluşuyor. Bir süredir buralarda. Yani yavaş yavaş piyasa buna hazırlanıyor gibi görüyorum. Benim için Eylül hala %50. Yani yazı tur arasında bir şey yapsak muhtemelen hani hangisi gelirse. Ama Ekim ayında gene söylüyorum hani petrol fiyatında işte 120-130 falan gibi böyle senaryoları konuşmadığımız ölçekte artık Ekim ayında bence faiz indirimine kesin diye bakabiliriz.
0: Peki şimdi petrol fiyatları yeniden yükseldi. 90 doların altındaydık. Yine Brent'te 90 dolar seviyesini görüyoruz. İşte karşılıklı saldırılardan bahsediyoruz. Tabii önümüzde bir Xi Jinping-Trump görüşmesi de var ve seçimler de var. Ne, yani ama bu seviyeler böyle artık normalimiz mi diye bakalım. Tufan'ın söylediği gibi o 100'ün üstü, 120'ler, 130'lar öyle bir senaryo hala gündemde olabilir mi? Yoksa artık öyle bir ihtimal yok mu en azından ABD seçimlerine kadar? Nasıl değerlendiriyorsun petrol fiyatlarındaki tabloyu Aysun?
3: Bence her olasılık ihtimal dahilinde. Çünkü gelişmeler çok hızlı ve hakikaten çok da beklenmedik şekilde ilerliyor. Çünkü jeopolitik gelişmelere sadece Orta Doğu'yu değil artık hani biraz da Rusya Ukrayna'yı da ekleyecekmişiz gibi duruyor. Bu bağlamda zaten geçtiğimiz hafta bir miktar tepki vermişti. Hani bu Kiev saldırıları ve bunun üzerine işte nükleer füze mevzunun ortaya çıkması bir miktar ortamı germişti. Bir de bunun üzerine karşılıklı misillemelerin olması Orta Doğu tarafında ekstradan yukarı doğru tepki vermesine sebep oldu. Şimdi baktığında zaten bu savaş öncesindeki seviyeye gelme ihtimalinin çok zayıfladığını gözlemliyoruz. Çünkü burada da trading ortamının olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani üzerine yazılmış kontratlar ve opsiyonlar dolayısıyla da aslında bu fiyatların belli bir marjda hareket ettiğini de unutmamak lazım. Çünkü biraz da fiyatlamaları bu tarz yapılan opsiyon işlemleri de belirliyor önümüzdeki döneme dair. Ama günün sonunda en kritik tabii itici güç burada. Trump tarafından ya da işte İran tarafından gelen ve gelmekte olan açıklamalar oluyor. Şimdi yeni normaller olarak kabul edilen seviye biraz daha hani 80-90 aralığı. Neden? Çünkü fiyatlamalara da baktığımızda gerek ABD tahvilleri gerekse Nasdaq ve S&P tarafının buraları bu fiyatlamaları kanıksadığını gözlemledik. Ama 90'ın üzerindeki her seviye biraz daha tepki verir oldu. Tufan'ın da dediği gibi 4.75'lere gelen ve kritik 5 seviyesi hem psikolojik test hem de teknik sınır olarak nitelendirdiğimiz 5 seviyesine çok yaklaştı. Hani oraya gelip birkaç defadır uzaklaştığını gözlemliyoruz ama iyi yaşa.
0: Çok beraber.
3: Buna hani burayı beslemeyen bir diğer unsur da Walsh'un çok şahin mesajları. Yani sadece petrol fiyatları, şu an tahvil fiyatlarını ya da şey fiyatlarını, endeks fiyatlarını etkilemiyor. Faiz fiyatlamaları, yani zaten bunların hepsi iç içe geçmiş durumda, evet. Ya yani hani eğer yükselen petrol kalıcı hale gelirse enflasyon riski zaten şu an masada olan bir risk ve %2'den çok çok uzakta. Bir de üzerine kalıcı hale gelmiş ya da 90'ın üzerinde daha fazla iş günü kapanış yapmış bir petrol fiyatıyla karşı karşıya kalırsa o zaman Walsh'un işi biraz daha zorlaşacak gibi görünüyor. Çünkü zaten şahindi. Bir miktar daha şahinleşti son toplantıda. Hatta Fed Fund Rate'lere baktığımızda konuşma öncesi %36'lardı. Konuşma sonrasında %56'ların üzerine çıkmış durumda. Eylül faiz arttırımı mevzu. Bu durumda kısa vadede enflasyonla mücadeleyi öne almış gibi duruyor. Yani istihdam ve iş gücü piyasası onun için hala beklentilerle uyumlu. Fakat enflasyon tarafındaki uyumsuzluk şu anda iyisin değil mi?
0: İyiyim.
3: Şu anda tabii ağır odak noktası haline gelmiş durumda. Ekonomi biraz daha dayanıklı göründüğü için şimdilik hani büyüme tarafı değil enflasyonla mücadele tarafında bir müddet daha sanki savaşmaya devam edeceklermiş gibi duruyor. Öncelik orası yani. Bakma hani PCE enflasyon hala 3.7'lerde. Son 6 aylık yıllıklandırılmışlar %4.5'lara yakın neredeyse. Hedef %2 yani 2 katı üzerindeymiş gibi duruyor. Bu PCE'deki 199 kalemin %54'ünün %3'ün üzerinde olduğunu düşünecek olursak yani tabana yayılmış büyük enflasyon datasını etkileyen ürünlere baktığımızda %3'ün üzerinde bir enflasyon yaratmış. Bu pandemi döneminde %77'ler dolayında bir artıştı. Tabii ki maksimum seviyedeydi. Pandemi öncesinde bu bahsettiğim aynı ürünler %32'ymiş. Hani pandemide pik yapmış. Şimdi geldiği seviye tabii ki pik yaptığı seviyeden uzak ama hala yüksek gibi gözlemleniyor. Bu çok kritik. Yani Fed'in yapacak çok işi var. Şimdi ekonomi dayanıklı diyor, istihdam istikrarlı diyor, likit de artıyor diyor ama finansal koşullardaki sıkılaşmayı da kabul etmiyor. Yani aslında piyasa kendi kendini sıkılaştırmaya çoktan başlamış durumda. O yüzden biz diyoruz tahvil fiyatları faiz arttırımını önden fiyatlamaya başladı zaten ve şu an hani alternatif yatırımlara baktığımızda en üst seviyede 10 yıllıklar ve 30 yıllıklar varmış gibi duruyor ve hatta bunun üzerine yazılan opsiyonlar ve bunun üzerine yapılmış enstrümanlar artmaya başladı. Çünkü artık alternatif dolara getiri aramaya başladı yatırımcılar. Diğer tarafları riskli görmeye başladılar. Eğer büyüme sinyali zayıflarsa, çünkü geçen hafta Trump büyümeye dair bir gönderme yaptı. Borç da buna dair bir açıklama yaptı. Eğer dedi büyümeye dair aşağı yönlü bir sinyal

0: Yayılırsak tekrar dedi faiz indirimini dedi gündeme getirebiliriz dedi. Yani orada bir yumuşar gibi oldu ama şu anda dedi güçlü bir gerekçemiz yok bunun için dedi. Yani görünen o ki zaten faiz indirimi ötelenmiş durumda, oldukça ötelenmiş durumda. Faiz artırımı her ne kadar hani bu toplantıda sanki evet Eylül'de olacakmış gibi duruyorsa da piyasa hala onu kabul etmiş görünmüyor. Bizim hani en erken beklentimiz hala 2027 yılı gibi görünüyor. 2027'ye kadar aslına bakarsan çok değişken olacaktır. Aynen. Yani daha Orta Doğu şimdi yeni yeni dönüyorlar. Herkes tatillerden dönüyor. Rehavet artık yerini biraz daha volatiliteye bırakacak. Eylül bence biraz sıcak geçecek. Yani gerek endeksler tarafında gerek tahvil tarafında. Burada öncelikle bizim izlememiz gereken artık tahvil piyasası olacak. Çünkü orası en büyük riski fiyatlayan, önden fiyatlayan, önümüzdeki döneme dair biraz daha bizim move endeksini izlememiz gereken, yani tahvil fiyatlamasını bize önden gösteren move endeksini izlememiz gereken bir dönemin içine girmiş bulunuyoruz. Çok önemli bir şey var burada. Fed'in artık iletişim stratejisi değişmiş gibi görünüyor. Artık faiz olarak ana aracı kısa vadeli faizler olacak Hande'cim. Bu önemli bir değişken. Çünkü biliyorsun forward guidance yapmayacak artık. Yani gelecekte faizlere ilişkin bir yönlendirme olmayacağı için kısa vadeli faiz oranları üzerinden piyasaya sinyal verecek. Bir de yatırımcının burada odak noktası veriler olmaya devam edecek. Yani her geçen toplantıda biraz daha ileriye yönelik yönlendirme den uzaklaşıyormuşuz gibi görünüyor. Bu da tabii ki her yeni ekonomik veri artık bundan sonra daha fazla fiyatlanacak. Hani PCE olsun, istihdam olsun, ücret artışları olsun. İşte bu hafta JOLTS var, açık iş imkanları oraya bakacağız. Var. Evet, tarım dışı istihdam var. Gene çok çok önemli olacak. Baktığında bilanço da artık bundan sonra makroya bakacak. Çünkü bilançolar çok güçlü gelmeye başladı. Gelmeye devam etti. Sezon da artık yavaş yavaş bitti. Yani hani %90'ını aldık. Şirket karları piyasayı destekledi mi? Çok güzel destekledi. Evet. Bundan sonra yatırımcı için hikaye ne kaldı? Sadece makro veri kalmış gibi görünüyor. Yani yatırımcıların o da bundan sonra işte tarım dışı istihdam ne geldi? JOLTS ne geldi? Fed aralarda işte guvernörlerden ne mesaj veriyor? Her ne kadar artık bizim için beklenti guvernörlerin verdiği mesaj olmasa da daha ziyade Besant'la Warsh'un ortak verdiği aynı frekanstaki mesajlar bizim için önemli olacak fiyatlamalarda. Yatırımcının buraya dikkat etmesi lazım artık.
1: Peki.
2: Orada bir şey ekleyebilir miyim?
1: Aslında? Tabii lütfen.
2: Yani şimdi hani borsa için katılıyorum. Yani bundan sonra süreçte katalizör nedir bulmakta zorlanacağımız bir dönemdeyiz. Yani bu sadece işte Amerika için, Türkiye için de geçerli ama Amerika'da şimdi malum faizle S&P arası mesela korelasyonun yavaş yavaş kopmaya başladığı bir dönemdeyiz. Şimdi aslında orada bir sürü korelasyon eş anlı olarak çalışmaya başladı. Örneğin faiz arttırım beklentisi en son %65'lerdeydi bu 10 yılın toplantısı için. %65 faiz arttırım beklentisi var fakat dolar değer kazanmıyor. Zira orada makro başka konular fiyatlanıyor. Şimdi dönüyorsun böyle bir ortamda hisse senetlerinin korelasyonu da zayıf. Yani dolayısıyla önümüzdeki dönemde piyasa tam olarak orada neyi fiyatlayacağını da kestiremiyor. Benim gördüğüm sonbahara girerken Amerika'da böyle büyük bir hikaye olacak da işte borsalar yükselecekten ziyade tam tersine şimdi volatilitenin artması için çok daha fazla sebep var. Dolayısıyla biraz daha böyle sanki defansif geçireceğimiz bir aya bakıyoruz Eylül ayı için. En azından Eylül ayı için ben böyle biraz daha o şey temkinli taraftayım.
1: Evet, yani aslında içerisi için de Eylül son derece önemli ve kritik. Bu işte Eylül yarın 1 Eylül ama bugün sonuç itibariyle büyüme verisiyle başladık. İşte enflasyon gelecek, Merkez Bankası'nın toplantısı. İçerisi için de Eylül bayağı hareketli geçecek diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
2: Öyle görünüyor. Yani işte tabii kuşkusuz ilk konu burada Merkez Bankası ne yapacak konusu. Evet. Onu zaten biraz önce konuştuk. Kısmet deyip geçiyoruz onu. borsa tarafı çok daha uzun bir konuşma gidiyor. Onu o hakkımı daha sonraya bırakıyorum.
1: Aslında şimdi şu anda konuşabiliriz. Çünkü ben sana lafını kestim bu arada. Özür dilerim ama bu SPK'nın yaptığı yeni düzenlemeleri, fonlara ilişkin düzenlemeleri de soracağım. Çünkü orada BIST 30'u bir öne çıkaran durum da söz konusu. Nasıl değerlendirdin? Onunla birlikte borsaya da bakalım bence.
2: Valla biz de 30'da öne çıkarıyor dedik ama bugünkü tabii performansa baktığımızda hiç öyle gözükmüyor. Dolayısıyla orası ben

0: Bence daha detaylı bir bakış hareketi. O yüzden söylemiştim. Hani bu için sadece şunu söyleyeceğim. OVP işte siz de biraz önce Tevfik Bey'le ve Abdurrahman Bey'le konuşuyordunuz. O OVP'yi bekleyeceğiz. Tabii OVP kuşkusuz bir yol haritası. Yani bu bir oyun planı ama oyun illa buna göre kurulacak diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla biz buna bakacağız. Zaten çok çok farklı yani hani işte piyasa %3 büyüme beklerken gidip OVP'de %8 büyüme görmeyeceğiz. Hani böyle bir şey olmadığı için de hani 1-2 gün muhtemelen konuşacağız ama bunun piyasa üstüne etkisi çok fazla bir şey olmayacaktır. Şimdi borsaya geldiğimizde öncelikle şunu bir söylemem lazım. Pazar gününden daha doğrusu bu hafta sonundan bu yana bunları tartışıyoruz. Bu pazartesi günü de bugün aslında malum İngiltere bank tatili sebebiyle kapalı ama normal saatinde kalktım. Piyasalarda ne oluyor, insanlar ne diyor onları dinlemeye başladım. Birincisi sabah Bekir Gürdamar, çok sevgilerimi iletiyorum kendisine. Harika özetledi sizde. Altan Aydın gene sizin yayına çıktı. Yani Bloomberg'in yayına çıktı. Durumu özetledi. Gene piyasada da gene böyle baktım sevdiğim birkaç tane yorum var. Onları söylemek istedim. Orkun Gödek ve Işık Öktem'in LinkedIn yorumu. Şimdi bunlar piyasanın dinamiklerini anlamak isteyen insanlar açısından benden çok daha kıymetli, çok daha bilgili insanlar. Öncelikle onu söylemek isterim. Ben olayım
1: Estağfurullah.
0: birazdan yok vallahi öyle şey değil. Ben olayım daha felsefi tarafındayım. Malum benim şu anda hisse senediyle bir resmi olarak bir ilişkim yok. Ben bunu hobi olarak takip ediyorum. Benim burada düzenlemelerle ilgili ana sorunum felsefi açıdan şu. Şimdi bu bir düzenleme adı üstünde. Yani demek ki şu ana kadar yapılanlar hisse senetlerinde yapılan karşılıklı işlemler, fiyatların tuhaf yerlere götürmesi demek ki bunlar suç değilmiş. SPK bunları sadece diyor ki bundan sonra böyle yapmayın da şöyle yapın diye bir düzenleme getirmiş. Şimdi biz bunu suç olarak tanımladığımız sürece finansal mühendislik ürünleriyle bunların etraftan dolaşıp yeni yeni şeyler yapılacaktır. Dolayısıyla ben bu hafta bir sabah açılım yayına bağlandığında benzer konulardan bahsederken şunu söyledim. SPK tebliğinde bununla alakalı madde var. Yapay fiyat, suni fiyat oluşum diye geçiyor. 107 falan böyle madde galiba. Yani bu maddenin işletilmesi sonuçta 10 lirayken 10 liradan işlem gören hissenin ne bileyim 5 yıl içerisinde 1800 liraya gitmesi durumunda SPK gidip bunu alan fon yöneticisine hangi bilgiye, belgeye, araştırmaya dayanarak bunu aldığını sormalı. Eğer bunun makul bir açıklaması yoksa da gereğini yapmalı. Şimdi bunu yapmak yani biz serbest fonların serbestiyetini azalttığımız zaman piyasa işleyişine çok ciddi müdahale etmiş oluruz. Dolayısıyla bunun yeni bir ilk aşamada biraz daha gözdağı amaçlı olduğu, sonraki dönemde muhtemelen daha hafifletileceği, daha farklı kriterler getireceği yönünde piyasada bir algı var. Bana da şimdilik öyle geliyor. Şimdi bundan sonraki süreçte piyasada ne olur kısmına geldiğimizde, öncelikle bu düzenleme kısa vadede BIST 30 hisselerini öne çıkaracak görüşüne katılıyorum. Fakat dönüp piyasaya baktığımızda teoriyle pratiğin bir kez daha farklı yerlere gittiğini gördük ama bugün tabii biraz daha özel bir gün. Ayın son günü fon kapanışları var, fonların işlemleri var. Bu düzenlemeye uyum dolayısıyla fonların, gerçi daha önceden bunu bekleyen fonların satışları da vardı ama bugün mesela fonların yaptığı satışlar var. Aşağı gelen hisseler sebebiyle stop loss'ların çalışması, kredili satışların bir miktar tetiklenmesi var. Yani bugün karman çorman bir gündü. Dolayısıyla bugüne bakarak önümüzdeki Eylül ayı boyunca her gün böyle olacak demek tabii çok anlamlı değil. Fakat şunu söyleyebiliriz. Yani bundan sonraki süreçte otorite BIST 30 hisselerin öne çıkarılmasını, portföylerde daha çok yer tutmasını arzu ediyor. Fonlar da bu uyum sağlamak zorunda. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sırf buna bakarak bile fonların buralarda daha ciddi alım yapmak zorunda kalacağını söyleyebiliriz. Ancak bu fon getirilerine nasıl yansıyacak? Şimdi herkes aynı şeyi aldığında alfa yaratmanın zor olduğu, betayı da sadece artık zamanlamayla yani iki yerden para kazanırsın. Bir tanesi zamanlamadır. Yani doğru zamanda alıp satma. İkincisi gidecek kağıdı bulma. Hani bunun ötesinde bir şey yok. Şimdi sen gidecek kağıdı bulamıyorsun çünkü herkes aynı yere gidiyor. Dolayısıyla herkes aynı yerde. Dolayısıyla fonların daha çok belki alım satım yaptığı bir döneme gireceğiz. İşlem hacminin artacağı bir dünya olabilir. Ama fon getirilerinin çoğunun birbirine benzeşeceği bir dünyaya bakıyoruz. Dolayısıyla yatırımcı açısından belki geçtiğimiz aylarda gördüğümüz acayip getirilerin yani hani bir fon %10 getirdiğinde hiçbir şey getirmedi. Bak öbürü %80 getirdi falan gibi şeyler oluyordu. Belki böyle şeyleri görmeyeceğiz. daha birbirine yakın fonlar göreceğiz getirilerde. Bu da yatırımcıların belki Borsa İstanbul'a veya yatırım fonlarına son dönemde artan ilgilerinin bir miktar azalmasına sebebiyet verebilir. Nereye gider para? Yani hani bu senaryoda nereye gider para? Muhtemelen gene para piyasası fonlarına gider. Çok fazla bunun dışında faizli bir enstrümana gideceğini de düşünmüyorum. Yani dolara gider mi? Hiç ihtimal vermiyorum. Keza dönüp baktığımızda o tarafta da yaprak kımıldamıyor diyeceğimiz tablo devam ediyor zaten.
1: Evet. Gayet güzel özetledin Tufancığım, güzel çalışmışsın bugün, tebrik ediyorum seni. Gerçekten böyle bir özet çıkıyor karşımıza, bakalım hep birlikte göreceğiz. Altın, tabii herkes soruyor, sormaya da devam ediyor. Ne zaman altın konuşsak herkes böyle toplanıyor masanın etrafında. Evet. Şimdi Borç'un açıklamalarından sonra sert bir geri çekilme gördük altın tarafında. Bugün biraz daha sakin olsa da yine o aşağı yönlü hareket devam ediyor. Aslında orada çok kritik seviyelere gelmiş idik baktığın zaman. Şimdi tekrar oraya doğru tekrar başa döndük. Oraya doğru tekrar evrilebilecek mi? Çünkü zor zor gidiyor yani altın, öyle geçmiş dönemlerdeki gibi değil.
2: Artık faiz var. Şimdi bak, şeyin tahvil yapısı değişti. Yani ABD 30 yıllıkların, 10 yıllıkların, 10 yıllıklar 4.75'lere geldi. 30 yıllıklar 5.27'lerde. 30 yıllık faiz yaklaşık şu anda 20 yılın zirvesine yaklaşmış durumda. Yani gerçekten hani yatırımcı ne kadar bunu ciddiye alıyor bilmiyorum ama uluslararası yatırımcı oldukça ciddiye alıyor. Yani şu anda alternatif olarak değerlendirdiği çok az enstrüman var. Birazdan söylerim hangilerini değerlendiriyor diye. 10 yıllık da yine yaklaşık olarak yani hem 30 yıllık hem 10 yıllık 20 yıllıkların üzeri, 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Şimdi burada eğer ki getiri ile risk arasında bir denge kurmak istiyorsa yatırımcı, orada daha uzun vadeli ve kendini güvence altına alabileceği yerlerde tutmayı tercih eder. Yani bu arada aslında ABD'nin çok yüksek miktarda bir borç meblasının yani ihraç etmesi de bu faizleri yukarı iten unsurlardan bir tanesi. Yani buna sadece risk unsuru olarak bakmak çok zayıf bir gerekçe olarak kalır. Yani çok borç ihraç etmesi gerekiyor. Baktığında şimdi Bessant'ın 4 milyar dolarlık bir ihracı var. Ama Amerikan, yani dünya piyasasının günlük işlem hacmi 800 milyar dolar. Yani 4 milyar dolarlık bir ihraç 800 milyar dolarlığın yanında konu bile değil. Bu yüzden piyasa oralara tepki veremiyor. Veremez. Hani yeterli kalmıyor bazı şeyleri tutabilmek için. Daha fazla piyasaya ihraç çıkartıyor. Daha fazla borçlanıyor. Yatırımcı daha fazla faiz talep ediyor. Bu da tahvil faizlerini yukarı itmeye devam ediyor. Yani orada ciddi bir sarmala girmiş durumda. Bu ortamda yani altın ya da benzeri emtia grubundan hızlı bir getiri elde etmek çok zor ama hani imkansız değil. Çünkü geldiği noktada mesela geçtiğimiz hafta 4650'ye o kadar yaklaşmıştı ki 4635'ten dön. 4650 önemli bir direnç noktasıydı. Ondan sonra ne diyorduk? Trend değişimi, yani 4900'e kadar yolu var diyorduk. Ha bu arada çok şey değil, hani uzak değil. Yine iki günde ortam burayı desteklerse yapabilir. Çünkü bunun üzerine bir de jeopolitik riskler eklendi, ekonomik yaptırımlar eklendi, İran üzerinden misillemeler eklendi, petrol yükseldi, yeniden altın kendini aşağıya itti. Şimdi tüm bunlara baktığında bir de 10 yıllıklar %5'e bu kadar yakınsamışken bu ranın beslendiği yer bono piyasasıymış gibi. Yani likiditenin adresi şu anda bono piyasasıymış gibi görünüyor. Biz bir de bono piyasasında bono kanunsuzları dediğimiz bir yatırımcı kitlesi var. O da tam olarak aslına bakarsan uzun vadede faiz riskini görüp hükümetin onay vermediği yerde piyasa altından, yani piyasa üzerinden ya da neresinden dersen bono alan bir kesim var. Yani hani hem tahvil hem bono diyelim. Yani onu şeyin adı bono, bond diye geçtiği için bono diyorum ben. Hem T-bill'ler olarak bakmak lazım hem bondlar olarak bakmak lazım. Bütün bunlar zaten işte hükümetin maliye politikalarından endişelendiği için yatırımcının burayı adres olarak görmesi bir. Bir de daha yüksek faiz talep ettiği için yatırımcı bu tahvil satan yatırım tarafını daha fazla görmeye başladı. Bunlar hepsi yukarı iten faktörler. Şimdi demiyoruz ki biz hani diğer bütün enstrümanlar aşağı sadece bono al değil ama ağırlıklı olarak hedge'ler başlamış durumda. Yani hani biz zaten ne diyoruz? Dolar bir

0: birazcık aşağı geldiğinde doların hece altındır. Altın almalı. Hı-hı. Var olan altınları da satmamalı bu arada. Çünkü hakikaten hani yayının başında söyledim ya, her olasılık bir ihtimal içeriyor. O yüzden alokasyonu çok geniş tutmakta fayda var. Yani altınımız da olacak, bonomuz da olacak, tahvilimiz de olacak, opsiyonumuz da olacak. S&P üzerinden yazılmış kontratlar ve opsiyonlar da olacak. Artık bence S&P üzerinden yazılmış ETF'ler yoluyla opsiyon en mantıklısı. Yani kendini iki kere kontrol altına almış, korumuş oluyorsun. İki kere hedge etmiş oluyorsun. Hem ETF'lerin içerisinde birden fazla 15'e yakın, 20'ye yakın şirket olduğu için, hem zaten S&P gene içerisinde olduğu için, yüksek kaliteli olduğunu varsaydığımız şirketler üzerinden geldiği için, hem de opsiyon yazarak. Zaten bu opsiyonlar böyle günler için, yani Eylül'de bahsettiğimiz volatilite beklediğimiz günler içindir hani opsiyon piyasası. Çok yatay giden bir piyasada opsiyon piyasası çok yüksek prim vermez. Yatay artı volatilite artı hani beklentilerin belirsiz kalması gibi durumlar bize volatiliteyi yaratır ya. O zaman işte opsiyon fiyatlaması bizim için önemlidir. Mesela enerji tarafı biliyorsun çok oynak. Ve biz neyi tavsiye etmiyoruz? Hani petrol fiyatları üzerine uzun vadeli ya da kısa vadeli kontratlar yoluyla alsat yapmayı, trade etmeyi çok tavsiye etmiyoruz. Yani ne kadar profesyonel olursan ol, bu volatilitede bir yerde yakalanırsın. Bunun yerine neyi tavsiye ediyoruz enerji tarafında? Enerji MLP'leri var. Bunlar nedir? Master Limited Partnership şirketleri. En güzel yanı ne? Bunlar tamamıyla işleyiciler. Bunlar tamamıyla depolama tesisleri, işleme tesisleri, altyapı şirketleri, yani enerji üzerine kurulmuş bütün üretim tarafında işte doğalgaz boru hatları vesaire gibi şirketlerin altyapısını oluşturan şirketlerdir. O yüzden şimdi normalde petrol üreticisi, petrol fiyatları aşağı geldiğinde ne olur? Gelir ve kârı ciddi şekilde etkilenir. Ama bu tarz bir şirketi varsa, hani enerji depolama şirketi varsa, altyapı şirketi varsa daha ziyade daha uzun vadeli bir business model olduğu için bu her boru hattından geçen hacim artı sözleşmeli ücret bunların nakit akışını daha öngörülebilir hale gelir, getirir. O yüzden nakit akışı daha öngörülebilirse, temettü verimi daha iyiyse, borçluluğu daha düşükse, eğer illa enerji diyorsak, çünkü enerji yine aslında 2027'nin de ana teması olmaya devam edecek, o zaman temettü dağıtım kapasitesi güçlü olan, serbest nakit akışını arttıran, yeni yatırımları olan şirketlere yönelmek, yani bu enerji MLP'lerine yönelmekte fayda var diye düşünüyoruz. Yani lüks yüksek nakit akışı olan her enstrüman aslında bizi yukarıya taşıyacakmış gibi görünüyor. Neden teknoloji şirketleri için şu an bunu diyemiyoruz? Çünkü o kadar fazla yatırım yapıyorlar ve 800 milyar dolar daha 2026 bitmeden bu capexler artmaya devam edecek ki nakit akışlarının bozulma ihtimalleri çok çok kuvvetli olacak. Mesela Meta'da bundan bahsetmiştik yani.
1: Şimdi teknoloji şirketlerini ayrıca bir konuşalım. En son Nvidia'nın da bilançosu geldi. O kısım geride kaldı ama bundan sonra ne olacak noktasında. Şimdi müsaadenizle bir virgül koyalım. Bir kısa reklam arasına gidelim. Giderken de Scott Bessent'in yenle ilgili bir değerlendirmesi var. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde bu Japon para birimindeki aşırı oynaklıktan sonra bir ortak müdahale gelmişti. Şimdi yende yine kritik seviyelerdeyiz. Bir dinleyelim, arkasından kısacık reklamımızı izleyelim. Ondan sonra dönelim, gelelim kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim.
2: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Japon yenine yapılan müdahaleye yönelik eleştirilere sert bir mektupla yanıt verdi. Senatör Elizabeth Warren'ın sorularını yanıtlayan Scott Bessent, işlem için kongreden yeni bir ödeme kullanılmadığını ve Japonya'ya kredi verilmediğini vurguladı. Senatör Warren'ı finansal okuryazarlıktan yoksun olmakla suçlayan Hazine Bakanı Bessent, müdahalenin kur istikrar fonundaki mevcut döviz varlıklarının yenle takas edilmesiyle gerçekleştiğini belirtti. Hazine Bakanı Scott Bessent, Japonya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne borcu bulunmadığını ve piyasaya müdahale edilmeseydi kontrolden çıkacak dalgalanmaların Amerikalı aileler için borçlama maliyetlerini artıracağını savundu. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya Temmuz ayı sonunda yendeki düzensiz hareketleri engellemek amacıyla koordineli döviz piyasası müdahalesi gerçekleştirmiş, her iki ülkenin maliye yöneticileri de adımı doğrulamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Bessent, benzer likidite desteklerinin geçmişte Arjantin gibi ülkeler içinde bölgesel krizleri önlemek adına kullanıldığını hatırlattı.
3: Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Evet sevgili Aysun Karaytuğ ve Tufan Cömert'le kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Senin altınla ilgili de düşüncen ne, merak ediyorum Tufan.
1: Ya altında şöyle, malum işte Mart başından bu yana burada jeopolitik konular falan dedik, altını bir yere kadar destekliyor dedik. Tam olarak yani tabii ilk başta bir likitte satışı falan gördük, sonrasında tekrar jeopolitiklere döndük. Fakat şimdi orada da enteresan bir şey var. Şimdi daha önce altını yani 2022-2025 arası altının o rekor kırdığı dönemde en büyük konu altın fiyatını yukarı götüren Merkez Bankası talebiydi. Şimdi bu 2025 ve hatta 26'da tersine döndü. Hatta döndük mesela Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın sattığını, işte bir miktar swapladığını falan gördük. Benzer şekilde başka merkez, bir iki merkez bankasından daha da böyle haberler gelmişti. Şimdi şöyle bir istatistik var. Kendi korkunç yazım içerisinde bulabilirsem bu söyleyeceğim. 2022 yılında ki işte orada Merkez Bankası talebinin en yüksek olduğu dönemde aylık ortalama Merkez Bankası alımı 150 tonmuş. Şimdi devasa bir rakam ama gerçekten rekor seviyor bu. Şimdi bu sene 6 aylık ortalama aylık Merkez Bankası alışı 20 sadece. Şimdi nereden nereye? Dolayısıyla evet hala bir talep var. Hala altın destekleyen ana konular geçerli. Burada bir miktar işte faizle gene bir ters korelasyon vesaire falan devam ediyor ama altını buradan çok daha yukarıya götürecek. Yani işte 5400 değil mi rekor? Yani yeniden bizi oralara götürecek, rekor kırdıracak bir olay var mı desem ben öyle bir şey görmüyorum. Yani minik minik belki yukarı hareketler olur ama benim gördüğüm daha çok önümüzdeki dönemde böyle bir yatay bant içerisinde çok yön değişikliği olmadan bir hareket yapacakmış gibi geliyor bana.
0: Şimdi bu yen konusunu geçtiğimiz haftalarda çok konuştuk. Orada Besant de diyor ki Amerika'da faiz oranlarının yükselmesine yol açabiliyor bu şeydeki yendeki aşırı oynaklık. Yani aslında biraz önce dedin ya tahviller diye. Orayı da etkileyen yani onların
2: unsurlardan bir tanesi.
0: Aynen birçok neden var yani.
2: Çünkü ABD tahvillerinin taşıyıcılarının %50'ye yakını Japon yabancı yatırımcılar yani ve hatta buradaki müdahalenin ortak olma gerekçelerinden bir tanesi de karşılıklı hem para birimlerini korumak hem de oradaki faizleri belli bir oranda satışını engellemek. Çünkü Amerika'da
0: tahvilleri
2: istemez bu kadar.
0: Tahvilleri satmayı engellemek.
2: Evet,
0: diyorsun.
2: Evet.
0: Yani. Peki, teknoloji hisselerine dönelim. Gerçekten kuvvetli bir Nvidia bilançosu, hatta piyasaları da sonra sürükleyen, tetikleyen bir Nvidia bilançosu gördük. Şimdi bundan sonra biraz önce dedin ya enerjide gördüğün ivmeyi ya da işte tahviller, bonolar tarafındakini teknoloji tarafında göremiyoruz. Biraz daha detaylı oraya bakalım neden diye sorayım ve sonrası için ne öngörürsün?
2: Aslında Nvidia bilançosu çok büyük bir soru işaretine cevap oldu. O da neydi? Hani çok uzun bir süredir acaba bu kadar yapılan yatırım harcamalarının karşılığı gelir olarak dönecek mi? Evet hani Nvidia tarafında gelir %106 oranında artmış durumda beklentilerin üstünde. Önümüzdeki döneme dair de Nvidia yöneticileri %70 gibi bir büyüme beklentisi. Bu Wall Street beklentisinin iki katı neredeyse üstünde. Wall Street %40 gibi bir gelir büyümesi beklentisi içerisindeydi. Yani şirket sadece geçmiş çeyrek bilançolarındaki beklentilerini aşmadı. Bir de geleceğe dair beklentileri de yükseltti. Yine yeniden. Yatırımcının işte korktuğu konulardan birisi de bu. Sürekli bir beklenti yükseliyor. Ama en azından şimdilik şu anda neyi görüyoruz? Yani buradaki mesaj da eğer ki bu büyüme rahatlıkla karşılanıyor ve bu şirket bu kadar hani tek bir çeyrekte 96 milyar dolarlık bir gelir yazabiliyorsa ve önümüzdeki dönemde de 100 milyar dolarların üzerine çıkacaksa bundan sonra oluşacak problem sorun talepte değil arz ve kapasite mevzuunda olacakmış gibi duruyor. Çünkü bütün şirketler aynı biraz önce dedim ya Meta mesela ciddi anlamda nakit akışı problemi yaşamaya başladı yaptığı yatırımların neticesinde. Nvidia hala şu anda bayrağı taşıyan şirketlerden bir tanesi. Ama biz hala Meta'yı beğeniyor muyuz? Beğeniyoruz günün sonunda. Yani hani Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet bunlar hani her zaman portföyün aslında ana taşlarından dördü diyebiliriz. Şimdi baktığında geleceğin teknolojisi olarak değerlendirilen bir tarafa geçirdi. Yani hani şimdi çatı yapıldı, evin temelleri atıldı. Şimdi yavaş yavaş işte pencere konuyor, işte kulplar konuyor vesaire vesaire. Ve gelir ve kar üreten tarafta altyapı yatırımlarına başladılar. Bunlar da ne? Birincisi savunma, ikincisi enerji tarafı tabii ki. Yani dünyanın eninde sonunda en çok özellikle Amerika, Çin, Orta Doğu'nun en çok yatırım yaptığı, en çok para harcadığı ve hatta kamu harcamalarıyla büyümeyi desteklediği alanlar bu alanlar. Şimdi bu alanlara geçişte de ve buna sağlıklı etkili ekleyebiliriz aslına bakarsan. Yani biz 2027'ye girerken hatta 2026'nın son çeyreğinde beğendiğin sektörler ne dersen sağlık, enerji, savunma. Bankacılığı hala beğenemiyoruz. Çünkü yani orada faiz arttırdı, indirdi. Her ikisi de yaramayacak çünkü bankacılığa öyleymiş gibi görünüyor. Yani finansalları biraz bir kenara koyacağız gibi görünüyor. Ama elimizdekiler yeter zaten şu anda. Çünkü burada da çok seçici olmamız gereken bir döneme girdik ya. Hani belki de S&P tarafını artık azaltmamız gerekiyor diye de düşünmek lazım yavaş yavaş. Kapasite hani hani şu an mevcut sorun ne? Likiditenin çok fazla veriliyor olması ve stable coin'lerle de bu likiditenin her geçen gün artıyor olması. Bu sebeple de aslına bakarsan Warsh'un istediği oranda bir sıkılaşma gerçekleşemiyor. Hı hı. Biliyor ki faiz artırımı yapsa dahi likitte çok fazla olduğu için faiz artırımları boşa atılan kurşunlar gibi olacak. O da quantitative tightening yoluyla aslında hani bir şekilde sıkılaştırma olsun istiyor ve bunu tercih ediyor. Bu bağlamda da zaten aslına bakarsan yavaş yavaş çekilecek yerler var. Hani piyasadan yavaş yavaş çekiliyor ve hatta bölge bile değiştiriyor. Yani Amerika'dan çıktı. Şimdi yeni yeni Avrupa midcap'leri konuşmaya başladık. Hmm. Yani orta ölçekli şirketleri konuşmaya başladık. Büyükler bitti ne ara orta ölçek diye.
0: Ben onu düşünüyordum. Şimdi sen anlatırken hangi
2: ama ara? Ama 3 aydır yani Stoxx 600'e baktığında, DAX'a baktığında hakikaten kimse oralara bakmadığı için tabii o kendiliğinden çıktı gitti. Savunma zaten biliyorsun oranın 2 yıldır hani evet, yıldızıydı. Günün sonunda buradaki marj beklentileri artmaya devam ediyor Hande. Yani 3. çeyrekte de artacak. Biz şimdi 2'yi aldık. Bitti. Broadcom kaldı. Broadcom önemli zaten. Bizim sevdiğimiz şirket.

0: yaptı. Hani Çin yapmıştı. Şimdi Güney Kore bunu yapmaya başlayacak. O yüzden pazar dağılıyor, bölge dağılıyor, alokasyon artıyor. Hani hem enstrüman bacağında artıyor, hem de bölgesel olarak yatırımlar artmaya başlıyor. Tufan hani gelişmekte olan ülkeler kısmını anlatsın istersen.
1: Anlatır mısın Tufancığım? Senden bir bukle gelişmekte olan ülkeler alabilir miyiz?
2: Valla gelişmekte olan ülkelerde hiç önemli bir hareket yok. Öncelikle onu söyleyeyim.
1: Teşekkürler.
0: Kısa
2: yok hakikaten
0: bir
2: yani. Yani hakikaten şimdi bu kısa cevap bu. Uzun cevap verdi bize. Dünyanın her yerinde farklı farklı hikayeler söz konusu. Yani Latin Amerika'ya dönüp baktığında Amerika'yla yakın ticari ilişkileri olanlar farklı bir düzlemde. Amerika'yla daha farklı ilişkileri olan Arjantin falan gibi swap hattı tesis etmiş olan ülkeler gene farklı bir dünyadalar ve ekonomileri iyi vesaire. Şimdi Asya farklı bir noktada. Yani Asya'da da gene bloklaşmanın etkisi görünüyor. Fakat hani bütün bunları dönüp baktığımızda yani bütün bunları bir yerde topladığımızda ana hikaye şu an dünyada neresi para çekiyor, hangi bölge para çekiyor konusu öne çıkıyor. Buraya dönüp baktığımızda da şimdi gelişmekte olan ülke fonlarına girişler devam etmekle beraber böyle bir trend oluşturacak veya çok güçlü bir trendten bahsedeceğimiz bir şeyden konuşamıyoruz. Zira bir sürü enstrümandan mesela işte bugünden çok öncesinden beri konuşuyoruz. Farklı farklı enstrümanlardan olan bitenden. Yatırımcılar da hani bir conviction call dedikleri, çok böyle ikna oldum, gözümü kapatıp gireceğim dedikleri böyle bir fırsat benim gördüğüm kadarıyla hemen hemen hiçbir yerde yok. Arizi olarak birkaç ülkede yani 170 tane gelişen ülke ve frontier market falan varsa bunların arasında işte zaman zaman birkaç tane hikaye çıkıyor ama bunların hiçbiri trend değiştirecek nitelikte değil. Dolayısıyla o anlamda gayet sakin giden sanıyorum Fed'in faiz politikasına şu tahminler ne olacak işte gene müdahale nasıl olacak falan gibi konular bir şekilde bir çözüme ulaştıktan sonra daha net bir tablo görürüz. Gerçi daha net tablo görürüz dediğimde de kabaca Aralık ayı falan olacak. Ondan da işte yılbaşı tatili, Noel falan diyeceğiz. 2027'de de bu soruyu bir daha sorarsam daha doğru cevap vereceğim sana.
1: Şüphesiz soracağım. Yani ben de soracağıma eminim. Çünkü bu belirsizlik öyle kolay kolay ortadan kalkacakmış gibi durmuyor. Çünkü biri bitiyor, biri başlıyor. Daha hani savaşın bile neresine geldik bilmiyoruz bu kadar zamandan sonra. Ama Borsa İstanbul için biraz daha umutlu olabilir miyiz acaba yılın geri kalanında? Çünkü ikinci yarı daha güzel olacak dedik. İkinci yarı başladı, 2 ayı geride bıraktı. Hala bir numara yok baktığımız zaman. Birçok halka arzlar var, işte yeni düzenlemeler var ama yatırımcının orada yüzü bir türlü gülemiyor. Ne zaman o gülmek haline geleceğiz acaba?
0: Nail oldu.
1: Ya da gelebilecek miyiz?
2: Bak, şimdi sene başından bir yana endeksin getirisi %27. BIST 100 endeksinden bahsediyoruz. Yani BIST 100 endeksi sene başından bir yana bu 100 tane hissenin 53'ü sadece artıymış. Kalan 47'si eksiymiş. Ki bu %53'ün içerisinde ilk 5'i çıkardığımızda da ilk 5'in getirileri %900 ile %200 arasında değişiyor gördüğüm kadarıyla. 900, 500, 270 falan diye gidiyor. Bunları çıkardığımızda aslında böyle doğru düzgün bir endeks yukarı taşıyacak bir şeyden falan bahsetmiyoruz. Yani örneğin finans endeksi diyeyim. İşte mesela sene başından bu yana %76 getirmiş gözüküyor. Ama bunun içinde örneğin katılım evi var, destek finans var. Bunları çıkardığın zaman işte bankalar mesela sene başından bu yana eksi. Yani aslında şu ana kadar biz borsada doğru düzgün bir şey görmedik ki aslında bu kitabi bilgiyle gayet uyuşan bir şey. Yani %40 faizin olduğu bir yerde sen gidip de volatiliteyi satın almak yerine işte gece rahat uyuyacağın bir faize paranı koyarsın rahat rahat. Ertesi sabah ne olacağını bilirsin. Şimdi burada bundan sonraki süreçte bu düzenleme oyunu değiştiriyor mu? Oyunu değiştireceği konusu bence yani bu çok iddialı olur böyle söylemek. Dediğim gibi hani bugün biraz daha özel bir günde. Kısa vadede bu oynaklık devam edecektir. Fon ayarlamaları, kim ne yapacak? İşte fonlardan illaki çıkışlar olacaktır. Yatırımcı bu getirileri almayacağını görünce başka enstrümanlara da gidecektir. Bir noktada bu satışların derinleşmesi söz konusu olursa ama çok güzel şirketlerde bence fırsatlar çıkacaktır. Yani hani sektör olarak dediğim gibi ben benim şeyimde olmadığı için görev tanımda olmadığı için bir şey söylemek istemiyorum. Ama bazı sektörlere baktığımda hani en basitinden veya bankacılık için söyleyeyim. Zira cuma günü bir banka raporu yayınladım ama tabii ben banka dünyasında Türk bankalarına kredi gözü yani Eurobond tarafından baktığım için hisseyle şey yok. Fakat yani hani bu en azından faiz ortamının normal

0: Leşmesi, önümüzdeki dönemde daha düşük faizlerden bahsediyor olmamız bile bankadan önümüzdeki dönemde yani üçüncü çeyrekte olmasa bile dördüncü çeyrekte itibaren ciddi bir toparlanmaya maruz kalacaklarını gösteriyor. Dolayısıyla en azından yılın son çeyreğinde muhtemelen daha yüksek bir endekse bakıyoruz. Şimdi daha önce bana bu seninle konuşup hatırlamıyorum ama 15 bin, 15 bin 500'ler anca bu ortamda gider sene sonu diye bir tahminim vardı. Şimdi bu faiz ortamında bu düzenlemenin en azından BIST 30 hisselerini de destekleyeceği teorisinden hareket ettiğimizde sene sonu için artık herhalde 17 bin lira rakamları konuşmak çok tuhaf olmayacaktır kanaatindeyim.
1: Zaten bu Tufan'ın anlattığı temayla aslında ABD endekslerinin teması aynı. Yani 496 tane S&P'de şirket var. Teknoloji şirketlerini dışarı çıkardığında, AI altyapısını dışarı çıkardığında sadece son 4 aydır genele yayılmış bir yükseliş var. Yani BIST için söylediği hani birkaç şirketin ya da birkaç sektörün dışında ilerlemiyor. Aynı şey S&P için söyleyebiliriz. Yani o genele yayılma ve işte Russell 2000'in devreye girmesi neredeyse 2026 Mart ayı itibariyle aslına bakarsan. Son 4 yıldır AI olmasa S&P Nasdaq ne yapacaktı acaba? Ben de merak içerisindeyim hakikaten.
2: Ama yani büyük bir shift de var sonuçta. Yani hiç Borsa İstanbul için söylemiyorum. Oradaki bizdeki dinamiklerle ABD'dekiler çok farklı. Yani orada yeni bir
1: Tabii onu
2: temadan
1: kıyaslamak
2: bahsediyoruz.
1: doğru
2: Yeni
1: değil. Tabii.
2: nesil şirketlerden bahsediyoruz ve çok kuvvetli yatırımlardan bahsediyoruz. Hani onun bir miktar karşılığı o anlamda var. Beklentileri büyük ve onların ne kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceği büyük ama hep seninle de konuştuğumuz var ya o ekosistem de büyüyor.
1: Büyüyor.
2: Yani o 5 işte muhteşem 7'li bilmem ne 10'lu olacak belki efsane 20'li.
1: Sadece
2: ya, o da
1: SpaceX'in
2: olabilir.
1: halk arzına bak yani sadece SpaceX hani baktığında
2: Evet.
1: Anthropic yani bunlar yeni şirketler, yeni oluşumlar, gelecek hikayelerini düşün. Tabii ki buradaki tema ile oradaki temanın hani hacimsel farkı kıyaslama kabul etmez ama hemen hemen tüm dünyada belli başlı sektörler üzerinden bir ilerleme var. İşte sınırlandıran yatırımcıyı da o.
2: Peki, bitti. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
2: Ağzınıza
1: ederim.
2: sağlık. Efsane oldu her zamanki gibi yayınımız.
1: Teşekkür ederiz.
0: Su
2: Tufan
0: gibi
2: Cevert ve
0: aktı.
2: Aysun Karakçılı. Ne dedin?
0: Su gibi aktı dedim.
2: Su gibi
1: Evet.
2: aktı. Rüzgar gibi
1: Hiç
2: geçti.
1: pazartesi gibi değildi.
2: Öyle mi? Çok hızlıca bir rakamlara bakalım. Evet. ABD tarafında satıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Dow Jones'ta %0,61, S&P 500'de %0,31 ve Nasdaq'ta %0,11'lik geri çekilmeler var. Bu arada Trump İran'a yönelik saldırılar sınırlı olacak dedi. Onu da aktarmış olayım. Yarın ne konuşacağız? Ona da bakacak mıyız hızlıca? İçeride bizim tüketici güveni rakamları var. İmalat PMI rakamlarına bakacağız. İTO'nun enflasyonu gelecek, İstanbul'un enflasyonu Euro bölgesinde. İmalat PMI ABD tarafında da JOLTS açık iş pozisyonları verisi olacak. Jay Safra Saras'in hisse senedi stratejisti Wolf von Rothberg konuşmuş Bloomberg International'a. Kevin Warsh'un açıklamaları sonrası hisse senedi ABD hisse senedi piyasalarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşıyor. Bu güzel röportajla tamamlayalım. Yarın akşam aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Fed ile başlayabilirsek, orada Tom Barkin'den biraz bahsettiniz. Warsh, faizlerin şu an kısıtlayıcı olmadığını söyledi. Barclays görüşünü değiştirdi. Artık Eylül ve Aralık'ta artış bekliyor. Jackson Hole konuşmasından önce yıl sonuna kadar artış beklemiyordu. Bu durum ABD hisselerine dair olumlu görüşünüzü hiç değiştiriyor mu? Günaydın.
4: Günaydın Lizzie, beni tekrar konuk ettiğiniz için teşekkürler. Aslında görüşümüzü pek değiştirmiyor çünkü Jackson Hole konuşmasından önce de Eylül ve Aralık'ta iki artış bekleyen taraftaydık. Yani Fed öngörümüzle ilgili olarak hiçbir şey değişmedi. Ama yine de Kevin Warsh'un enflasyon ve Merkez Bankası'nın tepki fonksiyonu konusundaki tonunu nasıl değiştirdiği bence oldukça ilginçti. Temelde Merkez Bankası'nın yani Fed'in elindeki tek aracın faiz oranları olduğunu açıkça belirtti. Bilançodan falan pek bahsetmedi. Ve verilerin yani yıl başından beri enflasyona bakarsak yıllık %4'ün üzerinde olan 6 aylık PCE'ye atıfta bulunarak kötüleştiğini açıkça kabul etti. Yani burada bir nevi acı reçeteyi kabul ediyor. Ekonominin nerede olduğunu açıkça kabul ediyor. Nominal büyüme rakamlarına falan bakarsak ekonomi oldukça hararetli ve muhtemelen FOMC'nin geri kalanını takip ederek Eylül'ün potansiyel bir Fed faiz artışı için masada olduğunun sinyalini açıkça veriyor. Sadece cuma günkü istihdam piyasası rakamları bu görüşü değiştirebilir ama bunun olacağını sanmıyorum. Hisse senetlerine gelince bence cuma günkü piyasa tepkisi bir bakıma çok şey anlatıyordu. S&P ve Nasdaq neredeyse hiç kımıldamadı. Tabii ki biraz daha düşüklerdi. Ancak asıl büyük piyasa tepkisi Russell'da, yani küçük ölçekli şirketlerde oldu. Bence doların ve eğrinin kısa ucunun etkisi son birkaç yılda faiz hassasiyetinin gerçekten azaldığını gördüğümüz büyük ölçekli şirketlere göre daha fazla.
3: Bu ilginç çünkü beni paranın değer kaybı ticaretine götürüyor. Çoğu kişi bunun geri döndüğünü savunuyor ve bunu doların zayıflığında, altın ve Bitcoin'in güçlenmesinde gördünüz. Eğer durum buysa bu hisse senetlerine ne kadar yardımcı olur?
4: Değer kaybı ticaretinin geri döndüğüne pek ikna olmuş değilim. Çünkü ABD'de gördüğümüz eğrinin uzun ucunun mali kaygıların veya ABD'nin istikrarına dair endişelerin bir sonucu olmadığını savunuyorum. Daha ziyade ABD'deki döngünün bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Ve belirtildiği gibi ABD'de nominal büyüme ikinci çeyrekte %6'nın üzerinde seyrediyor. Bu çok uzun zamandır görmediğimiz bir şey. Çok güçlü bir ABD ekonomimiz var ve eğrinin uzun ucu sadece bu hareketleri takip etti. Ve bu nedenle şu anda pek bir bilirsiniz değer kaybı ticareti yapıldığını düşünmüyorum. Ve bu bağlamda Amerikan ekonomisi ayakta kaldığı sürece, ki önümüzdeki çeyreklerde durumun böyle olmasını bekleriz, hisse senedi piyasalarının hala performans gösterebileceğini savunuyorum.
3: Tabii ki getirilerdeki bu hareketler için Hazine Bakanı Besant'in tahvil alım planlarına işaret edecek pek çok kişi var. Peki ya 10 yıllık getiri 30 yıllığın ardından %5'e çıkarsa? Bu hisseler için ne anlama gelir?
4: Evet, yine söylüyorum. Bence asıl mesele bu %5'in nereden kaynaklanacağı. Eğer sadece güçlü verilerin etkisiyle olsaydı, dediğim gibi büyük ölçekli şirketler falan böyle bir ortamda hala performans gösterebilir. Ve bu son 4 yıldır uzun vadeli faizlerin her yıl amansızca yükselmesine rağmen hisselerin hala performans gösterdiği açıkça gördüğümüz bir durum. Ve bu durum büyük ölçüde rakamların gücünün, makro verilerin gücünün bir sonucuydu. Ve eğer bu devam ederse o zaman bence işe yarayabilir. Eğer bu, diyelim ki, piyasanın mali konular veya her neyse ondan korktuğu bir panik tepkisi olsaydı, o zaman açıkçası kötü bir şey olurdu. Ancak mevcut durumda eğrinin uzun ucunun sabit kalması veya mevcut seviyelerden biraz daha yükselmesi ihtimaline karşı hisselerin yükselmesi bence gayet makul.
3: Bu doğrultuda bunun unutulmaz bir kazanç sezonu olduğunu yazmıştınız. Nvidia'nın kazançları yapay zeka balonu korkularını dindirmeye yetti mi?
4: Evet. Bence bu her zaman, bilirsiniz, şu anda baktığımız zaman dilimiyle ilgili piyasa büyük ölçüde raporlanan veriler üzerinden işlem görüyor. Bu yüzden rakamları görmek istiyor. Ve bu nedenle en azından şimdilik Nvidia rakamlarının yapay zeka ticaretinin dengelenmesine gerçekten yardımcı olduğunu düşünüyorum. Buna ek olarak büyük ölçekli sağlayıcıların ikinci çeyrekte beklenen kadar veya daha güçlü olan yatırım harcaması rehberliği de var. Bu da yapay zeka ticaretinin en azından şimdilik, diyelim ki, önümüzdeki çeyrek boyunca makul ölçüde iyi gitmesine yardımcı olacaktır. Evet, bu açıdan kesinlikle olumlu bir sinyaldi, ancak bir yıl, 4, 6 veya 8 çeyrek gibi daha uzun vadede bulut bilişim ve gelir artış tarafı göz önüne alındığında yapay zeka ticaretinin işe yarayıp yaramayacağı konusunda henüz kesin bir karar verilmiş değil. Bazı iyileşmeler gördük, ancak bu tamam, artık gelirler gerçekten geliyor ve büyüme bunu uzun vadede sürdürmek için yeterli demek için yeterli değil.
3: Son olarak Wolf, petrol ve gaz fiyatlarındaki artış duldukça enerji sektörünün desteğinin azalacağını yazıyorsunuz. Ancak Hazine Bakanı Besant'in kendi deyimiyle ekonomik saldırısı biraz sönük kalmış gibi görünüyor. Bu sabah ve gece boyunca Amerika ile Tahran ve müttefikleri arasında saldırıların yeniden başladığını görüyoruz. Petrol fiyatlarının yüksek kalacağına dair bir modelleme yapmanız gerçekten gerekiyor mu? Peki hisse senedi modellemenize dahil ederken Brent petrol için hangi rakamı baz alıyorsunuz?
4: Dürüst olmak gerekirse Hürmüz Boğazı'ndaki gelgitler nedeniyle bu zor bir konu. Ancak bildiğimiz ilk şey Besant'in duyurduğu o kritik günün henüz gerçekleşmediği. Biliyorsunuz yaptırımları özellikle de İran petrolü ithalatçılarına yönelik ikincil yaptırımları uygulama konusunda çok isteksiz davrandılar. İkincisi, bence ABD yönetimi küresel petrol piyasasına mümkün olduğunca fazla arz sağlamakla çok yakından ilgileniyor. Ve üçüncüsü, mevcut durumda Boğaz'dan bir miktar akış devam ediyor. Bu yüzden son 24 saat içinde yaşadığımız gerginlikteki artışa rağmen fiyatın tekrar 100 dolar civarına çıkacağını sanmıyorum. Ve petrolün yıl sonuna kadar 80 dolar civarına doğru seyretmesini bekleriz. Enerji kar büyümesine gelince bence bir baz etkisi de var. Yani ikinci çeyrek kadar olumlu görünmüyor. Çünkü elimizde baz olarak biraz daha yüksek olan 2025 üçüncü çeyrek var. İşlenmiş ürün tarafında da sektördeki karlara bakarsak en azından üçüncü çeyreğe doğru bir düşüş olmalı. Sadece işlenmiş ürünün konsensüs kar beklentilerine karşı korelasyonu bile bunu gösteriyor. Yani bu biraz çetrefilli bir durum. Elbette jeopolitiği tahmin etmek her zaman çok zordur ama şu anki duruma göre üçüncü çeyrekte enerji kar büyümesinde bir miktar yavaşlama göreceğimizi düşünüyorum.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

açılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: like.
1: Bye-bye.